Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Merhabalar, ben Melis Elmen. Prim gün süresi gözetmeden bizde uluslararası sendika konfederasyonu bana gene dalga geçecekler değil mi? İlgili birimlerine ya da iş kur ben bugün okuyamıyorum. Sanırım bitiriyorum değil mi? Bitirmiyormuşum. Ha bana son dakika demişlerdi, ben de dakikamı son zannettim. Kamu işçisi için anlaşma sağlanmış. Beni bugün hiç almasalarmış yayına. Sağlandı. Ben size daha da komik söyleyeyim. Rejissörün ilk numaramcığım bilir. Ben bayramda kalktım. Giyindim, süslendim. Metroya iniyorum. İlk numaramcığıma da konuları attım. Melis Hanım kimse yok ofiste. Ne yapacaksınız orada? Ben size kavuşmak için ne bayram dinledim, ne tatil dinledim. Geliyordum yani.
2: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights.

0: I will.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik müzik zamanı.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Neptün ve Uranüs gibi buzdevi gezegenlerin derinlerinde elmas yağmurları yağıyor olabilir. Bazı bilim insanlarına göre Neptün ve Uranüs gibi gezegenlerin derinlerindeki yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında buzdevi gezegenlerde bol miktarda bulunan hidrokarbon bileşikleri parçalanabilir ve oluşan karbon atomları zamanla düzenli bir yapı oluşturarak elmasları ortaya çıkarabilir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Video ve müzik platformlarından yapay zeka uygulamalarına, bulut depolamadan oyun servislerine kadar artan abonelikler aile bütçesinde yeni bir gider kalemi oluşturdu. Orta gelirli bir hanenin aylık dijital abonelik harcamasının 2000 ila 4000 liraya ulaşabildiği belirtiliyor. Dijitalleşme ile birlikte eskiden tek seferlik satın alınan birçok ürün ve hizmet, aylık veya yıllık abonelik modeliyle sunulmaya başladı. Video ve müzik platformlarına yapay zeka uygulamaları, ofis yazılımları, bulut depolama, çevrim içi eğitim, oyun ve antivirüs hizmetleri de eklendi. Akıllı ev sistemleri, güvenlik kameralarının bulut kayıtları, banka paketleri, kredi kartı ücretleri, araç takip uygulamaları, düzenli ödemeler arasında yer alıyor. Bütün bu hizmetler bir araya geldiğinde aylık fatura birkaç bin lirayı bulabiliyor. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre uzmanlar, 79, 99 veya 199 lira gibi tek başına düşük görünen ödemelerin aynı hanede 10 ile 15 abonelik bulunması halinde ciddi bir yük oluşturduğuna dikkat çekiyor. Ücretsiz deneme süresi sonunda otomatik olarak ücretli hale gelen üyelikler de fark edilmeden aylarca devam edebiliyor. Bir bankanın araştırmasına göre katılımcıların %36'sı otomatik ödemeye bağlı aboneliklerini unuttuğunu belirtiyor. Uzmanlar, kredi kartı ekstrelerinin düzenli incelenmesini, kullanılmayan üyeliklerin iptal edilmesini ve otomatik yenileme ayarlarının kontrol edilmesini öneriyor. Farklı araştırmalara göre küresel abonelik ekonomisinin büyüklüğü 2025 itibarıyla 550 ile 625 milyar dolar seviyesine ulaştı. Pazarın gelecek 8 ile 10 yılda 1,5 ile 2 trilyon dolar bandına çıkabileceği tahmin ediliyor. Video ve müzik platformlarından yapay zeka uygulamalarına kadar hızla artan dijital abonelikler, hanelerin bütçesinde önemli bir gider kalemi haline geldi. Uzmanlar, tek tek düşük görünen abonelik ücretlerinin bir araya geldiğinde aylık 2000 ila 4000 liraya ulaşabildiğini belirterek, unutulan otomatik üyeliklerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yapay zeka araçlarının sayısı her geçen gün artıyor. Ancak seçeneklerin çoğalması kullanıcılar için yeni bir sorunu da beraberinde getirebiliyor. Yapay zeka yorgunluğu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Şekerci, yapay zeka araçlarının hepsini deneyeceğim, hepsini kullanacağım yaklaşımının kullanıcıları yorabileceğini belirtiyor. Şekerci'ye göre teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte ortaya çıkan gelişmeleri kaçırma korkusu yani FOMO ve daha iyi seçeneği kaçırma korkusu olarak tanımlanan FOBO da bu süreci etkiliyor. Üretken yapay zeka araçları özellikle rutin ve tekrarlı işlerde önemli kolaylıklar sağlıyor. Ancak araştırma, analiz, karar verme ve özgün üretim gerektiren alanlarda henüz her zaman beklenen sonucu vermeyebiliyor. Şekerci, yapay zekanın bir çalışmanın bağlamını ve derinliğini her zaman tam olarak kavrayamadığını, bu nedenle kullanıcıların istedikleri sonuca ulaşabilmek için tekrar tekrar sorgulama yapmak zorunda kalabildiğini belirtiyor. Bu durumun da yapay zekadan beklenenlerle teknolojinin mevcut sınırları arasındaki farktan kaynaklanabildiğine dikkat çekiyor. Yapay zeka araçlarının yalnızca ChatGPT, Gemini ve Claude gibi genel modellerle sınırlı olmadığını belirten Şekerci, görsel, video, ses üretimi ve transkripsiyon gibi farklı alanlarda çok sayıda aracın bulunduğunu ifade ediyor. Şekerci'ye göre bu araçların tamamını takip etmeye ve kullanmaya çalışmak yerine kişinin kendi ihtiyacına uygun birkaç aracı seçmesi ve bunları yetkin şekilde kullanması daha verimli. Sürekli yeni araçları denemek ve daha iyi sonuç almak için tekrar tekrar ilerlemekse kullanıcı üzerinde ek bir yük oluşturabiliyor. Şekerci, yapay zeka kullanımında eleştirel yaklaşımın da önemine dikkat çekiyor. Yapay zekanın ürettiği sonuçların olduğu gibi kabul edilmemesi gerektiğini belirten Şekerci, sistemlerin zaman zaman doğru gibi görünen ancak gerçeğe dayanmayan sonuçlar üretebildiğini, yani halüsinasyon olarak adlandırılan hatalar yapabildiğini söylüyor. Bu nedenle yapay zekaya ne tamamen güvenmek ne de her çıktısına şüpheyle yaklaşmak gerektiğini belirten Şekerci, sonuçların kontrol edilmesi ve teyit edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Şekerci, yapay zeka kullanıcısını ise bir orkestra şefine benzetiyor. Çok sayıda yapay zeka aracının bulunduğu bir ortamda kişinin bu araçları yöneten ve doğru yerde kullanan kişi olması gerektiğini ifade ediyor. Etkili bir kullanım için öncelikle hedefin ve ulaşılmak istenen sonucun belirlenmesi gerektiğini belirten Şekerci, amaçsız kullanımın verimli sonuç vermeyebileceğini dile getiriyor. Şekerci'ye göre yapay zeka insanın yerine geçen bağımsız bir üretici olarak değil, insan tarafından yönlendirilen bir araç olarak değerlendirilmeli. Yapay zekanın her zaman bir verim garantisi sunmadığını belirten Şekerci, bazı durumlarda yapay zekaya işi anlatmanın kişinin o işi kendi başına yapmasından daha uzun sürebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yapay zekadan yararlanırken bir fayda maliyet hesabı yapılması gerektiğini ifade ediyor. Karar verme, strateji geliştirme ve özgün üretim gibi alanlarda yapay zekanın tamamen insanın yerini alamayacağını belirten Şekerci, bu teknolojinin insanlara yeni fikirler ve farklı bakış açıları sunabileceğini söylüyor. Ancak kişinin ortaya koyacağı temel bir fikir olmadan, yapay zekanın tek başına her şeyi üretmesinin mümkün olmadığını vurguluyor. Yapay zeka, günlük hayatı ve çalışma biçimlerini dönüştüren önemli bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Ancak araçların sayısının hızla artması, kullanıcıların her yeni gelişmeyi takip etme baskısıyla karşı karşıya kalmasına da neden olabiliyor. Uzmanlara göre çözüm, bütün araçları kullanmaya çalışmak yerine ihtiyaca uygun olanları seçmek, yapay zekayı doğru yönlendirmek ve ortaya çıkan sonuçları mutlaka kontrol etmek. Yani yapay zekayı hayatımızın ve işimizin yerine geçen bağımsız bir sistem olarak değil, doğru kullanıldığında işlerimizi kolaylaştıran bir araç olarak görmek gerekiyor.
1: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Let me hear your

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlar yaz aylarında deniz ve havuzdan çıktıktan sonra uzun süre ıslak mayoyla oturmanın enfeksiyon riskini artırdığı uyarısında bulundu. Islak ve nemli ortamın özellikle mantar ve vajinal enfeksiyonların görülme sıklığını artırabileceği belirtildi. Profesör Doktor Müzeyyen Uyanık yaz aylarında en sık yapılan hatalardan birinin ıslak mayoyu üzerinde kurutmaya çalışmak olduğunu söyledi. Uyanık, deniz veya havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayonun çıkarılarak kuru bir mayo giyilmesinin enfeksiyon riskini azaltacağını ifade etti. Vajinal enfeksiyonların yaz aylarında daha sık görüldüğünü belirten Profesör Doktor Uyanık, bu enfeksiyonların akıntı, kaşıntı, kötü koku, yanma ve ağrı gibi şikayetlere yol açabileceğini söyledi. Bu şikayetlerin büyük ölçüde alınacak basit önlemlerle önlenebileceğini dile getirdi. Yaz aylarında iç çamaşırının her gün değiştirilmesini tavsiye eden Uyanık, enfeksiyon durumunda ise gün içinde birkaç kez değiştirilmesinin faydalı olacağını belirtti. Pamuklu ve hava alan iç çamaşırlarının tercih edilmesini öneren Uyanık, parfümlü temizlik ürünleri ve deterjanların cildi tahriş ederek enfeksiyona zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Günlük pet kullanımına da değinen Uyanık, petlerin sık aralıklarla değiştirilmediğinde nemli ortam oluşturduğunu ve enfeksiyon riskini artırdığını söyledi. Bu nedenle gün içinde sık değişim yapılamayacaksa günlük pet kullanımının tercih edilmemesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar yaz aylarında deniz veya havuz sonrası uzun süre ıslak mayoyla kalmanın idrar yolu ve mantar enfeksiyonları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin sanıldığı kadar zorlanmadan ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılan kedi sahiplerinin büyük bölümü kedilerini evde beslemeye devam etmek istediklerini söyledi. Araştırma kapsamında kedilerini dışarı çıkarmayı bırakıp evde yaşamaya alıştıran 87 kişiyle anket yapıldı. Katılımcılar geçiş sürecinin sonunda buna değdiğini ifade etti. Araştırmaya göre kedilerin %40'ından fazlası ev yaşamına hemen uyum sağladı. %8'i birkaç gün, %17'si ise birkaç hafta içinde yeni yaşam düzenine alıştı. Evcil hayvan sahiplerinin 2/3'ünden fazlası ise kedilerini evde tutmanın beklediklerinden daha kolay olduğunu söyledi. Çalışmanın başyazarı Dr. Julia Henning, sonuçların kedilerin kapalı alanda yaşayamayacağı yönündeki yaygın düşünceyi sorguladığını belirtti. Henning, ankete katılanların %77'sinin kedilerini evde beslemeye devam etmeyi planladığını ve uzun vadeli faydaların yaşanan zorluklardan daha ağır bastığını söyledi. Araştırma genç kedilerin uyum sürecini daha hızlı tamamladığını da gösterdi. 2 yaşın altındaki kedilerin %75'i birkaç gün içinde ev yaşamına alışırken 2 yaşın üzerindeki kedilerde bu oran %39'da kaldı. Kedi sahipleri evde bakım tercihinin en önemli nedeninin güvenlik olduğunu belirtti. Araç trafiği, diğer hayvanların saldırıları ve hastalık riski en çok dile getirilen gerekçeler arasında yer aldı. Bazı katılımcılarsa kedilerinin özellikle kuşlar başta olmak üzere yaban hayatına zarar vermesini önlemek istediklerini söyledi. Araştırmaya katılan birçok kişi kedileri evde yaşamaya başladıktan sonra kendilerini daha huzurlu hissettiklerini ifade etti. Bir kedi sahibi gün boyunca kedisi için daha az endişelendiğini söyledi. Araştırmada ev yaşamına geçişin bazı zorlukları da ortaya çıktı. Kum kabının daha sık temizlenmesi, kediye hareketli ve zengin bir yaşam alanı oluşturulması, kilo kontrolünün sağlanması ve artan bakım masrafları en sık dile getirilen sorunlar arasında yer aldı. Buna rağmen ankete katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde beslemeyi tercih edeceklerini belirtti. Yeni Zelanda'da yapılan araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin büyük bölümünün kısa sürede ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde beslemeyi tercih edeceğini belirtirken, güvenlik ve yaban hayatının korunması bu tercihin en önemli nedenleri arasında gösterildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: En kaliteli şarkılar.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Trafik cezaları ile ilgili milyonlarca sürücüyü ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Ankara'da Fahri Trafik Müfettişi tarafından yazılan 10 bin liralık trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi. Kararda ceza tutanağında ihlali doğrulayacak fotoğraf ya da video gibi herhangi bir delilin bulunmaması gerekçe gösterildi. Olay, 1 Temmuz'da Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki Sakıp Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücüye, Fahri Trafik Müfettişi tarafından trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği gerekçesiyle 10 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücü, cezanın tebliğ edilmesinin ardından avukatı aracılığıyla Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak karara itiraz etti. Başvuruda, ceza tutanağında iddia edilen ihlali destekleyen fotoğraf, video ya da benzeri herhangi bir delilin bulunmadığı belirtilerek işlemin hukuka aykırı olduğu savunuldu. Mahkeme ise değerlendirmesinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun idari yaptırım kararlarına ilişkin hükümlerine dikkat çekti. Kararda, idari yaptırım uygulanmasına neden olan fiilin ispatına yarayacak bütün delillerin karar tutanağında açık şekilde yer alması gerektiği hatırlatıldı. Hakimlik, dosyada ihlalin denetlenmesini sağlayacak herhangi bir fotoğraf veya görüntü kaydının bulunmadığını belirterek, sürücü hakkında uygulanan 10 bin liralık idari para cezasının kaldırılmasına karar verdi. Kararın ardından açıklama yapan avukat Özge İrem Aksu ise benzer şekilde Fahri Trafik Müfettişleri tarafından düzenlenen cezalara itiraz etmek isteyen sürücülerin cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliklerine başvurabileceklerini söyledi. Aksu, itiraz dilekçesinde hukuki gerekçelerin açık şekilde belirtilmesi ve varsa fotoğraf, görüntü ya da diğer belgelerin dosyaya sunulmasının önem taşıdığını ifade etti. Ankara'da bir sürücüye kesilen 10 bin liralık trafik cezası, delille desteklenmediği gerekçesiyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Karar, benzer durumdaki sürücüler için emsal niteliği taşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazı deyimler vardır ki onları duyduğunuz anda bir coğrafya, bir yaşam biçimi gözünüzün önüne gelir. Mesela kıyafeti darmadağın birini görüp şöyle dersiniz: Tivriz dilencisi gibi giyinmiş. Afyonkarahisar ve çevresinde kullanılan az bilinen ama renkli bir halk tabiridir. Soğuk bir günde yetersiz, uyumsuz giyinen biri görülür ve Tivriz dilencisi gibi olmuşsun denir. İlk başta Tivriz bir yer sanılsa da aslında yöresel bir deyişle çok uzak, bilinmeyen diyar anlamına gelir. Dünyanın öbür ucunun perişan kılıklı insanı anlamı taşır. Bu deyimle özensiz, uyumsuz, adeta sokaktan geçerken toparlanmış gibi giyinen insanlar tarif edilir. Üstü başı Tivriz dilencisi gibi denince görünüm belli. Üşümüş, dağınık, rüküş. Bazen coğrafyada deyim olur. Bugün Tivriz dilencisi gibi giyinmek deyimiyle dilin ve halk kültürünün kıyafetini inceledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın gelmesiyle Ukrayna krizine ilişkin yaklaşımını değiştiren Washington'ın Kiev'e sağladığı yardımlarda da ciddi düşüş yaşandığı görüldü. ABD hükümetinin Ukrayna krizi kapsamında Kiev'e ve Avrupa'daki askeri faaliyetlere sağladığı yardımları denetlemekle görevli resmi kurum olan Atlantik Kararlılığı Operasyonu Özel Teftiş Ofisi tarafından Kongre'ye sunulan bir rapor çok çarpıcı veriler ortaya koydu. Rapordaki hesaplamalara göre 2026 yılın başında ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatı, Joe Biden dönemindeki aylık ortalama seviyelere kıyasla yaklaşık %80 oranında geriledi. Mart 2022 Aralık 2024 döneminde Ukrayna'ya yaklaşık 43,4 milyar dolar değerinde silah sevk eden Washington yönetimi, bu süreçte aylık bazda ortalama 1,28 milyar dolarlık sevkiyat gerçekleştirdi. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise sevkiyatlar ağırlıklı olarak daha önceden imzalanan Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi Sözleşmeleri üzerinden devam etti ve aylık ortalama 266 milyon dolar seviyesinde kaldı. Atlantik Kararlılığı Operasyonu Özel Teftiş Ofisi raporunda ABD'nin güvenlik yardımlarının keskin bir şekilde düştüğü, buna karşın NATO müttefikleri ve ortaklarının Ukrayna'yı finanse etme konusunda daha büyük bir rol üstlendiği de vurgulandı. Rusya yönetimi Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarının yalnızca çatışmayı uzattığını ve diplomatik çözüme hiçbir katkı sunmadığını defaatle dile getiriyor. Ancak Kiev ve Batılı sponsorları gerilimi tırmandırmaya hizmet eden bu adımlardan vazgeçmiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle Washington'ın Ukrayna politikasındaki değişimin Kiev'e yönelik askeri yardımlara da yansıdığı belirtildi. ABD Kongresi'ne sunulan bir rapora göre 2026'nın ilk çeyreğinde Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatları Joe Biden dönemindeki aylık ortalamaya kıyasla yaklaşık %80 azalarak 266 milyon dolar seviyesine geriledi. Raporda ABD'nin desteğindeki düşüşe karşılık NATO müttefikleri ve ortaklarının

0: does understand what is ours and what is eternally called, you know.
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran 2026 iş gücü istatistiklerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6 oldu. 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı Haziran'da bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688

0: dibine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5, kadınlarda ise %9,8 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı ise 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,3 puan artışla %48,9'a çıktı. Bu oran erkeklerde %66,1, kadınlarda ise %32 olarak gerçekleşti. İş gücü de Haziran'da 58 bin kişi artarak 35 milyon 420 bine ulaşırken, iş gücüne katılma oranı 0,1 puan yükselerek %52,9 oldu. 15 ile 24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı ise 1,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Genç işsizliği erkeklerde %10,4, kadınlarda %17,3 olarak kaydedildi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,1 saat artarak 42,5 saate çıkarken, atıl iş gücü oranı 2 puan azalarak %28,8 oldu. Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6'ya geriledi. TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 168 bin kişi azalışla 2 milyon 688 bine düşerken, istihdam edilenlerin sayısı 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bine yükseldi. Genç nüfusta işsizlik oranı da 1,8 puanlık düşüşle %12,8'e geriledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sivas'ta seyyar kokoreç tezgahının daimi müşterisi Tilki her akşam tezgaha geliyor ve kendisi için ayrılan kokoreci yedikten sonra bölgeden ayrılıyor. Bazen de paket yaptırıyor. Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde seyyar kokoreççilik yapan Emin Akalın'ın tezgahına bir süredir düzenli olarak gelen Tilki, akşam saatlerinde tezgahın çevresinde bekliyor. Kendisi için hazırlanan çeyrek ya da yarım porsiyon kokoreç bazen tezgahın yakınına bırakılıyor, bazen de ekmek arasına konularak paket yapılıyor. Tilki kimi zaman yemeğini bulunduğu yerden yerken, kimi zaman da paketini alarak gözden kayboluyor. Her akşam tekrarlanan bu sıra dışı buluşma, yemek yemeye gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Tilkinin de müşterilerden birisi olduğunu ifade eden seyyar kokoreççi Emin Akalın, "Bu tilki her akşam gelir. Bazen çeyrek, bazen de yarım kokoreç hazırlayıp dükkanın köşelerine bırakırım. O da gelir, yer ve gider. Çok sadık bir tilki," diyor. "Bazen burada yer, bazen de paket yaparız, alır götürür," ifadelerini kullanan kokoreççi Emin Akalın, "O da bizim müşterilerimizden birisi," diye konuşuyor. Sivas'ta seyyar kokoreç tezgahının müdavimleri arasına bir tilki de katıldı. Her akşam aynı tezgaha gelen tilki, kendisi için hazırlanan çeyrek ya da yarım porsiyon kokoreci yedikten sonra bölgeden ayrılıyor. Kokoreççi Emin Akalın, bazen tilkiye yemeğini paket yaparak verdiğini ve sevimli hayvanın artık tezgahın sadık müşterilerinden biri olduğunu söylüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye'nin turizm geliri 2026'nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 düşerek 15 milyar 865 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da %5,1 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar oldu. Gelirin 15 milyar 655 milyon 868 bin doları ziyaretçilerden, 209 milyon 471 bin doları ise transfer yolculardan elde edildi. Ziyaretçilerin yaptığı harcamaların 10 milyar 933 milyon 868 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 722 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da ikinci çeyrekte %5,1 azalarak 15 milyon 581 bin 14 kişiye geriledi. Ziyaretçilerin %16,2'sini yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu dönemde konaklama yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 113 dolar olarak kayıtlara geçti. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 79 dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm gelirinde en büyük pay %30,2 ile paket tur harcamalarına ait oldu. Bunu %21 ile yeme içme, %12,4 ile uluslararası ulaştırma ve %11,3 ile konaklama harcamaları izledi. Geçen yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları %5,5, uluslararası ulaştırma harcamaları ise %6,1 azaldı. Buna karşılık konaklama harcamaları %11,7, yeme içme harcamaları %5,2 arttı. Ziyaretçilerin Türkiye'ye geliş amaçlarında ilk sırada %16,6 ile akraba ve arkadaş ziyareti, ikinci sırada ise %6 ile alışveriş yer aldı. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların Türkiye'ye geliş amaçlarında ise %60,3 ile akraba ve arkadaş ziyareti ilk sırada bulundu. Öte yandan Türkiye'nin turizm gideri de arttı. Yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının harcamalarından oluşan turizm gideri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %7,4 artarak 2 milyar 962 milyon 898 bin dolara yükseldi. Bu dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı %16,5 artışla 3 milyon 434 bin 172 kişiye ulaştı. Yurt dışına çıkan vatandaşların kişi başı ortalama harcaması ise 863 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin turizm geliri 2026 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon dolara geriledi. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da %5,1 düşerken, yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının turizm harcamaları %7,4 arttı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli şarkılar
3: Radyo Sputnik.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Bugün ressam, gazeteci yazar Fikret Otyam'ın ölüm yıldönümü. Anadolu'yu renklerle anlatan Otyam, resim ve yazılarıyla Türk sanat ve kültür hayatına damga vurdu. Söylediği her sözü, yarattığı her eseri cumhuriyete ve insanlığa hizmet ilkesiyle ortaya koydu, usta-çırak ilişkisine değer veriyordu. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun öğrencisiydi. Aşık Mahzuni Şerif'i meşhur edenin de Fikret Otyam olduğu pek bilinmez. Fikret Otyam 19 Aralık 1926'da Aksaray'da doğdu. Türk ressam, gazeteci ve yazar olarak tanındı. Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile ilgili yazdığı röportajları çok sayıda kitapta topladı. Röportaj ve fotoğraflarında olduğu gibi tuvallerinde de Anadolu insanını resmetti, sık sık keçi ve başı örtülü Anadolu kadınlarını figür olarak kullandı. Anadolu kadınlarını iri gözlü, küçük burun ve küçük ağızlı olarak betimledi. Fikret Otyam'ın babası asker ve eczacı Vasıf Efendi, annesi Naciye Hanım'dı. İsmet İnönü'nün silah arkadaşlarından olan babası ordudan emekli olduktan sonra Aksaray'da eczacılık yaptı. Fikret Otyam resim yapmaya ilkokul yıllarında başladı. Lisede Aksaray Halk Evi'nde sergi de açtı. Fikret Otyam 1945 yılında İstanbul'a geldi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Orta Resim bölümünde öğrenime başladı. Ünlü ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun atölyesinde ders alan Otyam 1953'te mezun oldu. Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe de başladı, Son Saat gazetesinde çalışmaya başladı. Daha sonra Falih Rıfkı Atay'ın çıkardığı Dünya Gazetesi'nde yazar ve yazı işleri müdürü Ali İhsan Göğüş'ün yardımcısı oldu, ardından Ulus Gazetesi'nde çalıştı. 1953'te ilk kez Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu gezdi. Cumhuriyet Gazetesi'nden Yaşar Kemal'le röportaja çıktı. 1964 yılında William Sarayon'la beraber Bitlis'i gezdi. Fikret Otyam ilk resim sergisini 1952'de açtı. Günümüze kadar yurt içi ve yurt dışında 30'un üzerinde sergi açtı ve resimleri birçok yurt dışı müzelerinde özel koleksiyonlarda yer aldı. Otyam 1953 yılında ilk eşiyle evlendi ve bu evlilikten Elvan, İrep ve Döne adında 3 kızı oldu. Fikret Otyam ilk eşinden ayrıldıktan sonra 1977'de sanatçı Filiz Otyam'la evlendi. Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Abdi İpekçi cinayetinden sonra kendi hayatının da tehlikede olduğunu düşündü ve emekli olmaya karar verdi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Selinus Kalesi altında Diliçay yanında bir ev yaptırarak eşi Filiz Otyam'la 1979'da yerleştiği bu evde resim yapmaya ve kitaplarının basımı ile uğraştı. Son olarak Aydınlık Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Akdeniz Gazetecilik Vakfı ve Altın Portakal Kültür Sanat Vakfı'nın kurucu üyelerinden oldu. Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süre tedavi gördü ve Antalya'da 9 Ağustos 2015'te yaşamını yitirdi. Otyam'ın cenazesi Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde bulunan İz Bırakan Aydınlar Gömütlüğü'ne defnedildi. Vefatın ardından Otyam için Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Fikret Otyam, Türk sanat ve kültür hayatına büyük katkılarda bulundu. Anadolu insanının sesi ve yüzü oldu, resim ve yazılarıyla iz bıraktı.
0: Aramızdan ayrılanlar.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Anlaşması hakkında konuştu. Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi'den ortak açıklama. Öğrenci affı yürürlüğe girdi. Ayrıntılar bültenimizde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anlaşmanın NATO'nun 5. maddesiyle teknik olarak aynı olduğunu kaydeden Hakan Fidan, saldırı olmadığı sürece hiçbir ülkenin hedefte olmadığını dile getirdi.
2: Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil. Bir bölgede aslında savunma ittifakına ihtiyaç var. Bölgede ister bölge içinden ister bölge dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. İranlarla da bunları konuştuğumuz dönemler oldu. Onların da hani bu rolüne ihtiyaç var. Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen, çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar. Mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var.
1: Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi dün İstanbul Esenyurt'ta incelemelerde bulundu. İki bakan daha sonra kameralar karşısına geçti. Bakan Çiftçi son 7 ayda 7500 aranan şahsın yakalandığını söyledi. Bakan Gürlek ise suç ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek devlet tepenize binecek dedi.
3: Bugün burada Sayın İçişleri Bakanlığımız ile bir arada olmamızın gayesi devletimizin ciddiyetini ve kararlarını yerinde ve yeniden sergilemektir. Uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çeteleri torbacısından baronuna, bireysel ve organize sanal kumar yapılanmalarının faillerine kadar herkes şunu bilsin ki peşindeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına hukuk çerçevesinde mutlaka hesabını soracağız. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşımızın yanındadır. Kendisini devletin gücünün üzerinde gören yapılar şunu bilsin. Devlet tepenize binecek, gereği neyse yapılacak.
1: Çocukları Koruma Kanunu teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 12-18 yaş grubundaki ağır suçlarda ceza limitleri yükseltildi. Ağır suç işleyen 15 yaş altı çocuklar için infaz indirimi uygulaması kaldırılırken ayrıca mevzuatta kavramsal bir dönüşüme de gidildi. Suça sürüklenen çocuk ifadesi kaldırılarak yerine adli süreçteki çocuk getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçlamasıyla resmen soruşturma başlattı. Çömez, çerçeve yasanın Adalet Komisyonu'ndan geçmesinin ardından Sincan cezaevinde isyan çıktığını iddia etmişti. Öğrenci affı yürürlüğe girdi. Çeşitli nedenlerle üniversiteden ayrılan ve kayıt yaptıramayan öğrencilere belirli şartlarla geri dönüş imkanı tanınırken başkalarına tez ve akademik çalışma hazırlayanlara adli para cezası getirildi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 03.42'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası AFAD olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Kayseri'nin Ankara ve İstanbul'a ulaşımında yeni dönem başlıyor. Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren projesinde çalışmaların %50'si tamamlandı. Proje bitince Ankara-Kayseri arası yolculuk 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek. Arabesk müziğin güçlü isimlerinden şarkıcı Cansever'den dün acı haber geldi. Bir süredir lösemiyle mücadele eden sanatçı tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.
4: Hava durumu.
1: Bugün Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, dolu ve heyelan riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istenirken hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün bazı illerimize baktığımızda günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara az bulutlu 34, İstanbul gök gürültülü sağanak Antakya yağışlı 30, Bursa 33, Balıkesir rüzgarlı 33, İzmir 37, Antalya açık 33, Samsun gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Trabzon 28, Kayseri az bulutlu 34, Sivas 31, Elazığ sıcak 37, Gaziantep ise 39 derece olacak. Haberleri aktardık, saat başında burada olacağız.
5: 70 yılda Türkiye'nin bir nükleer hasreti vardı. Yani orada Rusya, Sayın Putin devreye girmese neredeyse biz Batı'dan bekliyor olacaktık 70 yıl boyunca. Şimdi Ruslarla bu işi yapınca ortak Batı dedi ki ya biz de niye yapmıyorsunuz? Kardeşim yapsaydınız yıllardır. Şimdi Türkiye'nin sanki yıllardır oyalandığı. Şimdi
6: de çok mesela açık yani.
5: Yeni dünyada da artık yeni dünyanın gerektirdiği ekonomi noktasında da bizim işte müttefiklerimiz NATO üyeleri falan diyoruz ya. Şimdi onlardan bir şey görmemiz lazım. Görmüyoruz maalesef. Onlar gene bizi, onlar ortak biz pazar mantığıyla.
6: Soros ne dedi? Türkiye'nin en büyük ihraç kalemi askeridir dedi. Evet. Ordusudur dedi yani. Evet. Onların bakışı bu.
5: Bakışı bu.
6: Bakın son NATO toplantısında ortaya çıkan manzara da Mehmetçiğin John'u yapma politikası. Ya bize dayatılan rol bu.
5: Evet.
6: Yani bunu artık bütün çıplaklığıyla herkesin söylemesi gerekiyor.
7: İsmet Özçelik'le Ankara Parkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: da bulunuyor. Uzmanlar bu konuda özellikle belirli yaş gruplarına dikkat çekiyor. Güneş ışınlarının en tehlikeli kısmı atmosfer tarafından filtrelenir ve bu ışınların 2/3'ü dünyaya ulaşır. Kozmik ışınlar, gama ışınları, X ışınları ve UVC ışınları yeryüzeyine ulaşmaz. UVB, UVA, görünür ve kızıl ötesi ışınlar dünyaya ulaşan ışınlar olarak sayılabilirken bu ışınlar cildimizi etkileyen ışınlar kategorisine girer. Güneş ışınları cilt üzerinde güneş yanığı, erken cilt yaşlanması ve cilt kanseri gibi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Ayrıca sıcak çarpması ve güneş çarpması gibi başka riskler de mevcuttur. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Yalçın söz konusu riskleri ve koruma yöntemlerini Radyo Sputnik'e anlattı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte cildimizin güneş ışınlarına maruz kalma oranı arttı. Bu oran güneşlenme aktiviteleriyle daha da artıyor. Gazeteci İrem Bender'in sorularını yanıtlayan Profesör Doktor Yalçın, bronzlaşma amacıyla güneşlenmenin risklerine dikkat çekerken bronzlaştırıcı yağlara yönelik uyarılarını da şöyle sıraladı.
1: Biz güneşlenmeyi özellikle bronzlaşmak amacıyla güneş altında kalmayı kesinlikle ve kesinlikle önermiyoruz. O tamamen cilt sağlığı açısından hani hiçbir faydasını söyleyemeyeceğim, tamamen zararlı olan bir alışkanlıktır. Yani faydası bunun gerçekten yok. Yani belki hani yatıp rahatlamak, dinlenmek anlamında bir faydası olabilir ama onun dışında cildimizin bronzlaşmasının genel sağlığımıza hiçbir olumlu katkısı olmadığı gibi bu tamamen de zararlıdır. Hatta bu amaçla bazen bu yağlardan filan da faydalanıyor vatandaşlarımız. Bu da daha da tehlikeli bir durum. Yani çünkü normalde bronzlaşmamızdan daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde bronzlaşmamızı sağlıyor. Ve onun da oluşturduğu olumsuz etkiler belli bir süre sonra, belli bir yaştan sonra ciddi anlamda görülmeye başlıyor. Belki hani kısa dönemde bir bronzluk, böyle bir ne bileyim belki popüler, güzel bir görünüm olarak kişiler tarafından algılanabilir ve erken vadede çok fazla bunun olumsuzlukları görülmeyebilir ama uzun vadede yaşlılık döneminde bu ciddi anlamda erken deri yaşlanması ve cilt kanserlerinin gelişimi açısından çok ciddi anlamda bir risk faktörü oluşturuyor. Bir de tabii ki cildin genel yapısında buluyor. Yani ciltte renklenme problemleri oluyor, damarlanma problemleri oluyor gibi cildimizin uzun vadede genel yapısında bozup kansere ciddi anlamda bir yatkınlık oluşturuyor.
0: Dünyaya ulaşan ve cildimize çeşitli etkileri bulunan UVA ve UVB ışınlarının farklarını anlatan ve bu ışınların güneş koruyucularda nasıl yer aldığını da açıklayan Profesör Doktor Yalçın şunları söyledi.
1: Dünyamıza ulaşan güneş ışınları ultraviyole A ve B diye iki şekilde sınıflandırılıyor. Ultraviyole B dediğimiz tip daha ziyade işte gündüz, yazın yani belli yüksekliklerde yani güneşin çok geldiği dönemlerde dünyamıza daha fazla ulaşıyor. Yani buna biz 12 ile 4 arası daha fazla ulaşıyor diyoruz. İşte kışa göre yazın daha fazla ulaşıyor diyoruz. Bu tip yani ultraviyole B dediğimiz tip hem güneşin yanıklarına neden olan güneş yanıklarına neden olan dalga boyudur. Hem de aynı zamanda cilt kanserine asıl olarak neden olan dalga boyudur. Ultraviyole A dediğimiz dalga boyu ise yılın her mevsiminde mesela hava güneşli de olsa, bulutlu da olsa, yaz da olsa, kış da olsa, ne bileyim saat 12'de de olsa, 6'da da olsa hani gece dışında tabii ki dünyaya aynı miktarda geliyor. Ve bu pencereden de camdan da geçip evimizin içinde de bize ulaşan bir dalga boyu. İşte ultraviyole A dediğimiz bu dalga boyu da asıl olarak cildin yaşlanmasıyla ilgili problemlere neden oluyor. O nedenle de biz aynı zamanda yani hem yanıklardan hem kanserlerden hem de yaşlanmadan korunmayı hedefliyorsak hem ultraviyole A'yı hem de B'ye karşı ikisine karşı koruyucu kullanmamız gerekiyor. Güneşten koruyucuların üzerinde gördüğümüz SPF dediğimiz faktör, işte SPF 30 diyoruz, 50 diyoruz. Bu ultraviyole B'ye karşı korumayı gösterir. Ultraviyole A'ya karşı göstermez. Aynı zamanda bir güneşten koruyucu mutlaka bu SPF dışında bir de ultraviyole A koruyuculuğu da içermeli. Yani güneşten koruyucunun üzerinde ultraviyole A'ya karşı da koruyucu olduğunun ibaresinin bulunması gerekiyor ki güneşin tüm olumsuz etkilerinden korunabilelim diye.
0: güneş koruyucularının üzerinde yer alan 30-50 gibi faktörlerin koruma oranını değil, koruma süresini belirttiğini kaydeden Profesör Doktor Başak Yal-

0: Yalçın şöyle devam etti.
1: 50 faktörün 30 faktöre göre avantaj nedir dersek, daha yüksek korumuyor aslında, daha uzun süre koruyor. Yani mesela tekin 2 saatte bir tekrarlıyorsak ötekini 3 saatte bir tekrarlıyoruz demek. Yoksa daha güçlü bir koruma sağlamıyor. Şimdi güneşten koruyucuyu kullanmamız önemli, o kesin. Ve onu yaz kış kullanmamız önemli. Ama özellikle yazın dışarıda sık sık çıkıyorsak 2 saatte bir bunun tekrar edilmesi gerekiyor.
0: Güneşten korumak için güneş kremlerinin yanında alabileceğimiz bir takım önlemleri sıralayan Profesör Doktor Yalçın, çok bilinen bir yanlışı da Radyo Sputnik'e anlattı.
1: Güneşten korunmadaki ana yöntemlerimizden bir tanesi bu olmakla birlikte diğer çok önemli yöntemler de var. Bunlardan birincisi, özellikle yaz döneminde işte saat 11 ile 4 arasında çok fazla güneşte kalmamayı öneriyoruz. İkincisi, öyle bir dönemde dışarıda olmak zorundaysak mutlaka gölge alanlarda olmayı öneriyoruz. Bunun dışında şapka kullanımı, geniş kenarlıklı şapka kullanımı ve güneş gözlüğü kullanımı da güneşten korunmak açısından çok önemli. Giyim şeklimiz önemli. Mesela hep yanlış bilinir. İşte daha gevşek dokunmalı ve açık renk giysiler yazın tercih edilir diye. Evet, belki hani terlemeyi azaltan bir faktör olabilir ama güneşten korunmak için daha ziyade sıkı dokunmuş ve koyu renk giysileri tercih etmemiz. Daha uygun o. Yani güneşten korunmak için uygun o. Bir de belki hani halkımızın bilgilendirilmesi gereken önemli bir konu da ultraviyole indeksi diye bir kavram vardır. UV indeksi diye. Bunu da meteorolojinin sitesi birçok, aslında artık üniversitelerin sitelerinde falan da bulunuyor ama meteorolojide çok net bir şekilde var. Günün hangi saatinde yaşadığınız bölgeye yazıyorsunuz ve günün hangi saatinde ne miktarda ultraviyole dünyaya ulaşıyor, bunu görüyorsunuz ve bu 1 ile 11 arasında derecelendiriliyor. Mesela 7'nin üstünde bir rakamsa orada gördüğünüz, dışarı çıkmamanız o saatte öneriliyor. Ama 3 ile 7 arasında bir rakamsa, işte çeşitli önlemler alarak, işte güneşten koruyucumuzu, şapkamızı, gözlüğümüzü, giysilerimizi, hani kapatıcı giysilerimizi giyerek dışarı çıkmamız öneriliyor. Yani halkımız dışarı çıkmadan önce bir ultraviyole indeksine baksınlar meteorolojiden. Ve yani hangi, nasıl bir rakamsa ona göre bir önlem alarak dışarı çıkabilirler.
0: Güneş ışınlarına daha fazla maruz kalan çocuklarda ileriki dönemlerde cilt kanseri görülme olasılığının arttığını ifade eden Profesör Doktor Yalçın, bir kez kabarcıklı güneş yanığına maruz kalındığı takdirde cilt kanseri riskinin 2 kat arttığını da sözlerine ekledi.
1: Yapılan tüm bilimsel çalışmalar göstermiş ki biz hayatımız boyunca maruz kaldığımız güneş ışınlarının %80'ini çocukluk döneminde maruz kalıyoruz. Bu nedenle çocukları korumamız çok önemli. Yani çocukluk dönemi aslında erişkin yaştaki deri kanserleri için bir zemin hazırlıyor. Yani özellikle çocukları korumak, deri kanserlerinin ya da işte güneş yanıklarının ya da deri yaşlanmasının ileriki hayatta önlenmesi açısından en önemli yaş grubu. Bu bir kere çok çok önemli. Yani burada ne yapmalıyız? Mesela çocuklar için özellikle hani demin bahsettiğim genel önerilere mutlaka uymalıyız. İşte güneşten koruyucu şapka, gözlük, giyin, kapalı bırakmak gibi. Ama bunun yanı sıra mesela şeyde de çocuk oyun alanları gibi, çocuk parkları gibi çocukların hani çokça bulunduğu yerlerde mutlaka güneşten engelleyici üstlerde tente olmalı. Yani bir tente sayesinde çocuklar fiziksel olarak da güneş ışınlarından kaçınmalı. Çünkü çocuklar dışarı da ister istemez çok bulunuyor. Oynuyorlar, bulunuyorlar. O nedenle hani belki belediyelerimize, belki hani ne bileyim sivil toplum örgütlerine düşen en önemli görevlerden bir tanesi çocuk oyun alanlarının üzerine bir çadır gibi tentelemek olmalı. Güneşin verdiği zarar normalde derimizdeki hücrelerimizin DNA yapısını bozuyor. Yani yavaş yavaş DNA yapımız bozulmaya başlanıyor. Bir süre vücut bunu kompanse edebiliyor. Yani idare edebiliyor. İşte onarıyor. Normal hale getirmeye çalışıyor. Ama yıllar içinde sürekli de güneş ışınlarına eğer maruz kalırsak derimizdeki hücreler artık bu DNA'larını, yani genetik yapılarını onaramaz hale geliyorlar. Onaramaz hale geldiği andan itibaren de bu hücreler kanser hücresine dönüşüyor. O nedenle ne kadar uzun süre ve ne kadar şiddetli güneş maruziyetine uğrarsak, yani çocukluk döneminde tabii ki yani güneşe maruz kalıyoruz ama çocuk onarabiliyor. Daha güçlü bir bünyeye sahip olduğu için, daha sağlıklı olduğu için, ama yıllar içinde bu biriktikçe artık kişiler baş edemiyor bununla ve bu hücreler artık yapısını bozuyor ve kanser hücresi haline dönüşebiliyor. Özellikle de bu çocuklar açık renk cilde sahiplerse, yani sarı sarışın çocuklarsa ve vücutlarında zaten yapısal olarak çok fazla benleri varsa, bu çocuklar çocukluklarında çok fazla güneş ışığına maruz kalırlarsa erişkinlik döneminde bu ciddi bir kanser riskini artırıyor. Mesela şöyle bir şey de söyleyebilirim. Çocukluk döneminde ya da işte bir kere bile kabarcıklı yanmak, yani hani bazen çok yanılır ve sırtta falan kabarcıklık olur. O kabarcıklı yanmak bile cilt kanseri ihtimalini iki kat artırıyor.
0: Kimler hangi güneş kremlerini tercih etmeli sorusunuysa Profesör Doktor Yalçın şöyle yanıtlıyor.
1: 2 yaşından önce güneşten koruyucuyu da çok fazla önermiyoruz. Yani burada 2 yaşından önce asıl önerdiğimiz şey çocuğun direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmamasıdır. Yani 2 yaşın altındaki çocuk asla ve asla direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmalı. Ama 2 yaşından sonra aktif güneşten korumaya başlamalıyız güneşten koruyucularla. Şimdi şeyde çocuklarda, hamilelerde ve hassas ciltlere sahip olanlarda asıl olarak kullandığımız güneşten koruyucular mineral içerikli olanlardır. Şimdi güneşten koruyucuları kimyasal ve fiziksel olarak ayırıyoruz. Kimyasal koruyucular deriye uygulandıktan sonra derinin bir alt tabakasına geçerler ve güneş ışınlarını engellerler. Ama fiziksel dediğimiz ya da mineral dediğimiz güneşten koruyucular ise cildin yüzeyinde bir bariyer oluşturarak engellerler. Yani teki emilerek etki ediyor ilki. Fiziksel güneşten koruyucu ya da mineral koruyucular dediğimizde cilt üzerinde bir katman oluşturarak etki ediyor. Şimdi biz çocuklarda kimyasal ya da çocuklarda işte hamilelerde hassas cilde olanlarda kimyasal güneşten koruyucuları tercih etmiyoruz. Tam tersine mineral yani fiziksel olanları tercih ediyoruz. Doğru, yaşa göre farklılık olur. Ya hassas cilde olanlar ve işte gebeler ve çocukların kullanması gereken güneşten koruyucular mineral yani fiziksel güneşten koruyucular olmalıdır.
0: Renklendirici içeren güneş kremlerinin koruma oranının diğer güneş kremlerine göre daha yüksek olduğunu kaydeden Profesör Doktor Yalçın şunları söyledi.
1: Güneşten koruyucu içeriyorsa, yani SPF ve ultraviyole A korumaları varsa, aynı zamanda CC yani CC kremi olmasının avantajı şu: bir miktar renk maddesi vardır, demir elementi vardır bu kremlerde. Ve özellikle renkli olan, yani biz tinted diyoruz, renkli güneşten koruyucular ya da sizin dediğiniz gibi CC, BB kremleri olabilir. Bunların bir miktar daha koruyuculuğu daha yüksektir. Yani hani bu kozmetik olarak düşünmemek lazım. Renkli olan güneşten koruyucular aynı zamanda güneşten de daha iyi korurlar.
0: Profesör Doktor Yalçın güneş çarpması ve sıcak çarpmasının hayati risk yaratabileceğini aktarırken söz konusu durumların belirtileri ve belirtilerin görüldüğü ilk anda yapılması gerekenleri de anlattı.
1: Güneş çarpması aslında sıcak çarpmasının bir türüdür. Sıcakta kalmaktır orada asıl problem, ama güneş çarpması bu sıcak çarpmasının en güçlü ve tehlikeli halidir. Burada aslında şöyle bir olay oluyor. Çok fazla uzun süre, özellikle de çocuk olsun, yaşlı olsun ya da sağlık problemi olan kişiler olsun, yani birazcık hani metabolizmaları da zaten sıkıntılı olan kişiler sıcakta çok çok fazla kaldıklarında bir süre sonra vücut sıcak ayarlamasını yapamıyor. Normalde biz terleyerek işte o sıcağı atmaya çalışıyoruz. İşte çeşitli metabolik düzenlemeler yaparak vücudumuzda sıcağı atmaya çalışıyoruz. Ama çok fazla sıcağa maruz kalındığında, yani aşırı şekilde kalındığında bir süre sonra vücudun bu savunma sistemleri devre dışı kalıyor. Yani terleme bozuluyor, işte ne bileyim sıcağı atacak yöntemlerini vücut kaybetmeye başlıyor. Yani bununla baş edemez hale geliyor. Bunun sonucunda da ilk bulgulardan bir tanesi vücut ısısı artıyor. Yani işte 40 derecelere kadar ulaşan sıcaklığımız oluyor. Bir süre sonra tansiyon değişiklikleri, işte bulantı, kusma meydana gelebiliyor, ciltte kızarıklık olabiliyor ve daha da ilerlerse işte terleme bozuluyor ve mental durumu, yani ruhsal durumu bozulmaya başlıyor. Böyle bazen hatta kendini kaybettiği, bilinç kaybının olduğu durumlar oluyor. Bu kişiler yani sıcak çarpmasının diğer bulgularından bir tanesi hızlı hızlı solumaya başlarlar. İşte kalp hızları artar ve bir baş ağrısı hissederler. Bunların hepsi sıcak çarpmasının belirtisidir. Ama güneş çarpması daha da bunun kötüsüdür. Çünkü burada hem sıcak artışı vardır vücutta, hem de bir taraftan da güneş yanığı olabilir. Yani vücut aynı zamanda eğer açıktaysa ve güneşin etkisindeyse bir taraftan da güneş yanığı olur. Bunun sonucunda da işte sıvı elektrolit dengesi dediğimiz ya da protein dengesi dediğimiz durumlar da bozulur. Ve bunun sonucu gerçekten hem sıcak çarpmasının ama hem de özellikle güneş çarpmasının sonucunda çok hayati tehlike bile oluşturacak bir klinik tablo ortaya çıkabilir. Bunu hissettiğimizde ya da yakınımızın böyle bir şey olduğunu gördüğümüzde tabii ki bir an önce acil servise başvurulması lazım. Ama o süreçte de hani bir beklemedir, ambulans bekleme ya da götürme sürecinde de bir an önce kişinin soğutulması lazım. Hatta mümkünse işte bir soğuk yani su içine sokulabilir ya da bir ventilatörle soğutulabilir. Yani bir şekilde soğutulması, hatta sıvı alacak durumdaysa ona birazcık su vermek gerekebilir. Elektrolit dengesi bozulacağı için maden suyu hani verilebilir ama tabii ki hastanın bilinç durumuna göre. Çünkü maden suyu biraz da gazlı filandır. Yani bunu yutarken aspire etmemesi, nefes borusuna kaçırmaması gerekir. Yani önemli olan orada aslında ilk planda yapacağımız şey. Yani kişisel olarak çünkü acil servise zaten gitmek durumundayız. Mutlaka bir sıvı vermek. Ama maden suyu alabiliyorsa tabii ki daha iyi. Çünkü içinde bunun mineralleri de vardır. Yani kişinin kaybettiği mineralleri de verebilir. Ama asıl yapmamız gereken bir an önce soğutmak. Yani bu üstüne su dökmek olabilir, soğuk bir şeyler uygulamak olabilir. Yani bir an önce soğutmak ve mümkünse hani tabii ki sıvı takviyesi yapmak uygun olabilir. Ama acil servise gidildiğinde de orada zaten hani serumlarla falan o sıvı takviyesi yapılıp kişi soğutulacaktır. Bu dönemde özellikle herhangi bir ilaç verilmemesini ben özellikle öneriyorum. Hani aspirindi, ateş düşürücüydü falan. O tip işleri hastanede sağlık ekipleri tarafından yapılması daha uygun olacaktır.
0: Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte cildimizin güneş ışınlarına maruz kalma oranı arttı. Güneş ışınları cilt üzerinde güneş yanığı, erken cilt yaşlanması ve cilt kanseri gibi tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Bu tehlikeli sonuçlara sıcak çarpması ve güneş çarpması gibi başka riskler de eklenebiliyor. Radyo Sputnik'in sorularını yanıtlayan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Yalçın, güneş hücrelerinin DNA yapısını bozduğunu belirterek güneş ışınlarının %80'ine çocukluk döneminde maruz kalıyoruz. Bu nedenle çocukları korumamız çok önemli. Yani çocukluk dönemi erişkin yaştaki cilt kanserleri için bir zemin hazırlıyor. Özellikle çocuklar cilt kanserlerinin, güneş yanıklarının, deri yaşlanmasının ileriki hayatta önlenmesi açısından en önemli yaş grubunda, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlar yaz aylarında deniz ve havuzdan çıktıktan sonra uzun süre ıslak mayoyla oturmanın enfeksiyon riskini artırdığı uyarısında bulundu. Islak ve nemli ortamın özellikle mantar ve vajinal enfeksiyonların görülme sıklığını artırabileceği belirtildi. Profesör Doktor Müzeyyen Uyanık yaz aylarında en sık yapılan hatalardan birinin ıslak mayoyu üzerinde kurutmaya çalışmak olduğunu söyledi. Uyanık, deniz veya havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayonun çıkarılarak kuru bir mayo giyilmesinin enfeksiyon riskini azaltacağını ifade etti. Vajinal enfeksiyonların yaz aylarında daha sık görüldüğünü belirten Profesör Doktor Uyanık, bu enfeksiyonların akıntı, kaşıntı, kötü koku, yanma ve ağrı gibi şikayetlere yol açabileceğini söyledi. Bu şikayetlerin büyük ölçüde alınacak basit önlemlerle önlenebileceğini dile getirdi. Yaz aylarında iç çamaşırının her gün değiştirilmesini tavsiye eden Uyanık, enfeksiyon durumunda ise gün içinde birkaç kez değiştirilmesinin faydalı olacağını belirtti. Pamuklu ve havaalan iç çamaşırlarının tercih edilmesini öneren Uyanık, parfümlü temizlik ürünleri ve deterjanların cildi tahriş ederek enfeksiyona zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Günlük pet kullanımına da değinen Uyanık, petlerin sık aralıklarla değiştirilmediğinde nemli ortam oluşturduğunu ve enfeksiyon riskini artırdığını söyledi. Bu nedenle gün içinde sık değişim yapılamayacaksa günlük pet kullanımının tercih edilmemesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar yaz aylarında deniz veya havuz sonrası uzun süre ıslak mayoyla kalmanın idrar yolu ve mantar enfeksiyonları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel yeni virüsler tasarladı. Araştırmacılar bunun biyoloji alanında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, uzmanlar teknolojinin kötüye kullanılma ihtimaline karşı güvenlik uyarısı yaptı. Araştırma kapsamında 16 yeni virüs üretildi. Bilim insanları, bu virüslerin yalnızca bakterileri enfekte eden bakteriyofajlar olduğunu, insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını vurguladı. Araştırmacılar, bunun bir organizmanın tüm genomunun ilk kez yapay zeka ile tasarlanması anlamına geldiğini söyledi. Stanford Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Brian He, üretken yapay zekanın ilk kez eksiksiz bir genom tasarlamak için kullanıldığını belirtti. He, kullanılan teknolojinin ChatGPT gibi büyük dil modellerine benzediğini, ancak metin yerine genetik kodları analiz edip yeni dizilimler oluşturduğunu ifade etti. Araştırmada kullanılan Evo 1 ve Evo 2 isimli yapay zeka modelleri, virüs, bakteri, bitki ve insanlardan elde edilen genetik verilerle eğitildi. Araştırmacılar, yapay zekanın oluşturduğu 302 farklı virüs tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterisini öldürmede başarılı olduğu görüldü. Doktor öğrencisi Samuel King, deney sırasında bakterilerin yok olduğu bölgeleri görünce sonuçların başarılı olduğunu anladıklarını söyledi. Brian He ise sonuçların açıklanmasının ardından laboratuvarda büyük sevinç yaşandığını anlattı. Bilim insanlarına göre bu teknoloji, antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Yapay zeka ile gelecekte yeni ilaçlar, genetik hastalıkların tedavisinde kullanılacak enzimler ve bağışıklık sistemi tedavilerinde görev alacak antikorlar tasarlanabileceği değerlendiriliyor. Ancak araştırma güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Dr. Thomas Inglesby ve Dr. Moritz Hanke, çalışmanın biyolojik güvenlik açısından önemli soruları gündeme getirdiğini belirtti. İki uzman, hastalık oluşturabilecek yeni virüslerin geliştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Araştırma ekibi ise güvenlik önlemlerine dikkat ettiklerini açıkladı. Bilim insanları, insanları enfekte edebilecek virüsleri eğitim verilerinden çıkardıklarını ve yalnızca bakterileri enfekte eden fajları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Tüm deneylerin güvenlik standartlarına uygun laboratuvarlarda gerçekleştirildiği ifade edildi. Araştırmacılar, virüslerin bilimsel olarak canlı kabul edilmediğini hatırlattı. Bu nedenle, yapay zekanın tamamen yeni bir canlı organizma üretmesinin henüz mümkün olmadığı belirtildi. Ancak araştırmacılar, gelecekte daha karmaşık organizmaların tasarlanmasının teorik olarak mümkün olabileceğini ve bu alandaki çalışmaların süreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları, yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel 16 yeni virüs tasarlamayı başardı. Araştırmacılar, yalnızca bakterileri hedef alan bu virüslerin antibiyotik direnciyle mücadelede umut vaat ettiğini belirtirken, uzmanlar teknolojinin biyogüvenlik açısından kötüye kullanılma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre ek hesap kullanımı, kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredilerinde dikkat çeken artış yaşandı. Özellikle kredili mevduat hesaplarındaki yükseliş geçim sıkıntısının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre 2026 yılının Nisan-Haziran döneminde kredili mevduat hesapları, yani kamuoyunda ek hesap olarak bilinen borçlanma yöntemi, yılın ilk 3 ayına göre %10,4 arttı. Toplam ek hesap borcu 918,7 milyara yükselirken yıllık artış oranı ise %52,4 olarak kaydedildi. Borçlanmadaki artış yalnızca ek hesaplarla sınırlı kalmadı. Aynı dönemde bireysel kredi kartları borçları %8,8 artarak 3,3 trilyon liraya ulaştı. İhtiyaç kredilerinde de yükseliş sürdü. 3 aylık dönemde %5,9 artan ihtiyaç kredilerinin toplam büyüklüğü 1 trilyon 646 milyar liraya çıktı. Verilere göre ek hesap borçlarında yıllık artışın en yüksek olduğu il Adıyaman oldu. Onu Osmaniye ve Hatay izledi. Kredi kartı borçlarında da Adıyaman dikkat çekerken ihtiyaç kredilerindeki en hızlı artış Ordu'da kaydedildi. Hayat pahalılığı borçlanmayı hızlandırdı. BDDK verilerine göre ek hesap borçları bir yılda %52,4 artarak 918,7 milyar liraya ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 12, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Çerçeve yasa yarın görüşülecek. Çocuk koruma kanunu teklifi yasalaştı. Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti. Ayrıntılar bültenimizde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin konuştu. Anlaşmanın NATO anlaşmasının kolektif savunmaya ilişkin 5. maddesiyle teknik olarak aynı olduğunu ifade eden Fidan, 3 ülkenin birbirlerinin güvenliğine yönelik tehdit oluşturmayacağını ve gerektiğinde dayanışma içinde hareket edeceğini vurguladı.
2: Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil. Bir bölgede aslında savunma ittifakına ihtiyaç var. Bölgede ister bölge içinden ister bölge dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. İranlarla da bunları konuştuğumuz dönemler oldu. Onların da hani bu rolüne ihtiyaç var. Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen, çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar. Mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gündeminde terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi de vardı.
2: Peki bu çerçeve yasanın çok iyi yazılmış, garanti altına alıcı hükümleri var. Yani o yasa o açıdan güzel bir dili var. Örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak.
1: Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen ve kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen 12 maddelik teklif yarın genel kurulun gündemine gelecek. Düzenleme PKK-KCK'nın silah bırakması ve fiili varlığının sona ermesinin tespit edilmesi şartıyla bazı soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesini öngörüyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den çerçeve yasa tepkisi geldi. Hazırlanan düzenlemenin fiilen affa kapı araladığını belirtti.
3: Kanun teklifinin mevcut haliyle biz kabulünü doğru bulmadığımızı da ifade ediyoruz. Bunun yolu terör örgütüne hukuki imtiyaz tanımaktan değil, terör örgütünü hukukun ve devletin karşısında tamamen çaresiz bırakmaktan ve yok etmekten geçer. Bu teklifte PİJAK'tan bahsedilmemektedir. Açıkça YPG ve PYD'den bahsedilmemektedir. Avrupa yapılanmasından bahsedilmemektedir. Biz bunların soruyoruz, hatırlatıyoruz, dile getiriyoruz ve en azından genel kurulda düzeltilmesini istiyoruz.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi ile Adalet Bakanı Gürlek dün ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Akın Gürlek, Büyükçekmece Adliyesi'nde yaptığı konuşmada uyuşturucu, sanal kumar ve sokak çetelerine karşı çok sert uyarılarda bulundu.
4: Bugün burada Sayın İçişleri Bakanımız ile bir arada olmamızın gayesi devletimizin ciddiyetini ve kararlarını yerinde ve yeniden sergilemektir. Uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çeteleri torbacısından baronuna, bireysel ve organize sanal kumar yapılanmalarının faillerine kadar herkes şunu bilsin ki peşindeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına hukuk çerçevesinde mutlaka hesabını soracağız. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşımızın yanındadır. Kendisini devletin gücünün üzerinde gören yapılar şunu bilsin. Devlet tepenize binecek, gereği neyse yapılacak.
1: Çocuk koruma kanunu teklifi yasalaştı. 12-18 yaş grubunda ağır suçlar için uygulanan ceza limitleri artırıldı. Ağır suç işleyen 15 yaş altı çocuklar için infaz indirimi uygulaması kaldırıldı. Suça sürüklenen çocuk ifadesi adli süreçteki çocuk olarak değiştirildi. Dış gelişmelerle devam edelim. Körfez'de sıcak saatler yaşanıyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini İHA ile hedef aldıklarını duyurdu. Saldırının Yemen hava sahasındaki Suudi İHA faaliyetlerine misilleme olduğu açıklandı. İran Meclis üyesi Maliki Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la müzakerelerin sonuçlanma aşamasında açıklamasında bulundu. Maliki ayrıca her an iki ülke arasında anlaşma imzalanabileceğini belirtti. Ukrayna'nın dün gece Belgrad'a yönelik düzenlediği saldırılarda 3 sivil öldü. Saldırılarda ikisi çocuk olmak üzere 25 kişi yaralanırken 30 apartman, 3 sosyal ve 6 ticari tesis, 30'dan fazla da otomobil hasar gördü. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, babasının prostat kanserinin kemiklerinin yanı sıra vücudunun başka bölgelerine de yayıldığını açıkladı. Hunter Biden, hastalığın ciddi ağrılara yol açtığını ve 83 yaşındaki babasını pek çok açıdan güçten düşürdüğünü belirtti. Kanada'nın British Columbia eyaletinde hızla yayılan orman yangınları nedeniyle yaklaşık 20 bin kişi için tahliye emri verildi. Okanagan Gölü çevresinde ilerleyen yangınlarda bazı evlerin zarar gördüğü de bildirildi. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
5: Bugün bir mucize oldu. Zam haberi yok. Yani en azından ben sabah baktım, göremedim. Öğle baktım, yok. Az önce yine girmeden yine baktım, gerçekten yok. Hani biz sevindim çünkü bugünleri de gördük diye aklımdan geçti. Belki de hayat bayram olacak diye de zam mı oldu? Hayır, gün bitmedi diyor Kemal, doğru. Ama şu ana kadar olan süreç içerisinde bir zam olmadı. Hani niye bu kadar abartıyorsun dediğinizi duyar gibiyim ama bırakın hiç olmazsa şu saate kadar olmadığı için sevinelim. Nasılsa ya birazdan ya da yarın acısı çıkacak onun. Öyleyse devam ediyoruz.
6: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
7: Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en sıcak yeri Amerika'daki Ölüm Vadisi'dir. Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre bugüne kadar yeryüzünde ölçülen en yüksek hava sıcaklığı değeri 10 Temmuz 1913'te ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi'nde 56,7 derece olarak kayıtlara geçti. Etrafı yüksek dağlarla çevrili, dar ve uzun bir havza olan Ölüm Vadisi'nde güneş ışınlarının etkisiyle ısınan yüzeylerden yayılan termal radyasyon uzaya yayılamadan vadi içinde hapsolur. Bunu biliyor muydunuz?

0: 2023-2024 döneminde küresel ekonomik yavaşlama sinyalleriyle fiyatlar 75-80 dolar aralığına gerilese de 2025 ve içinde bulunduğumuz 2026 yılı itibarıyla Orta Doğu merkezli jeopolitik riskler ve OPEC artı üretim kesintileri petrolü yeniden dalgalı bir banda taşıdı.
1: Küresel piyasalardaki bu sert iniş çıkışlar, Türkiye'de döviz kuru hareketleri ve vergi güncellemeleriyle birleştiğinde pompa fiyatlarında tarihi rekorları beraberinde getirdi. 2026 yılının Şubat ayı sonunda patlak veren Amerika Birleşik Devletleri-İran Savaşı taşları yerinden oynattı. Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz eksenindeki askeri çatışmalar, ablukalar ve tanker saldırıları nedeniyle Brent petrol Nisan 2026'da 126 doların üzerine çıkarak son 5 yılın tarihi zirvelerini tazeledi.
0: İçinde bulunduğumuz Ağustos 2026 başı itibariyle ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la diplomatik müzakerelere yeşil ışık yakması ve askeri operasyonları ertelemesiyle petrol fiyatları 83 dolar seviyelerine geri çekilse de son 5 yılda biriken küresel jeopolitik riskler ve Türkiye'deki döviz kuru hareketleri iç piyasadaki pompa fiyatlarında tarih rekorları kalıcı hale getirdi. Türkiye'de ham petrol fiyatlarındaki değişimlerin doğrudan tabelaya yansımamasının arkasında çok katmanlı bir fiyatlandırma mekanizması bulunuyor.
1: İç piyasadaki fiyatlar, İtalya'daki Genova borsasını temel alan CIF Akdeniz ürünleri fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirlenmekte, üzerine ÖTV, KDV ve dağıtım karları ekleniyor. Bu mekanizma içinde akaryakıt tarihinin en büyük yapısal değişimi 2022 yılında yaşandı ve yıllarca benzinden daha ucuz bir alternatif olan motorin benzini kalıcı olarak geride bıraktı.
0: Türkiye'de İstanbul Avrupa yakası baz alınarak son 5 yılın ortalama pompa fiyatlarına baktığımızda bu makas net şekilde görülüyor. 2021 yılı genelinde benzin ortalama 7 lira 50 kuruş 8 lira, motorin ise 7 lira 20 kuruş 7 lira 70 kuruş seviyelerindeydi. Benzinin üstünlüğü sürüyordu. Kırılmanın yaşandığı yılsa 2022 oldu. Rusya-Ukrayna krizinin patlak vermesiyle fiyatlar fırladı. Benzin yılı ortalama 20 lira 50 kuruşla kapatırken motorin tarihi bir sıçramayla 22 lira 10 kuruşa yükselerek benzini geride bıraktı.
1: 2023 yılında kur artışları ve maktu ÖTV düzenlemeleriyle fiyatlar tırmandı. Benzin ortalama 34 lira 50 kuruş olurken motorin 35 lira 50 kuruş seviyesine kalarak liderliğini korudu. 2024 yılında yüksek enflasyonist baskıyla benzin ortalama 41 lira 50 kuruşa, motorin ise 43 liraya ulaştı. 2025 yılına gelindiğinde döviz kuru ve enflasyonist baskının devam etmesiyle tırmanış sürdü. 2025 yılı sonbaharında İstanbul'da benzin ortalama 53 lira seviyelerine çıkarken motorin ise 55 lirayı aşarak benzine karşı fiyat üstünlüğünü korudu.
0: Günümüz 2026 yılı fiyatlarında da küresel savaş atmosferi ve vergi artışlarının etkisiyle benzin 67 lirayı, motorin ise 78 lirayı geride bırakmış durumda. Güncel Ağustos 2026 rakamlarına göre İstanbul'da benzinin litresi 67 lira 5 kuruş seviyelerindeyken motorin 78 lira 52 kuruşa ulaşarak bazı Anadolu şehirlerinde 81 lira sınırını da aştı.
1: Motorinin benzini geçmesi ve bu artışın arkasında yatan temel küresel sebeplerin başında küresel dizel arzının çökmesi geliyor. Rusya-Ukrayna krizi sonrası Avrupa'nın en büyük motorin tedarikçisi olan Rusya'ya uygulanan ambargolar, ardından 2026'daki ABD-İran savaşıyla Körfez'deki rafinelerin lojistik hatlarının kilitlenmesi küresel dizel üretim zincirini kırdı.
0: Öte yandan rafineri kapasitesinin yetersizliği de etkenlerden diğeri oldu. Ham petrol işlenirken elde edilen motorin payının benzine kıyasla daha sınırlı olması ve küresel rafinerilerin dizel talebine yetişememesi motorin fiyatlarını etkiledi. Türkiye genelinde yük taşımacılığı, şehirler arası lojistik, tarım ve sanayide araçların neredeyse tamamının motorin kullanması, iç piyasadaki dizel talebini her zaman benzinin önünde tuttu.
1: 2026 yılında akaryakıt fiyatlarındaki tırmanışın en önemli iç dinamiklerinden birini vergi politikaları oluşturuyor. Akaryakıta ÖTV eklendikten sonra KDV hesaplandığı için vergi üstüne vergi binen bir sistem mevcuttur. Pompa fiyatının yaklaşık yarısı ÖTV ve %20'lik KDV yükünden oluşuyor.
0: 2026 yılının Mart başında ABD-İran savaşının başlamasıyla fırlayan fiyatların pompaya aşırı yansımasını engellemek amacıyla Eşer Mobil sistemi yeniden devreye alınmıştı. Bu sistem uyarı

0: Önce uluslararası piyasadaki ve kurdaki yükselişlerden kaynaklanan zam ihtiyacı maktu ÖTV tutarlarından indirilerek karşılanıyor ve böylece vatandaş fahiş fiyat artışlarından korunuyordu.
1: Ancak ekonomi yönetiminin dezenflasyon programı kapsamında bu sistem için geri sayım başladı. Resmi gazetede yayınlanan kademeli sonlandırma takvimine göre Mart-Haziran döneminde akaryakıt zamlarının %75'i ÖTV desteğiyle devlet tarafından karşılandı. Temmuz döneminde yılın ikinci yarısında yapılması gereken yurt içi üfe kaynaklı otomatik ÖTV zammı Eşel mobil geçişi sebebiyle uygulanmadı.
0: 1 Ağustos'tan itibaren ise devletin ÖTV desteği %50'den %25'e düşürüldü. Desteğin azalmasıyla birlikte motorine Ağustos başında 4 lira 24 kuruşluk dev bir zam doğrudan yansıdı. 1 Ekim 2026 itibariyle de Eşel mobil sistemi tamamen yürürlükten kaldırılacak. Bu tarihten itibaren rafinerideki tüm artışlar doğrudan pompaya yansıyacak. Sistem tamamen sona erdiğinde maktu ÖTV'lerin eski seviyelerine çekilmesiyle fiyatlarda tek kalemde %15'e yakın bir vergi ayarlaması yaşanabilecek.
1: Son 5 yıllık süreç Türkiye'deki araç sahipleri ve üretim sektörü için ezberlerin tamamen bozulduğu bir dönem oldu. Uluslararası petrol endeksi, küresel savaşların yarattığı arz krizleri, döviz kuru ve son olarak kademeli şekilde devreden çıkan vergi destekleri üçgeninde şekillenen pompa fiyatları motorini ekonomik yakıt statüsünden kalıcı olarak çıkardı. Taşımacılık, tarım ve sanayinin can damarı olan motorindeki bu yüksek seyir, iğneden ipliğe tüm ürünlerin nakliye maliyetlerini artırarak Türkiye genelinde enflasyonist baskıyı doğrudan tetikleyen en önemli makroekonomik değişken olmaya devam ediyor.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Türk futbolunda çığır açacak çipli top teknolojisinin Süper Lig'de uygulanacağı tarihi açıkladı. Dünya Kupası'nda uygulanan ve futbol severlerin büyük beğenisini toplayan yenilikler Trendyol Süper Lig'e taşınıyor. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TRT Spor'a yaptığı özel açıklamalarda Türk futbolunu yakından ilgilendiren teknolojik hamleyi duyurdu. Otyakmaz, Dünya Kupası'nda deneyimlenen tüm yenilikleri Türkiye'de hayata geçirmek istediklerini belirterek, diğer federasyonlara da örnek olması açısından bütün yenilikleri kullanmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Bu yeniliklerin başında ise sahadaki tartışmaları en aza indirmesi hedeflenen çipli top uygulaması geliyor. Futbol kamuoyunda merakla beklenen çipli top haberlerine doğrudan açıklık getiren Mecnun Otyakmaz, sistemin kurulumu ve faaliyete geçeceği takvimi paylaştı. Altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Otyakmaz, sistemin kurulumunun Ocak ayını bulacağını ifade etti. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından çipli top teknolojisinin Süper Lig 2026 ile 2027 sezonunun ikinci yarısı ile birlikte resmen kullanılmaya başlanması planlanıyor. Proje, önümüzdeki sezondan itibaren ise çok daha kapsamlı bir şekilde tüm maçlarda uygulanacak. Çipli top ve entegre edilecek ilave kamera sistemlerinin TFF bütçesine önemli bir finansal yük getirmesi bekleniyor. Federasyon yönetimi, bu yüksek maliyetin tamamını üstlenmemek adına FIFA'dan finansal destek talebinde bulunacak. Ancak FIFA'dan olumsuz bir yanıt gelmesi durumunda dahi projeden vazgeçilmeyecek. TFF, kendi kaynaklarını oluşturarak teknolojik yatırımı tamamlayacak ve çipli top uygulamasını belirtilen tarihte Türk futboluna kazandıracak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Dünya Kupası'nda kullanılan çipli top teknolojisinin Süper Lig'e geleceğini açıkladı. Altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Otyakmaz, sistemin kurulumunun Ocak ayında tamamlanmasının planlandığını ve çipli top uygulamasının 2026 ile 2027 sezonunun ikinci yarısından itibaren Süper Lig'de kullanılmaya başlanacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Uzmanlar aşırı sıcakların özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişiler için ciddi sağlık riski oluşturduğu uyarısında bulundu. Yaşlıların susamayı beklemeden su içmesi, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve ilaçlarını doktor önerisi olmadan değiştirmemesi gerektiği belirtildi. İç hastalıkları ve geriatri uzmanı Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, ilerleyen yaşla birlikte vücudun sıcak havaya uyum sağlama kapasitesinin azaldığını söyledi. Öztürekçi, yaşlılarda terleme mekanizmasının yavaşladığını ve susuzluk hissinin zayıfladığını belirtti. Bu nedenle fark edilmeyen sıvı kaybının hayati risk oluşturabileceğini ifade etti. Uzman, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için basit önlemlerin yeterli olabileceğini söyledi. Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, güneşin en etkili olduğu 11 ile 16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdi. Yürüyüş, alışveriş ve bahçe işleri gibi faaliyetlerin sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yapılmasının daha güvenli olduğunu söyledi. Evlerin de serin tutulması gerektiğini belirten Doktor Öztürekçi, gündüz saatlerinde perde ve pencerelerin kapalı tutulmasını, akşamsa evi havalandırmak için pencerelerin açılmasını tavsiye etti. Sıcak havalarda yeterli sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, doktor tarafından sıvı kısıtlaması önerilmediyse susamayı beklemeden gün içinde en az 2 ila 2,5 litre su içilmesini istedi. Kalp veya böbrek yetmezliği bulunan kişilerin ise doktorlarının önerdiği sıvı kısıtlamasına uyması gerektiğini hatırlattı. Çay, kahve, gazlı ve alkollü içeceklerin sıvı kaybını artırabileceğini söyleyen Doktor Öztürekçi, bunların yerine ayran, cacık ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kronik hastalığı olan yaşlıların kullandıkları ilaçlara da dikkat etmesi gerektiğini belirten Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, tansiyon, kalp, diyabet, idrar söktürücü ve bazı psikiyatri ilaçlarının vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini söyledi. Yaz aylarında tansiyon ve kan şekeri ölçümlerinin daha sık yapılmasını öneren Doktor Öztürekçi, halsizlik veya tansiyon düşüklüğü nedeniyle doktora danışmadan ilaç dozunun değiştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Uzman, yüksek ateş, terlemenin durması, şiddetli baş ağrısı, nabzın hızlanması, kafa karışıklığı ve bilinç bulanıklığının sıcak çarpmasının önemli belirtileri arasında yer aldığını söyledi. Sıcak çarpmasından şüphelenilen kişinin hemen serin bir ortama alınması gerektiğini belirten Öztürekçi, sıkı giysilerin gevşetilmesini ve boyun, koltuk altıyla kasık bölgelerine nemli bez uygulanmasını önerdi. Bilinci kapalı kişilere ağızdan su ya da yiyecek verilmemesi gerektiğini hatırlatan Öztürekçi, bu durumda vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezinden yardım istenmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişilerde sıvı kaybı, sıcak çarpması ve kronik hastalıkların ağırlaşması riskini artırdığı uyarısında bulundu. Yaşlıların susamayı beklemeden yeterli su tüketmesi, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve kullandıkları ilaçların dozunu doktor önerisi olmadan değiştirmemesi gerektiği vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Radyo Sputnik.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Türkiye otomotiv pazarında yılın ilk 7 ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Tüketicilerin tercihi vergi avantajı sunan modellerden yana oldu. SUV otomobiller liderliğini korurken hibrit ve elektrikli araçların yükselişi de dikkat çekti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin açıkladığı Ocak-Temmuz dönemi verileri otomotiv pazarındaki son tabloyu ortaya koydu. Buna göre otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %12,14 azalarak 502.712 adede geriledi. Hafif ticari araç satışları da %5,05 düşüşle 136.253 olarak kaydedildi. Pazardaki tercihler incelendiğinde tüketicilerin vergi avantajı sağlayan araçlara yönelmeyi sürdürdüğü görüldü. Düşük vergi oranlarına sahip A, B ve C segmentindeki otomobiller toplam pazarın %84,4'ünü oluşturdu. Bu segmentler içinde en büyük payı %55,1 ile C segmenti aldı. B segmenti ise %29'luk payla ikinci sırada yer aldı. Gövde tiplerinde ise SUV modeller açık ara liderliğini korudu. Yılın ilk 7 ayında satılan her 3 otomobilden yaklaşık ikisi SUV oldu. Toplam 329.443 SUV satılırken bu modeller pazarın %65,5'ini oluşturdu. Yakıt tipine göre dağılımda ise benzinli otomobiller ilk sıradaki yerini korudu. Benzinli araçlar 208.046 adet satışla pazarın %41,4'ünü oluşturdu. Benzinli otomobilleri %33 payla hibrit modeller izledi. Elektrikli otomobiller ise 94.046 adet satış ve %18,7'lik payla yükselişini sürdürdü. Dizel ve otogazlı otomobillerin pazardaki payı ise daha düşük seviyelerde kaldı. Elektrikli otomobillerde motor gücüne göre dağılım da dikkat çekti. 160 kW'ın altındaki modellerin satışları artarken, 160 kW'ın üzerindeki modellerde ise belirgin bir gerileme yaşandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verileri, otomotiv pazarında toplam satışların yavaşladığını, ancak tüketicilerin vergi avantajı sunan segmentlere, SUV modellere ve alternatif yakıtlı araçları olan ilgisinin devam ettiğini ortaya koydu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin Ocak-Temmuz verilerine göre otomobil satışları yıllık bazda %12,14, hafif ticari araç satışları ise %5,05 geriledi. Pazarda vergi avantajlı modeller öne çıkarken en çok tercih edilen gövde tipi SUV oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 13, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kıbrıs'ta iki devletli çözüm mesajı. Yükseköğretimde öğrenci affı düzenlemesi yürürlüğe girdi. YÖK Başkanı Özvar'dan öğrenci affı açıklaması, ayrıntılar bültenimizde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Anlaşmanın NATO'nun 5. maddesiyle teknik olarak aynı olduğunu söyleyen Hakan Fidan, saldırı olmadığı sürece hiçbir ülkenin hedefte olmadığını dile getirdi. Kıbrıs meselesine de değinen Dışişleri Bakanı, Türkiye açısından ideal çözümün iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguladı.
2: Biz de Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz. Yani sen Kıbrıs'ın Türk'ün hakkını tanımazsan ben de seni devlet varlığını tanımam. Çünkü sen 1960'taki kurulan devlet değilsin. Yani orada adadaki istikrar, barış Türk askerinin adada var olmasından dolayı. Bizim için çözüm iki devletli çözümün tanınmasıdır. Yani Rumların da Türklerin de kendilerine ait devletlerinin olduğu bir yapı. Ve bu iki devletin de adada birbirleriyle barış ve huzur içerisinde yaşamaları hem adanın refahına katkı hem de bölgesel barışa ve istikrara katkı içerisinde bulunmaları bizim durduğumuz yer.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek'le İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere dün Esenyurt'taydı. Bakan Çiftçi son 7 ayda 7500 aranan şahsın yakalandığını söyledi. Bakan Gürlek de suç örgütleriyle mücadele ilişkin yeni dönemin sinyalini verdi.
3: Bugün burada Sayın İçişleri Bakanımız ile bir arada olmamızın gayesi devletimizin ciddiyetini ve kararlarını yerinde ve yeniden sergilemektir. Uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çeteleri torbacısından baronuna, bireysel ve organize sanal kumar yapılanmalarının faillerine kadar herkes şunu bilsin ki peşindeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına hukuk çerçevesinde mutlaka hesabını soracağız. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşımızın yanındadır. Kendisini devletin gücünün üzerinde gören yapılar şunu bilsin. Devlet tepenize binecek, gereği neyse yapılacak.
1: Çocukları Koruma Kanunu teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme ile silahı ihmal sonucu çocuğa ulaştıranlara 3 yıla kadar hapis cezası getirilirken 12-18 yaş grubunda ağır suçlar için uygulanan ceza limitleri de yükseltildi. Ayrıca mevzuatta kavramsal bir dönüşüme de gidildi. Suça sürüklenen çocuk kaldırılarak yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getirildi. Yükseköğretimde öğrenci affı yürürlüğe girdi. Son sınıf öğrencilerine başarısız dersler için 2 ek sınav veya tekrar hakkı verilecek. Başkasına tez makale yazdıranların ünvanları ise geri alınacak. YÖK Başkanı Erol Özvar'dan öğrenci affı açıklaması geldi. Düzenlemeden yararlanabilecek öğrencilerin 4 ay içinde üniversitelere başvurabileceğini açıkladı. Şartları taşıyan öğrencilerin yeni akademik yılda eğitimlerine yeniden başlayabileceğini belirtti. Spor. Galatasaray bir hazırlık maçını daha kaybetti. Yeni sezon öncesi oynadı. Hazırlık maçlarında iyi bir görüntü çizmeyen Galatasaray dün sahasında ağırladığı İspanya temsilcisi Villarreal'e de 2-1 yenildi. Forvet arayışını sürdüren Fenerbahçe, Napoli'nin Belçikalı yıldızı Lukaku için düğmeye bastı. Sarı lacivertliler oyuncunun menajeriyle görüşürken Napoli ile de temas kuruldu. Yönetim 10 milyon avronun altında bonservis hedefliyor. İtalyan kulübünün beklentisi ise 15 milyon avro. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Muhammed Salah'ın Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giymesinin belirsiz olduğunu açıkladı. Kariyerine Göztepe ve Trabzonspor formalarını terleten İsmail Köybaşı'nın jübile maçında dün Göztepe Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid dün Ferencvaros deplasmanında karşı karşıya geldi. İspanyol devinin 2-1 kazandığı maçta 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Arda Güler performansıyla yine herkes hayran bıraktı. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
4: iyi dostlara ihtiyacı var.
5: Emekli Tümamiral Sayın Cem Gürdeniz.
4: Türkiye kendi uçağını, kendi silahını yapmadığı sürece bu hegemonyanın 80 yıllık boyundurundan kurtulamaz. Muazzam büyük bir kavgaya doğru gidiyor dünya. Türkiye kimle ittifak kuracağını, kime yakınlaşacağını çok iyi görmeli. Ben her zaman söylüyorum. Yarın öbür gün bizim şöyle politik çıkarlarımız hegemonyanın, ABD'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın yani kolektif batının çıkarlarıyla çatıştığı anda karşımızda bir blok göreceğiz. Blokta artık İsrail de var. Tamam, Yunanistan, Güney Kıbrıs saymıyorum bile. İşte orada Türkiye'nin iyi dostlara ihtiyacı var. Son sözüm de bu olsun.
5: Peki, çok teşekkürler. Çok sağ olun.
4: Türkiye'nin iyi dostlara ihtiyacı var.
6: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı sabahlar vardır ki sadece gün değil zaman da doğmuştur. Ama bazı sabahlar da vardır ki o vakit geldiğinde artık her şey için çok geçtir. İşte halk arasında sıkça söylenen o söz tam da bunu anlatır. Üsküdar'da sabah oldu. Bu deyimin kökeni Osmanlı İstanbul'unda sabah ezanı rekabetine uzanıyor. Üsküdar'ın camileri, özellikle Mihrimah Sultan ve yeni valide sabah ezanlarını mümkün olduğunca erken okumak için birbirleriyle yarış halindeydi. Neden mi? Çünkü bu ezan sesleri padişahın dikkatini çeker. Belki de sarayda görev alma şansı doğabilirdi. Henüz gün ağarmadan minarelerden yükselen ezan sesleri Boğaz'ı aşıp Beşiktaş'a ulaşınca halk şunu fark ederdi. Üsküdar'da sabah oldu. Vakit geçti, artık yetişmek mümkün değil. Zamanla bu ifade sadece bir şehrin sabahını değil, fırsatın kaçtığını, iş işten geçtiğini anlatan kalıcı bir deyime dönüştü. Bugün biri size Üsküdar'da sabah oldu diyorsa, bilin ki vakit geçmiştir, artık geri dönüş yoktur. Geçmişin sabahlarından bugüne taşınan bu deyimle dilin kıyısındaki bir güneşi selamladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Van'da hava sıcaklıklarının 30 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar serinlemek için Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı olan Molla Kasım Halk Plajı'na akın ediyor. Plajın yeniden ücretsiz olması ilgiyi arttırıyor. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, deniz seviyesinden 1700 metre yüksekte yer alırken sodalı suyu ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Tuşba ilçesindeki Molla Kasım Halk Plajı ise göl kıyısındaki Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaz sıcaklarının etkisini arttırmasıyla Van Gölü hem kent sakinlerinin hem de Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçilerin gözde adreslerinden biri haline geldi. Daha önce giriş ücreti alınan Molla Kasım Halk Plajı yeniden ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açıldı. Çöp temizliğinin yapıldığı plajda olası boğulma vakalarına karşı da biri kadın olmak üzere iki can kurtaran görev yapıyor. Alanda konuşan Tuşba Belediye Eş Başkanı Ümit Keser, "Van Gölü kadar temiz ve yüzülebilecek böyle bir suyu dünyada bulmak kolay değil. Van Gölü ve diğer sularda zaman zaman boğulma vakaları yaşanıyor.

0: Bu yıl biri kadın olmak üzere iki can kurtaran görevlendirdik diyen Tuşba Belediye Eş Başkanı Ümit Keser, burası güvenli yüzme alanlarından biri. Hafta sonları yoğunluk yaşansa da hafta içi de rahatlıkla kullanılabilecek bir alan. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz diye konuştu. Van'da hava sıcaklıklarının 30 dereceye ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Halk Plajı'na akın ediyor. Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı olan Molla Kasım'ın yeniden ücretsiz hizmet vermeye başlaması yaz sıcaklarında bölgeye olan ilgiyi daha da artırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Diyarbakır'da Güvercin Oteli'nde yaşayan Bulut isimli kedi alışılmışın aksine et yemiyor. Kahvaltılık, peynir ve zeytin gibi yiyecekleri tercih ediyor. Milyonlarca lira değerindeki güvercinlerle aynı ortamı paylaşan Bulut, kuşlara zarar vermemesiyle görenleri şaşırtıyor. Bulut isimli kedi Diyarbakır Bağlar ilçesindeki Güvercin Oteli'nin en dikkat çeken sakinlerinden biri oldu. Et yemeyen Bulut beslenme tercihini peynir, zeytin ve diğer kahvaltılık ürünlerden yana kullanıyor. Milyonlarca lira değerindeki güvercinlerle aynı ortamda yaşayan Bulut'un kuşlara hiçbir şekilde zarar vermemesi ve onlara adeta çoban köpeği gibi sahip çıkması ise görenleri hayrete düşürüyor. Güvercinlerle adeta dostluk kuran sevimli kedi ziyaretçilerin de ilgi odağı alıyor. Bulut'un sahibi Mehmet Batmaz, "Kedimiz Bulut çok asil bir hayvan. Yavruyken yanıma aldım. Zeytin, peynir, yoğurt yiyor. Ciğer getir, kuşbaşı getir yemez. Yedirmeyi başaran kişiye sıfır model otomobil hediye edeceğim. Bulut vejeteryan bir hayvandır." diye konuştu. Diyarbakır'da bir güvercin otelinin en dikkat çekici sakini et yerine peynir, zeytin ve yoğurtla beslenen Bulut isimli kedi oldu. Milyonlarca lira değerindeki güvercinlerle aynı ortamı paylaşan Bulut'un kuşlara zarar vermemesi ve adeta onlara sahip çıkması görenleri şaşırtıyor. Bulut'un sahibi ise kedisine et yedirmeyi başarabilene sıfır model otomobil hediye etme vaadinde bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Tarihte bugün.
1: ABD tarihinin en büyük siyasi yolsuzluk skandalı Watergate, 9 Ağustos'u ABD tarihinde unutulmaz bir gün olarak hafızalara kazıyacaktı. Henüz 34 yaşındayken Temsilciler Meclisi'ne giren 1953 ila 1961 yılları arasında ABD Başkan Yardımcılığı görevini yürüten, 1960 seçimlerini Kennedy'ye kıl payı kaybeden Richard Nixon, 1968'de bu kez 37. ABD Başkanı olarak Beyaz Saray'a dönmüştü. Ancak karşısına çıkan Watergate skandalı onu koltuğundan edecek sürecin fitilini ateşledi. Bu süreçte başrol gece yarısından sabah 7'ye kadar haftalığı 80 dolara çalışan bir bekçiye, bitmek bilmeyen inatlarıyla iz sürmeye devam eden iki genç gazeteciye ve yıllarca Derin Gırtlak kod adıyla anılacak, elinde kritik bilgiler bulunan üst düzey bir Beyaz Saray kaynağına aitti. ABD tarihinin en büyük siyasi yolsuzluk skandalı Nixon'ın 27 yıllık siyasi kariyerini sona erdirecekti. İlk bakışta küçük bir hırsızlık olarak görünen, olayın perde arkasında aslında büyük bir istihbarat servisinin işin içinde olduğu, ABD tarihinin en büyük skandallarından biri olan Watergate skandalı sonucu ilk kez bir ABD başkanı görevinden istifa etmek zorunda kalacaktı. 17 Haziran 1972 tarihinde 5 sözde hırsız Amerika ana muhalefeti olan Demokrat Parti'nin merkezine girdi. Bahsi geçen skandal ismini olayın gerçekleştiği Watergate binasından alıyordu. Hırsızlıkla maskelenen komplo girişiminin çözümü için Adalet Bakanı olan Elliot Richardson'a başvuruldu. Adalet Bakanı Richardson ise Archibald Cox isimli savcıyı olayı aydınlatmak için görevlendirdi. Fakat zanlıların ifadelerinin ardından kimlikleri araştırıldığında ülke kamuoyu şoka uğradı. Çünkü hırsız olarak binaya giren zanlılar aslında başkanın düşüncesini yansıtan Cumhuriyetçi Parti yanlısı kişilerdi. Amaç 6 ay sonra kurulacak sandık öncesi demokratların seçim planlarını öğrenmek, politik stratejiyi bu bilgiler ışığında gerektiğinde revize edebilmekti. Ama binanın gece bekçisine yakalanmaları tüm planları alt üst etti. Daha sonra demokrasi kahramanı olarak anılacak olan ve 1976'da çevrilen Old President's Man filminde kendisini oynayacak olan bekçi Frank Weiss, bantlanmış kapı kilidini fark ettiğinde hemen polisi aradı. Polis, Cumhuriyetçi Parti'nin 5 kişilik ekibini çok geçmeden yakaladı. Demokratların demokrasi bekçisi Weiss, ofisinin ışığını açtığımızda önce bir, sonra iki, ardından 3 kişi ortaya çıkıverdi, diyecekti. Gözaltına alınan gözetleme ekibi Nixon'ı istifaya kadar götürecek olaylar zincirinin daha başlangıcındaydı. Başkansa olayı örtbas etmek için savcı Cox'u görevden almak istediğinde Adalet Bakanı Richardson adeta kendisini savcı için kurban etti ve görevden uzaklaştırıldı. Gerçekler Beyaz Saray'dan elde edilen başkanın görüşme kayıtları halka açıklanmaya başladığında ortaya çıktı. Açıklamalar ve FBI CIA merkezi ifşaların ardından Nixon giderek köşeye sıkıştı. Örtbas'taki rolü ve siyasi desteği tamamen kaybetmesi sebebiyle Nixon 9 Ağustos 1974'te görevinden istifa etti. Bunu yapmasaydı Temsilciler Meclisi tarafından görevden alınması istenmesi ve Senato'da bir duruşmayla görevden alınmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Nixon bugüne kadar görevinden istifa eden tek Amerikan başkanı oldu. 8 Eylül 1974'te yerine gelen yardımcısı Gerald Ford Nixon'ı affetti. Skandal toplam 69 kişinin suçlanmasıyla sonuçlandı. Yargılamalar ve savunmalar çoğu Nixon yönetiminde üst düzey yetkili olan 48 kişinin suçlu bulunmasıyla sonuçlandı. Watergate terimi Nixon yönetiminin üyeleri tarafından üstlenilen bir dizi gizli ve genellikle yasa dışı faaliyetleri kapsayacak bir anlam kazandı. Bu faaliyetler arasında siyasal muhaliflerin ve Nixon veya yetkililerinin şüpheli olduğu kişilerin ofisinin dinlenmesi, aktivist grupların ve siyasi figürlerin soruşturulması ve FBI, CIA, ARC'yi siyasi silahlar olarak kullanmak yer alıyor. Tanımlayıcı bir terimden sonra Gates son ekinin kullanılması o zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın bazı bölgelerinde kamu skandalıyla, özellikle siyasi skandalla eş anlamlı hale geldi. ABD tarihinin en büyük siyasi yolsuzluk skandalı 37. ABD Başkanı Richard Nixon'ın 27 yıllık siyasi kariyerini sona erdirdi. Peki süreçte neler yaşandı? Sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaklaşık bir yıldır uzayda sürüklenen SpaceX'e ait Falcon 9 roketi parçası, çarşamba günü saatte 8700 kilometre hızla ay yüzeyine çarptı. Kaza sonrası oluşan toz bulutunu Şili'deki dev teleskop tespit etti. Uzayda aylardır süren kontrolsüz yolculuk felaketle noktalandı. 15 Ocak 2025 tarihinde Cape Canaveral üssünden iki özel ay aracını taşımak üzere fırlatılan SpaceX Falcon 9 roketinin ikinci kademesi görevini tamamladıktan sonra yörüngede serbest kalmıştı. Yaklaşık bir yıldır başıboş halde sürüklenen 4 ton ağırlığında ve 12 metre uzunluğundaki devasa roket parçası, çarşamba günü saatte 8700 kilometre hızla doğrudan ay yüzeyine çarptı. Uzmanlar tarafından kaçınılmaz bir sonuç olarak nitelendirilen bu kaza, ABD ile Çin arasında tırmanan uzay yarışı ortamında uzay çöpleri riskini yeniden küresel gündeme taşıdı. Çarpışma anı doğrudan çıplak gözle izlenemese de devasa patlamanın izleri yeryüzünden tespit edildi. Boston Üniversitesi uzmanlarından Carl Schmitt liderliğindeki ekip kaza izlerini net bir şekilde kaydetti. Avrupa Güney Rasathanesi'nin Şili'de bulunan çok büyük teleskobu, çarpışmanın hemen ardından uzaya yayılan sodyum ve lityum elementlerinin oluşturduğu enkaz bulutunu doğruladı. Gökbilimcilerin ilk değerlendirmelerine göre SpaceX roketi Ay'ın Einstein krateri yakınlarındaki ıssız bir bölgeye düştü. Oluşan yeni kraterin ve yüzeydeki hasarın tam boyutları NASA'nın Ay Yörünge Keşif Aracı bölgenin üstünden geçip detaylı fotoğraflar çektiğinde netlik kazanacak. Yaşanan kaza sonrası gözlerin çevrildiği şirketten ilk açıklama geldi. SpaceX yetkilisi Juliana Sheyman, olayın kesinlikle kasıtlı olmadığını belirterek, güneş aktivitesiyle yerçekimi kuvvetlerinin birleşimi sonucu roket parçalarının rotasının kontrolden çıkarak aya kaydığını vurguladı. Sheyman, gelecekte bu tarz kontrolsüz düşüşlerin önüne geçmek amacıyla NASA ile ortak protokoller üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Benzer bir olay 2022 yılında da yaşanmış, Çin'e ait bir roket parçası yine kontrolsüz şekilde ay yüzeyine çakılmıştı. Katlanarak artan roket enkazları gelecekteki uzay görevleri için büyük risk oluşturmaya devam ediyor. SpaceX'e ait Falcon 9 roketinin yaklaşık bir yıldır uzayda sürüklenen ikinci kademe parçası saatte 8700 kilometre hızla ay yüzeyine çarptı. Çarpışmanın ardından oluşan enkaz bulutu Şili'deki dev teleskop tarafından tespit edilirken olay uzay çöpleri ve kontrolsüz roket parçalarının oluşturduğu riskleri yeniden gündeme taşıdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 14, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. Çerçeve yasa teklifi yarın mecliste. Suudi Aramco İHA saldırısına uğradı. Eski ABD Başkanı Biden'ın prostat kanserinin yayıldığı açıklandı. Ayrıntılar bültenimizde. Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren maratonun sonunda kabul edilen çerçeve yasa teklifi yarın Meclis Genel Kurulu'na gelecek. 12 maddeden oluşan terörsüz Türkiye sürecini yasal zemine oturtmayı amaçlayan teklif, PKK-KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan umuda Demirtaş evine dönmeli çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da dün bir açıklama geldi. Öcalan'ın mevcut düzenleme kapsamında olmadığını belirten Cevdet Yılmaz, Selahattin Demirtaş'ın düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağına ise ilgili yargı mercilerin karar vereceğini belirtti. Yeni partinin genel kurulda vereceği oy belli oldu. Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altacı Kayışoğlu komisyonda destekledikleri teklife genel kurulda da evet oyu vereceklerini açıkladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise çerçeve yasa üzerinden yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'i seslendi. Özdağ, bu yasa tasarısına evet derseniz sakın biz muhalefet partisiyiz diye ortaya çıkmayın ifadelerini kullandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den de çerçeve yasa tepkisi geldi. Hazırlanan düzenlemenin fiilen affa kapı araladığını belirtti.
2: Kanun teklifinin mevcut haliyle biz kabulünü doğru bulmadığımızı da ifade ediyoruz. Bunun yolu terör örgütüne hukuki imtiyaz tanımaktan değil, terör örgütünü hukukun ve devletin karşısında tamamen çaresiz bırakmaktan ve yok etmekten geçer. Bu teklifte PİJAK'tan bahsedilmemektedir. Açıkça YPG ve PYD'den bahsedilmemektedir. Avrupa yapılanmasından bahsedilmemektedir. Biz bunların soruyoruz, hatırlatıyoruz, dile getiriyoruz ve en azından genel kurulda düzeltilmesini istiyoruz.
1: Çocuk Koruma Kanunu teklifi yasalaştı. 12-18 yaş grubunda ağır suçlar için uygulanan ceza limitleri yükseltildi. Ağır suç işleyen 15 yaş altı çocuklar için infaz indirim uygulaması kaldırıldı. Suça sürüklenen çocuk ifadesi ise adli süreçteki çocuk olarak değiştirildi. İstanbul Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da bulunan yolculardan 5 kişi yaralandı. İETT otobüsüne çarpan yolcu otobüsünün ise Van'a gitmekte olduğu öğrenildi. Dış gelişmelere bakalım. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini İHA ile hedef aldı. Suudi Arabistan ise tesiste çıkan yangının kontrol altına alındığını ve olayda yaralanan olmadığını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nda kritik pazarlık sürüyor. İran, Umman'a deniz ulaşımı konusunda anlaşmaya yaklaşsa da bunun boğazın yeniden açılması için tek başına yeterli olmayacağını açıkladı. Tahran ise ABD'nin tehditlerini sona erdirmesi, yaptırımların kaldırılması ve İran'a ait varlıkların serbest bırakılması gibi ek şartlarını diretiyor. İsrail basınından gelen Müçteba Hamani'nin durumu kritik iddialarına İran'dan videolu yanıt geldi. Meir Haber Ajansı Hamani'nin sağlıklı görüldüğü 13 saniyelik yeni bir video yayınladı ancak videonun çekim yeri ve tarihi açıklanmadı. Pentagon'dan silah şirketlerine 21 gün süre. ABD Savunma Bakanlığı İran'la savaşta azalan mühimmat stoklarını yenilemek amacıyla savunma sanayi şirketlerinden silah üretimi ve teslimatlarını hızlandırmalarını istedi. Pentagon'un talebi ABD stoklarının tükendiğine dair iddiaların hemen ardından geldi. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, 83 yaşındaki babasının prostat kanserinin kemiklerine ve vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını açıkladı. Hastalığın son derece ağrılı ve yıpratıcı bir durumda olduğunu belirten Hunter Biden, babasının Bana Söz Ver Amerika adlı anı kitabının da Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından yayınlanacağını duyurdu.
3: Ekonomi.
1: Belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden yapılan aydınlatma gideri kesintilerinde oran artırıldı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre büyükşehir belediyeleri ve mücavir alanlardaki belediyelerde aydınlatma giderlerinin %60'ı, diğer belediyelerde ise %30'u genel bütçe vergi gelirleri payından kesilecek. Altın piyasasında hareketlilik hafta sonu da hız kesmiyor. ABD'den gelen zayıf istihdam verileri ve Çin'deki güçlü altın talebi de yatırımcıların yönünü yeniden değerli metale çevirmiş durumda. Şimdi kapalı çarşıya bir bakalım. Altın fiyatlarındaki son durumu sizler için aktaralım. Gram altın 6.683 lira, çeyrek altın 10.903 lira, tam altın 43.427 lira, at altını ise 44.507 liradan alıcı buluyor. Haberleri aktardık. Saat başında burada olacağız.
4: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
5: Yıllarca ekranlarda izlediğimiz Yağmur Atacan, bu kez kameraların değil mikrofonun karşısında. Oyunculuk serüvenini, ailesi için verdiği molayı, setlere duyduğu özlemi ve özel hayatına dair merak edilenleri Radyo Sputnik'te Okan Aslan'a içtenlikle anlatan Yağmur Atacan'ın sohbetinden en güzel anlar sizlerle.
6: Hanımlar beyler, hepinize tekrar selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza Radyo Sputnik'te. Gerçekten çok sevdiğimiz isimlerden bir tanesi. Ama şöyle, tanıdıktan sonra daha da bir seviyorsunuz. Çok samimi bir insan sevgili Yağmur. Yağmur Atacan abi, hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
6: Nasılsın?
7: Tabii, nasıl tanıştığına bakar kısmını parantez içinde söylemedin abi. Bizim tanışma hikayemiz biraz seninle afilli.
6: İyiyim.
7: Sen nasılsın?
6: Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Hakikaten sen bende nasıl kayıtlısın biliyor musun? Yağmur Atacan kaza.
7: Bende de sen öyle kayıtlısın.
6: Okan Aslan kaza diye.
7: Tabii mi? Kaza. Direkt gösteririm çıkışta.
6: Bizim ortak grubumuz var. Kaza grubu. Evet, kaza yaptık. Ya şey, anlatsana ya.
7: Zincirleme kaza yaptık. Üçümüz ama tabii kabahat ne sende ne bendeydi aslında.
6: Önde bir başka bir arkadaş vardı. Yağışlı bir havada. Ondan sonra
7: vatandaş çakarla girince önümüze.
6: Ama yalnız şöyle bir şey oldu. Hanımlar beyler, şöyle hani konu dağılmasın diye kavaca gelmeden böyle bir nedir o?
7: Viyadük üstünden viyadük üstünde. Viraj yani, çok dar bir yerde.
6: Önümüze birden hızla, benim önüme hızla kıran bir araç, çakarlı bir araç. Orada sevgili Yağmur'un müdahalesi çok şeydi. Bir dakika dedi. Yani bir çekti. Bu çakar nedir? Kimsiniz siz? Nesiniz falan? Olayı bir inceleme.
7: Biz de delimiz. Biz de boş değil. Yok ya, adam hatalıydı. Bir şey söyleyeyim mi? Ben o güne kadar kamyonetle vurdum. Tabii benim arabam tonajlı bir araba olduğu için ve lastiklerim de asfalta uygun olmadığı için aslında havada hafif yağışlıydı. Yani arkadan çarpan her zaman kabahatli. Ben arkadan önce sana çarptım, hatırlıyorsan abi. Sen aradan çıktın. Ya. Yani sen perde oldun, sen ayrıldın aramızdan. Sonra baktım bu kaldı önümde, bir de ona vurdum. İkiniz, adam zaten dedi ya, aradan öbür arabayı çıkarıp bir de bana nasıl vurdun abi dedi.
6: Yalnız orada çok enteresan bir şey.
7: Kamera bizi kurtardı.
6: Abi çok önemli bir şey tecrübe ettim. Böyle tanıdık bir isme isim tarafından arabana vurulunca, popüler bir isim tarafından arabana vurulunca bir anda olayın şeyi değişiyor. Etkisi daha bir azalıyor. Çünkü ben böyle içimden Yağmur Atacan değil mi bu ya falan filan.
7: Masrafları karşılar soruyla buluruz. Karşılamazsa bulmamız zor değil. Buluruz.
6: Abi tekrar hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
6: Nasıl gidiyor hayat? İyi misin öncelikle? Her şey yolunda mı? Bu arada bugün burada bir de
7: mini
6: konuğumuz var. Evet. Mini hanım var. 13 yaşında.
7: Bir Pomeranian Spitz. Evet. Güzel
6: bir
7: kuçu.
6: Birazdan onu da onunla beraber de alırız yayına. Böyle kucağımıza alırız. Sizler de görürsünüz.
7: Radyoda nasıl görüyorlar?
6: Abi görüyorlar bak.
7: Şaka yapıyorum ya. YouTube'da şurada... şeyini izledim gelmeden. O kadar da
6: o kadar baktın yani.
7: Ama sana bakayım derken bayağı da bir kültür sahibi oldum. Sazla bir şey var, Okan Aslan var. Heh. Sürekli şey yapıyor. Sen biliyorsundur zaten herhalde. Türkü söylüyor. Bayağı da yanık türküler. YouTube'da arayınca.
6: Ha öyle mi?
7: Tabii canım.
6: Ay yok bilmiyorum. Ciddi misin sen?
7: Tabii canım, senden yani daha çabuk ulaştım ona, öyle diyeyim.
6: Vay.
7: Dedim acaba şarkı da mı söylüyor bu adam falan, bir bastım ama.
6: Ay bana da şarkı söyletir mi? Sen... Söylüyor musun bu arada? Ses mes falan?
7: Şarkı söylemiyorum. Yani hobi olarak görüyorsun daha önce. Ben davul çaldım. Çok uzun bir süre davul çaldım. Barlarda hani kendi bir grubumuz vardı genç yaşlarda. O dönemde hani denedim. Söyleme dediler arkadaşlar.
6: dikkat.
7: Bir arada şeye katılmıştım ben. Bir şarkısın sen miydi? Yok özür dilerim. O Pınar'ın programıydı. Şarkı söylemek miydi? Fatih Aksoy yapıyordu. Medyapom'un bir işiydi. Bir şarkı söylüyordu ünlüler. Şarkıcılarla birlikte televizyonda. Belki hatırlarsınız. Ya beni hatırlamayabilirsiniz. İlk elenen ben oldum. Yani şimdi şarkı söylüyor musun? O kadar hani ilk elenendim ben. 10-12 kişinin içerisinde. Benim de partnerim orada Zeynep Dizdar'dı. Kendisi de müzik kutusu gibi harika bir kadın
6: Zeynep
7: yani.
6: Zeynep Dizdar'ı burada konuk aldık canım.
7: Müthiş bir kadın.
6: Onun gerçekten
7: yani müthiş. Bir o kadar da yerin altında var derler de tam öyle bir kadın.
6: Öyle biri yani.
7: Ses oradan geliyor.
6: Hakikaten müthiş ya gerçekten. Bu arada... Az önce şey dedi, farkında mısın Simge, gençken dedi. Yaşlanmıyor ki zaten yani, Yağmur hep aynı bildiğimiz Yağmur yani.
7: Yanım da oradan böyle.
6: Vallahi hiç
7: sanki biraz yaşlanmış
6: abi.
7: Gibi bak.
6: Hiç gitmiyorsun abi, biz ilerliyoruz ediyoruz da sen de sanki aynı yerde kalıyor gibisin yani. Yani.
7: Bir anda çökmeyelim de bütün ümidimiz var.
6: Abi nasıl gidiyor? Şimdi oyunculuk, yeni projeler, şunlar bunlar var mı? Ne diyorsun? Yani sen bir ara verdin. Niye ara verdin? Sebep neydi? Tekrar.
7: Vallahi ara bir...

0: Her hafta bir bölüm yetişiyor. Bölüm 120-150 dakika, biliyorsunuz Türkiye'deki dizilerin durumunu. Hı hı. O zaman daha bu kadar şeyler de iyi değildi. Oyuncu hakları ve son dönemde bu gelen işte sendikayla birlikte birçok hakkımız var.
1: Evet.
0: Onlar bu kadar iyi değildi. Hakikaten çalışma saatlerimiz biraz acımasızdı. Hı. Öyle olunca ben eve gelemiyorum. Pınar çalışıyor. Herhangi bir program yapamıyoruz, aileyle görüşemiyoruz gibi böyle bir durum olunca bir ara verdim. O ara tatlı geldi, biraz uzattım. Biraz sonra da biraz unutuldum mu nedir? Ya arkadaş,
1: ne kadar sürdü?
0: Dönebilirim ben dedikçe dönemez olduk bu aralar. Valla 10 sene geçti. 10 seneden geçti. Fazladır ben dizi oyunculuğu yapmıyorum en azından. Hani başka şeyler yaptım ama dizi oyunculuğu yapmıyorum. Sinemada oynadım.
1: Abi özlemiyor musun? Yani hani yapmak istemiyor musun?
0: Özlememek değil, deliriyorum. Yani şöyle bir şey.
1: O kadar değil mi?
0: Tabii insan şöyle oluyor. İlk zamanlar ya iyi, oh be falan diyorsun da sonradan biz kabloya takılmaya alışmışız. Ben onu söylüyorum. Ben sette gezerken kabloya takılmaya alışmışım bir şekilde. 10 yaşından beri o ya da böyle. Hep setlerdeydim. Reklam setlerindeydim, dizi setlerindeydim, film setlerindeydim. Camiadan çok fazla tanıdığım var. Biraz da hani Pınar zaten Türkiye'deki hani ünlülük anlamında, hani o anlamda yukarılarda bir isim olduğu için çevremizde de tahmin edeceğin gibi pek çok o camiadan isim var. Doğal olarak hani bu iş değil, biraz yaşamımızın içerisinde bir şey olduğundan dolayı yani dışında kalamıyorsun zaten. Ha diyeceksin, neden oynamıyorsun? Şu anda benim önümde iki engel vardı o ara dönemde. Genç oynatsan genç olmuyordum. Artık baba olmuştum. Çocuk 5-6 yaşındaydı. Baba oynatsan baba oynayacak kadar ekranda öyle bir görüntüm yok. Yani hem yüzüm daha genç görünüyor.
1: Sen şu anda 18 yaşında genç bir çocuk değil. Oynarsın ama ya. Oynamaz mı?
0: 18 değil ya.
1: Olur be.
0: Gerçi 18, geçen 20. birisi şey yapmış. bir tane futbolcu 2000 doğumlu diye yazmış. Altına biri yazmış. Milattan önce 2000 mi? Nasıl 2000'di lan bu diye. Hani yani herkesin tabii yaş alma şeyi farklı oluyor. Ben orada biraz arada kaldım. Son dönemde kırdılı, vurdulu diziler de çok revaçtı. Sakallar, Osmanlı'ya dönüş var. İşte mafyatik diziler çok popüler, biliyorsunuz.
1: Biliyorum.
0: Benim tipim onlara da çok hani şey olarak gitmedi. Tabii ki o dizilerde de benim yüzümün bulacağı roller vardır ama denk gelmedi. Sonuç olarak hani o bir furya vardı. Biraz daha hani aşk, komedi, sitcom, işte ne bileyim.
1: Onları özlüyoruz okul, ama ya sevgili.
0: Yani lise defteri çektiğimizde bir okul dizisi furyası ya vardı. İşte biz doktorları çektikten sonra bir doktor dizisi furyası oldu. Bir ara çok ciddi bir sitcom furyası
1: fakat
0: vardı.
1: Fakat doktorlar kadar ben ara ara bölüyorum seni ama doktorlar kadar akılda kalıcı olmadı yalnız ya. Bugün doktorlar dizisini hakikaten yani yeni jenerasyon, eskiler,
0: her yaz tekrarını yani verince millet bayıldı. Millet şey diyordu, yaza girince abi eyvah yaz geldi falan bize mesaj atıyorlardı. Çok tekrar gösterildi, bence onun da etkisi var. Yani oynadığımız zaman da çok popüler bir diziydik. Bu hani herkesin teveccühü günün sonunda bizi de mutlu eden bir şeydi. O zaman hani bunun sarhoşluğunu da yaşıyorsunuz. Çok çok güzel bir şey oluyor. Ama hemen sonrasında da bir de o zaman tabii herkes televizyon izliyordu. Artık birçok şey var. Tabii dijital kanal var.
1: Dijital
0: çok dağınık yani. Herkes aynı anda aynı şeyi izlemiyor artık. Farklı zamanlarda izliyoruz.
1: Şu anda dizilerde çok fazla dizi var. Yayına giren, çok fazla ömrü olmayan, birkaç bölüm sonrasında sona eren diziler var.
0: Bence hep öyleydi.
1: Hep mi öyleydi?
0: Hep öyleydi. Yani her sene 70-80 dizi, yeni dizi girerdi. İşte 20 tanesi devam eder, 5 tanesi popüler olurdu. Bu hep böyleydi. Şimdi de böyle. Bütçeler bazı kanallarda çok düştü. Haklı olarak. Çünkü seyirci ve reklam düştü. Yani evriliyor. Teknolojiyle birlikte insanların alışkanlıkları değişiyor. İzleme alışkanlıklarımız değişiyor. Bu çok normal. Yani az önce söylediğim gibi biz bir bölüm olduğunda o hafta ya şuna ne oldu, haftaya ne olacak çok fazla çıkardı karşımıza. Artık bu pek çıkmıyor. Çünkü insanlar farklı zamanlarda farklı bölümlerini izliyorlar dizilerin. Yani
1: şimdi bir de sosyal medyada var. Sosyal medyanın da etkisi oluyor değil mi? Yani dizi içerisindeki bir karaktere iki tane espri yaptırsalar ya da iki hareket yaptırsalar insanlar tarafından dikkat çekiyor. Aa çok komik oldu falan filan. Bu sefer onun üzerine yüklenmeye başlıyorlar. Yani sosyal medyanın da tepkilerine göre senaryoda oynamalar da yapıyorlar. Bilmiyorum öncesinde daha önceki dönemlerde oluyor muydu böyle şeyler, ne diyorsun?
0: Sosyal medya bizim için harika oldu yani, tanınmış kişiler için. Bir kere herkes herkese bir kere de ulaşabiliyor. Çok hızlı ulaşabiliyor. Yani bazen ben kötü bir kullanıcıyım. Her mesajı görmüyorum, bakmıyorum hatta yani. Öyle söylesem daha doğru olur. Görmüyorum, biraz böyle şey üstten oldu. Görmüyorum ya, çok geliyor falan gibi değil de.
1: Halbuki hiç öyle değil.
0: Yani bakmıyorum yani. Hakikaten çok önemsemiyorum o anlamda. Ama bir yayın organımız oldu bizim. Eskiden mikrofon tutulduğu zaman biz bir soruya cevap verebiliyorduk. O cevabımızı kesip birleştirip yayınladıklarında yanlış anlaşıldığında yahu ben öyle demedim mi diyecek bir kanalımız yoktu.
1: Evet, evet.
0: O yüzden basın da artık çok çarpıtamıyor bence şeyleri. Çünkü kişiye direkt ulaşabiliyorsunuz ya da kişiye ulaşmasanız da

0: kendini ifade etme şansı var artık insanların. O anlamda bizim için hem avantaj, bir yandan da dezavantaj. Zaten eskiden de hani çok yalan söyleme, kaybolma şansımız yoktu toplum içerisinde. Şimdi hepten, yani eskiden birisi haber verdiğinde bizim Pınar'la ilk yakalanmamız mı diyeyim, ya da hani bilerek artık kaçmayışımız mı diyeyim, biz Çıralı'ya gittik gözlerden uzak olsun diye. Bizi havaalanından itibaren takip etmiş o zaman bir kameramanla bir şey. İki günde yatmış herifler, beklemişler yani.
1: Haberleri yok.
0: Ya haberleri yok değil. Pardon, bizim haberimiz yok.
1: Ya şu, pardon. Haber verilmedi ya. Genelde böyle oluyor ya. Haber veriliyor. Ben şuraya gidiyorum. Hadi gel oraya çekin
0: falan. Yok, ilk zamanımız. Biz hakikaten kaçıyorduk. Yani biz daha hiç görüntü vermemiştik. Birlikteyiz de dememiştik. Değiliz de dememiştik. Pınar'la kaçtık Çıralı yani.
1: Niye kaçıyordunuz abi? Sebep ne?
0: Pınar'ın çok üstüne geliyorlardı o dönemde. Hani az önce söylediğim sebep aslında. Çıkıp kendini doğru ifade edemediğini anladığın noktada, yani bir linç olunca biraz magazinel tarafı da o zaman daha köpürtülüyordu. İstedikleri gibi haber yapmasınlar, ben fırsatını bulunca bir yerde ben kendim anlatayım. Yani mesela eskiden Beyaz Show vardı, artık yapmıyor Beyazıt. Oraya çıkıyordun, dilediğin her şeyi adam gibi anlatıyordun, ya da Okan'ın programı gibi. Hani bu tip magazinsel gece programlarında istediğin gibi talk show'larda anlatabiliyordun kendini. Şimdi öyle bir durum olmadığı noktada mikrofona anlattığın şeyin hakikaten neresinden keseceği çok tehlikeli. Kuracağın cümlenin nerede başlayıp nerede bittiğini, kelimeleri çok iyi seçmek lazım. O işte de ben çok kötüyüm. Zaten bir ailenin sözcüsü Pınar'dır. Bizim röportajlara bak, Pınar konuşur yanında sürekli kafa sallayarak doğrulayan bir yağmur.
1: Sürekli de doğruluyorsun yani, onaylıyorsun yani, öyle itiraz mı itiraz.
0: Şöyle ya.
1: Öyle bir şey ben pek rastlamadım yani. Yok öyle değil falan filan.
0: Sen yapabiliyor musun abi?
1: Yok abi, yapamam.
0: Tamam, kendi yapamadığı şeyi niye benden bekliyorsun? Geçen gün hanımefendiyle de tanıştım. Kusura bakma, ismini unuttum. Galada şey yaptık.
1: Raiye, eşim
0: Raiye. Zor da bir isim var. Evet, Raiye. Şey görüyorum, anlamışsındır zaten. Direkt ben de dedim, hafıza mükemmel.
1: Yalnız hafıza hakikaten mükemmel. Ben Yağmur'un yanına doğru filmin, Zifir filminin işte galasına gittik. Orada gördüm, dedim hemen gideyim. İlk söylediği şey, sen kilo vermişsin dedi. Ben bir afalladım kaldım, şaşırdım. Allah Allah dedim, ya sen beni hatırlıyor musun dedim. İşte kaza yaptık ya dedi, telefonda kayıtlı falan dedi. Abi müthiş ya.
0: Tabii.
1: Vallahi müthiş. Ama yani, tebrik ediyorum.
0: Beni müthiş düşün, Pınar'ı benim çarpı 10 düşün.
1: O kadar.
0: Tabii canım, o ötesi nedir? Yani doğal olarak hani.
1: Nasıl gidiyor? Eminim yani çok sürmez. Birkaç aya biter.
0: O iddialar yatalı bayağı oldu ya.
1: Bayağı. Bir de şey abi, buradan canlı yayından net bir şey söyleyelim. Boşanmadınız değil mi? Genelde böyle haberler çıkıyor ya.
0: Boşanmadık da hani. Yani şey çok enteresan tabii.
1: Böyle haberler çıkıyor. Yıpratmıyor mu bunlar ya? Yıpratmadım bugüne kadar. Alıştınız mı artık? Ne oldu?
0: Hayır
1: yani?
0: Şunu merak ediyorum. Yani boşanmış olsak mesela. Hani oldu. Kağıt üstünde boşandık diyelim. Hani o ya da bu sebepten bir şey. Yani zaten yan yanayız. Hani bunun ne anlamı var? Onu da merak ediyorum. Ya öyle bir şey olmadı da.
1: Ya sen de öyle bir şey deme şimdi yani.
0: Hayır öyle bir şey yapmadık. Öyle bir şey hiçbir zaman niyetimiz de olmadı. Yani öyle bir girişim de olmadı. Açıklamamız da olmadı da. Hani yani boşanan insanlar yan yana mı gezerlerdi? Onu demek istiyorum.
1: Hayır
0: hani,
1: niye?
0: Evet boşandık. Ama hobi olarak hala sürekli tatile gidiyoruz falan yani. Hani şimdi saçma değil mi? Hani boşandılar ama beraberler falan.
1: Abi insan,
0: yani onu anlamıyorum ben bir tek.
1: Bir de benim anlamadığım şey, insanların böyle bir beklentisi mi var acaba? Niye bu sürekli böyle bir gündeme geldi? Yani sizin evliliğinize bak bir kez daha diyorum. Allah nazardan saklasın maşallah diyelim. Ya fotoğrafları görüyorum. Ayrıca fotoğraflarınızı görüyorum. O kadar tatlısınız ki yani.
0: Estağfurullah.
1: Kızın kocaman olmuş. Kızım, abisi gibi duruyorsun
0: genç
1: yanında.
0: Genç kız oldu kızım.
1: Vallahi billahi ya. Evet. Abisi gibi duruyorsun. İnsanlar neden böyle bir şeyi sürekli gündeme getirmesi? Yaş meselesi mesela sürekli gündeme geldi. Ya
0: bir şey söyleyeyim mi?
1: Yıpratmadı mı ya?
0: Biz yaş meselesini Türkiye'de bence şeyi açanlardan bir tanesi olduk. Bizden önce kesinlikle vardı. Şimdi ezber hatırlamıyorum. Bülent Hanım'ın falan
1: zaten
0: olabilir.
1: Zaten vardı böyle
0: oluyordu
1: şeyler.
0: Oluyordu ama böyle çok haber olmuyordu. Yani ufak haberler oluyordu. Biz o hani birlikteyiz, evlendik, çocuk yaptık. İlk yaş çok, bir de tabii benim küçük göstermem o dönemde çok bence etkili oldu. Ben de tanınmış birisi olduğum için hani ben Pınar'dan önce de kendi çevremde tanınıyordum diyeyim. Yani genç kızların bildiği, yani genç bir oyuncuydum günün sonunda. Ama Pınar tabii ki Türkiye'de farklı bir noktada bir kadındı. Çok enteresan geldi. Şimdi bakarsanız geçen gün hatta öyle bir haber var. Kıvanç arkadaşım Tatlıtuğ. Başak da mesela Kıvanç'tan büyük. Hani aklıma gelen çok bilindik iki isim olarak söylüyorum. İşte Seda Sayan'ın, Seda Hanım'ın eşi büyük.
1: Evet.
0: Kendisi büyük, eşinden büyük gibi böyle bir şey yapmışlar.
1: Olamaz mı böyle bir şey?
0: Ben orada koymuşlar demiş. Yine bizi koymuşlar hani şey olarak. Hani çalışı yaptık arkamızdan. Yani bence biz onun daha legalize mi ettik ne oldu, oraya denk geldik yani, tamamen denk geldik. Yoksa hani biz onu yaptık diye bizden sonrakiler de tamam bir şey olmuyormuş deyip aşık olacak halleri yok.
1: Abi siz bunu ama güzel açtınız ya. Yani hiç umursamadınız herhalde anladığım kadarıyla. Ya da
0: o da benim yeteneğim.
1: Takıldınız. Nasıl senin yeteneğin?
0: O da benim yeteneğim. Pınar da bunu doğruluyor. Ha. Ben Pınar'la ilk birlikte olduğumda o zaman tabii televizyon ve işte gazete kanalından çok fazla haber alıyorduk. Hı. Pınar'a dedim ki ya bu böyle geçmez. Gazete almayalım eve. Televizyonu da kapatalım dedim. Dedi Dedim, bak sorun ortadan kalktı.
1: Yani,
0: böyle açtık. Yani başka türlü açılmaz. Çünkü yapılan haberi dinleyip sinirini bozacağına dinlemediğin noktada iki gün sonra zaten
1: ya geçenlerde çok şey olmuyor. Geçenlerde ben böyle ara ara görüyoruz tamam ünlü isimleri gazeteciler görüyorlar magazin yapanlar görüyorlar bazen ben o isimlerin o ünlü isimlerin hakikaten çok rahatsız olduklarını görüyorum yani baya baya bir özel hayata giriyorlar yani ısrarla mikrofonu uzatıyorlar.
0: Necdet İşler hadisesini bahsediyorsun.
1: İşte yani evet Necdet ya ben o manzarayı çok doğru bulmadım ya insanların bir hayatı var yani konuşmak istemeyebilir haksız mıyım bilmiyorum. Sen
0: herkesin bir eşref bir de eşek saati oluyor yani kabaca söylersek insanlar her zaman çok böyle hayatı her şey yolunda olmayabiliyor o akşam kötü bir haber almış olabiliyor birisiyle tartışmış olabiliyor ki bizim ülkemizde yani hani çok seviyorum Türkiye'yi ama yaşaması kolay bir ülke değil çok maceralı yani gelen haberler olan olaylar kadın cinayetleri politik şeyimiz yani herkesin politikadan haberi olduğu bir ülkede yaşıyoruz.
1: Aynen öyle.
0: Takım bile öyle tutuyoruz. Politikada aynen. Da şey öyle
1: çok fanatikleştik,
0: öyle fanatikleştik falan yani böyle sertleşti bizdeki haberler hep. O yüzden insanların morali her anlamda bozulabiliyor anlık. Yani günün sonunda mikrofon rıt diye bir yerden girince insan o anda boş bulunabiliyor mu? Bulunabiliyor.
1: Sende hiç böyle bir şey oldu mu?
0: Yani olmadı diyemem. Aklıma gelen hani gidip de hiçbir basın mensubuna da yumruk mumruk atmadım. Tabii öyle bir şey yaşanmadı da.
1: Ama böyle çok daraldığım
0: yani daralıp da ters cevap verdim tabii oldu. Yani çok oldu hem de. Bazen de hakikaten şey oluyor yani çok terbiyesiz diyeyim. Bunu genelde şeyler yapıyor, acemiler yapıyorlar. Hani böyle geleyim diyor. Böyle bir şey söyleyeyim ki hani haber olsun
1: haber
0: diye.
1: Olsun
0: o heyecanla
1: diye.
0: O da aslında orada boşluk yapıyor.
1: Ki aslında beklediğin beklenen de o. Yani bizi bir şey söylesin de evet, oradan evet. Bir haber çıkartalım.
0: Evet, o yapınca bir tersleyebiliyor musun? Evet tersleyebiliyorsun.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Radyo Sputnik'te konuğum sevgili Yağmur Atacan. Şeyi soracağım. Senin oyunculuğa giriş hikayesi nasıl oldu?
0: Çok tesadüf.
1: Nasıl?
0: Ben reklamlarda oynuyordum. 10 yaşında ailem işte hani kuzenim oynuyordu reklamda. Baktık genç çocuk para kazandı. Ya bunu da yazdıralım. O zaman Erberk Ajans vardı.
1: Meşhur.
0: Tabii Cengiz abiyle birlikte yazdırdılar beni. Çok da iş geldi. Ben Türkiye'de en çok reklam çeken adamlardan bir tanesiyimdir. 42 tane reklamım var benim.
1: 42 tane evet. Reklamda oynadın.
0: Evet.
1: Yani ciddi misin sen?
0: Hani söylemeyeyim de bu şeyin bile hani markaları söylememek için hani en çok içilen gazlı içeceğin reklamında 3 kere oynadım mesela
1: hadi be.
0: Falan gibi. Yani tam tersi ayran reklamında da oynadım bilmem ne. Şimdi söylesem reklamları aklına gelir. Diş macunu reklamında oynadım. Benim bir jöle reklamım vardı. Çok popüler olmuştu bir. İşte iki tane motorlu sıkıştırıyor falan böyle lol bir şeyler yapıyorlar saçlarıma. O reklamın popülerdi tam o dönemde 2000 yılı. Benim de bir oyuncu arkadaşım ben tabii müzik yapıyorum Taksim'de işte söylediğim gibi davul çalıyorum. Pardon geçerken Kartal dedi ki abi dedi ben de bir dizi görüşmesine gidiyorum o da oyuncu. Ben de seninle geleyim işte aynı arabada gidiyoruz. Tamamen tesadüf yani. Kabataş Lisesi'nde
1: o
0: bir
1: gidiyor görüşme. Dizi görüşmesine
0: tabii,
1: ben
0: onu
1: sen de onunla beraber.
0: Benim arabayla beraber gidiyoruz.
1: Beraber gidiyorsunuz.
0: O görüşme yapacak oradan Taksim'e devam edeceğiz arkadaşız zaten. Gittim o görüşmeye girdi içeriye. Ben de orada boğazan hazır işte oturduğum bankta takılıyorum. Mustafa Altıoklar.
1: Senin bu reklamlar falan sen reklamlarda oynadın tabii değil mi? Yani
0: tabii.
1: Zaten bir taraftan girdin aslında.
0: Tabii ben 10 yaşından beri oynuyorum söylediğim sene. İşte 17 yaşındayım 16-17 yaşındayım. Mustafa Altıoklar ünlü yönetmen zaten biliyorsunuz. O zaman da hakikaten İstanbul kanatlarının altında falan patlamış. Ondan sonraki dönem Mustafa Altıoklar yani. Biz de hani set görmüş birisi olarak hayatımda hiç dizide oynamamışım. Şimdi Mustafa Altıoklar'ı gördüm gözler büyüdü böyle zaten bakıyorum. O da bana baktı. Sen dedi dizinin görüşmesine mi geldin dedi. Ben de yok hayır dedim arkadaşımı getirdim dedim. Sen dedi o jöle reklamındaki çocuk değil misin dedi.
1: Allah Allah.
0: Adamdaki dikkate bak. Evet oyum dedim. Gel sen de bakayım dedi seninle de görüşelim dedi. Lise defterine ben öyle girdim. Benim ilk dizim ve lise defteri yani az buz değil herhalde 60-70 bölüm falan çektik.
1: Vay be.
0: Benim oradaki ilk baştaki şeyim rolüm çok ufaktı. Ali diye bir çocuk çocuğa hayat veriyordum. Dizinin sonlarına doğru bayağı başrollerden biri haline geldim. Yani demek ki ışık varmış bende yürüdük yani orada. Güzel oldu.
1: çok böyle yer almak istediğin, dahil olmak istediğin proje oldu mu? Yapılanlar içerisinde söylüyorum.
0: Vallahi ben sınavda oynarken neyin içinde oynadığımı çok fark etmemişim. Hmm. Benim çok gurur duyduğum bir iş oldu. Bence zamanın ötesindeydi. Çok da ciddi bir şey yaptı ki o zaman Ömer Faruk Sorak'la Cem Yılmaz'ın arası bir önceki filmden dolayı biraz açık olduğu için aynı anda girdiler yayına falan böyle birazcık yani orada birbirini vurdu o iki film. Hokkabaz'ın da hakkı olan gişeden bizim hakkımız olan gişeden de Hokkabaz çaldı aslında o anlamda. Yani seyirci anlamında söylüyorum. İkisi de çünkü çok iyi filmdi. O filmde olmaktan mesela neyin içinde olduğumu sonra anladım. Yani hatta bir kere Amerika'da kapıda polis beni sokmuyordu. Adam böyle ters cevap verdim. Adam dedi seni dedi şey yaparım dedi. Buradan dedi direkt vuruyor damgayı.
1: Deport.
0: Aynen deport edeceğim seni dedi. Falan Pınar dedi oğlum ne yapıyorsun dedi. Tabii uykusuzluk başıma vurmuş uçaktan inmişiz bilmem ne böyle bir stresli bir durum oldu. Tam o sırada adam sen ne iş yapıyorsun dedi bana. Ben de şimdi Pınar oyuncuyum dedi ona canım cicim dedi. Ben dedim işte business falan filan adam hiç sallamadı bizi. Ben oyuncuyum dedim ne filmin var dedi Van Damme'la oynadım dedim. Adam nasıl ya dedi bildiğimiz Van Damme Van Damme'la oynadım dedim. Filmin adını Exam diye verdik adam girdi hakikaten bir gördü o beni... Deport edecek polis benimle fotoğraf çektim böyle vallahi yani böyle de hani popüler olmanın mı ya da şey olmanın hani bütün dünyada geçerliliği var o anlamda yani çok
1: tadı bir başka yani
0: tadı bir başka tabii canım yani her zaman tanınmış olmanın iyi projelerde yer almanın tadı bir başka hani şimdi ben Arap Yarımadası'nda yayınlanan birçok dizi var orada popüler bir sürü oyuncu arkadaşımız var ben onların orada yaşadığını düşünemiyorum. Yani biz bunu böyle tesadüfen yaşıyorsak...
1: O kadar ilgi görüyorlar.
0: Onlar oraya gidemiyorlardır büyük ihtimalle. Yani Türkiye'den beterdir orası eminim.
1: Çok böyle oynamak istediğin rol... Hani şu rolü oynamak isterim dediğin bir şey var mı peki?
0: Ya bir aykırı bir rol oynamak istiyorum.
1: Mesela?
0: Ya böyle hani delidir, şeydir...
1: Çok zor değil mi abi falan. Ya?
0: Zor olsun abi. Ona çalışmak, o havaya girmek, o kafada biraz uğraşmak... O bence daha şey... Yani böyle bir... Yani bunu da yaptım diye böyle kenara koyacak bir şey lazım. Mesela... Aras'ın oynadığı 7. koğuş muydu?
1: Evet
0: 7. koğuş.
1: Aras Bulut'un evet. Ya, müthiş
0: oynamış. Mesela ben şimdi söylediğinde Aras'ın hangi işi hani tamam belki dizi çok biliniyor. İşte Çukur falan hani ilk saydığında ama oyunculuk anlamında bu adamı nasıl anlatırsın desem.
1: Tabii.
0: Aç onu izle derim.
1: Yani öyle bir karakteri oynarım üstesinden gelirim. Ben ya da oynayamayacağım bir karakter var mı
0: kesin vardır. Herkesin var zorlandığı mıdır? Karakter oluyor. Yani
1: teklif alıp reddettiğim bir şey oldu mu hiç?
0: Çok. Çok oldu. Çok pişman olduklarım da oldu.
1: Ha pişman olduklarım da oldu. Mesela?
0: Ya mesela şeyde keşke oynasaydım.
1: Niye reddettin?
0: Çok yorgundum. Mesela doktorlardan çıktığımda o zaman daha hayattaydı. Arka Sokaklar yapımcısı. Adını unuttum bak. Unutmayız dedik unuttum. Yok İlker. İlker'in Türk... Aman... Neyse uzatmayacağım.
1: Bakıyor. Öyle bir ana denk
0: inanır,
1: getirdi. İlker inanır.
0: İlker değil.
1: Türker
0: inanır. Babası. Türker Bey dedi Arka Sokaklara alalım seni dedi. Rahmetli Allah rahmet eylesin. Çok da babacan bir adamdır ya. Bir adamdı. Bir kere orada tanıştık zaten yüz yüze. Çok yorgundum. Ne bileyim hem bütçesi hem şey senaryosu falan böyle basit bir dizi gibi falan geldi bana. Ben orada oynasam hala oynuyordum.
1: Hala devam edecektim.
0: Ben o gün onu başarısız bir proje gibi kendimce düşündüm. Kesinlikle yanlış düşünmüşüm mesela. Başarılı bir proje devam etti. Yine ona benzer bir tane artık kapandı Fox diye bir kanal var. Değişti. Orada bir geldi yine bir rol. Ona baktım. Bundan hem de kaç sene önce işte 10 sene yoktur. Dedim ya bu iş tutmaz böyle çok ağlak zırlak bir şey. 3 bölümde ne tuttu? 3 sene sürdü patladı işin adını kullanmıyor. Yani o anlamda hani belli olmuyor yani.
1: Abi çok keşke Pınar'a sorsaydın olur. Yani en azından fikrini sorsaydı. Sormadın mı?
0: Pınar karışmaz ben de ona karışmam. Bu anlamda. Çünkü o ya iş sizi geldiği zaman şimdi sonuçta hobi değil bu. Günün sonunda profesyonelsiniz. Karşısında para alıyorsunuz. Ama sadece para aldığınız için oraya hani kazanayım da nasıl kazanırsam kazanayım gideyim bir memur kafası da olmaz. Kendinizi vermeniz lazım. Bazen hissetmediğiniz bir şeyle oynamak da çok imkanlı değil bence. Bunu kim oynayamaz.
1: Abi şey çok zor geliyor bize ya. Profesyonelsin deyince bak nereye geldiğimi anlamış herhalde Simge. Şu öpüşme sahneleri var ya. Bakıyorsun o etkilemez mi mesela? Sende nasıl olur? Yani sen mesela
0: yani bir şey soruyorsan ben de mesela... Pınar'da ayrı ayrı zamanlarda başkalarıyla hani yani birlikte olduğumuz dönemde öpüştük. Hatta benim çılgın dershanedeki benim rol maşallah yani
1: kızlara patara kütere giriyordum ama yani şey olarak öyle bir roldü. Ya o etkili bu peki bu şey olmuyor mu yani insanı etkilemiyor mu izlerken falan etkilenmiyor musunuz?
0: Yok. Yani öyle izlerken düşünmedim ya. İzlerken etkilensek aklıma gelirdi ya. Evet. Hani o bölüm hızlı geçiyor falan. Yani bence öyle bir şey yok ya. Yani hani bunun sınırı limiti neresidir? Hani ne kadar öpüşürsen falan öyle bir şey de yok ki. Yani bilemiyorum. Yani hiç ben öyle düşünmediğim için muhtemelen ben izlerken de o niyetle izlemiyorumdur. Yani onu demek istiyorum.
1: Evet yani bayağı zor geliyor da bize çünkü izlerken. Biz böyle bazı mesela şey Bergüzar Korel'le mesela işte Ali Tergenç gerçekten çok iyi oyuncular. Onları da böyle izlerken aklımıza direkt o geliyor yani direkt böyle eşi geliyor falan filan geliyor. Hep böyle düşünüyoruz ama.
0: Sen öyle düşünüyorsun da bazen hani o kameranın arka tarafında benim mesela yani ismini tabii ki veremeyeceğim ama ya Allah kahretmesin yine bu kızla öpüşeceğiz falan diye hani. Yani yazılıyor.
1: Hadi ya.
0: Yani keşke bu olmasın.
1: Abi de sevmediğin insanlarla yani denk geliyorsun.
0: Hani diyeceksin ki ulan öbürünü seviyor musun? Hoşuna mı gidiyor? Hani
1: keşke
0: o bu gelecekse olabilir falan. Hocam biraz daha köpürteyim mi olayım falan? Ya öyle değil de bazen de hakikaten normal hayatta çok herkesin de enerjisi birbiriyle tutacak diye bir şey yok. Şimdi o duyguyu oynamak işte aşk duygusu biraz hani rolü zor olan bir duygu aslında. Herkes şey zannediyor. Mesela ben çok kolay ağlarım. Hani gözyaşı yapay gözyaşına ihtiyacım yok. Langur lungur ağlarım.
1: Hadi ama ya.
0: Tabii gözyaşlarımı hani bıraktım da tangur tungur gidiyor. Yani bazı şeyleri oynamak daha zor zannediliyor. Ekranın izlenilen tarafından. Bazı şeyleri oynamak da daha bizim için zor. Yani
1: ama biz onu anlıyoruz. Yani izleyici onu anlıyor. Ağlama meselesi mesela. Onu
0: bazısı da ağlayamaz.
1: Ağlayamıyor. Yaş yok falan bir
0: yani,
1: böyle bir
0: yani o yüzden bence kişiye göre değişiyor. Onu genel bir cevap vermem zor olur. Yani çok iyi öpüşürüm ya ben sahnelerde falan hani o ne bileyim.
1: Peki başka oyuncu mu teşvik mi ne diyorsun?
0: Kafa boşaltmak ve benim hani kendime uygun şey olarak soruyorsan şu an bugün için oyunculuk. Bundan 10 sene önce sorsaydın ticaret derdim. Çünkü şu an Türkiye'de özellikle ticaret çok zor ve şey bir dönemden geçiyor. Çalkantılı bir dönemden geçiyor.
1: Biraz böyle bir güvensizlik var galiba.
0: Hem
1: ne yapacağını bilemiyorsun.
0: Bir de ben biraz artık büyüdüm. Çok şükür. Hani ya kendimle kalmak.
1: Nihayet kabul etti yani.
0: Aynen kendimle kalmak istiyorum. Bazı zamanı kendime yani boş ayırmak istiyorum. Hiçbir şey yapmadığım zamanlar istiyorum. Ticarette bu pek mümkün değil. O yüzden hani oyunculuğun böyle bir avantajı var. Oyunculuğun %80-90'ı oynayacağınız sahneye hazır bir şekilde beklemektir. Yani sizin izlediğiniz bölüm 2 saat ama o sonuçta 5-6 günde çekiyor, 7 günde çekiyor.
1: Tabii. Küçücük bir sahne sabahtan akşama kadar bir dünya hazırlıklar şunlar
0: yani bazen
1: falan.
0: 8 saat sette bulunuyorsunuz, 15 dakika kamera karşısında olduğunuz gün oluyor. O kalan 7 saatte kendinizi o 15 dakikaya en iyi şekilde hazırlamanız ve hazır bulunmanız lazım. Orada bekleme psikolojisi biraz zordur. Herkesin bence oyunculuğun en zor şeylerinden biri bu. Çünkü o karakteri girmeniz çok önemli o anda. Kalan zaman o kadar çok ki yani sürekli hazır bekleyemezsin. Bu aynı bir oyuncunun yani bir basketbol oyuncusunu düşünün. 4 periyot oyunda adam her saniye sıcak bekleyemez ki kenarda. Dalar izlemeye başlar yani o kopar artık maçı izlemeye başlar. Koç ısın derse ha ben gireceğim falan o bir kafa 3-5 dakika önce ihtiyacı var hadi gir der demez giremez adam. Oyunculuk da biraz aslında öyle bir iş.
1: Çok fazla yalnız dizi süreleri falan hep tartışıldı ya bizde. Hala öyle 2,5 saat 3 saat falan bilmiyorum bu değişir mi? Dijital platformlar girdi işin içine biraz. Bu böyle devam eden bilmiyorum ama yani başlarken söyledik ya başlıyor diziler projeler çok çabuk bitiyor.
0: Senaryo yetişmiyor. Şey yetişmiyordu eskiden. Şimdi dijital platform olunca geniş çekiyorsunuz. Bütün bölüm elinizde 8 bölümü 10 bölümü birden veriliyor. Onlar biraz daha avantajlı. Özellikle mekan olarak falan da bence prodüksiyon anlamında masrafları çok daha kolay bir hale geliyor. Bizde yani bizim çektiğimiz dönemde özellikle televizyona haftalık yetiştirmemiz gereken o 120 dakikalık zamanlar hakikaten ölüm gibiydi. Yani kafa karışıyor tamamen. Yani ne zaman
1: yani
0: sabah
1: biz,
0: ne zaman
1: biz
0: akşam.
1: Biz izlerken şikayet ediyoruz ama işin bir de oyuncular için ekipte bulunan insanlar için bir zahmeti var yani.
0: Oyuncular yine iyi tarafı. El bebek gül bebek kahve ister misiniz? Hani
1: ama siz, çalışanlar
0: siz dinlenin biz sizi çağıracağız uyuyun falan. Özellikle kamera işte focus puller'ından.
1: Sen kaprisli bir adam değilsin gördüğüm kadarıyla. Ben sette değilim. Falan da öyle nasıldın?
0: Uyumluyumdur set. Peki çalışanlar beni severler genelde. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Kaprisli değilimdir. Uyumluyumdur.
1: Disiplinli misindir?
0: Kesin. Yani bak o konuda mesela çok enteresan bir adamım. Ben yarın sabah 6'da setim olsun. Ben bu akşam imkanı yok. Kimseyle oturmam. Bir kadeh bir şey içmem gözüm şişmesin. 9'da yatarım uyurum. Sabah kalkarım.
1: Dikkat edersin yani her şeye.
0: Tabii 4'te tıraşımı olurum. Şeyimi yaparım. Giderim işime. Yani o konuda çok şeyimdir. Sertimdir. Gelmezse de benim bir rol arkadaşım falan. Onun da yani bedenine ağzına ederim anlamında. Hani onu kimseye bırakmam. Yani biz eşek miyiz geldik? Sen niye gelmiyorsun? Söylerim.
1: Çünkü o etkiliyor gerginliği... galiba değil mi? Yani sıkıntı oluyor anladığım kadarıyla. Böyle sette problemler yapanlar.
0: Oluyor. Gerginlik oluyor. Ya bir de ego da oluyor. Sonuçta oyuncuların hani egoları da bir yerden sonra hani herkesin beğenisini aldığın noktada bir yer nerede duracağın belli değil yani. O biraz artık şeye de bağlı. Yetiştirilmene, aileden gelen şeye de bağlı. Kimin ne kadar şişeceği belli olmuyor.
1: Abi Pınar'la nasıl tanıştınız? Anlatmışsındır bunu çoğu kez ama.
0: Çoğu kez anlattım. Dizide tanıştık. Yani o da tesadüf. Nasıl bu Mustafa Altıokların beni diziye alması tesadüf. O da yine benim elim kesilmişti. Davul çalamadığım bir dönemde sevgili Ümmü Burhan, o da iyi bir yönetmendir. Ümmü'yü aradım. Ümmü, benim acil iş bulmam lazım. Hani para kazanmam lazım. Elim kesildi, yarıldı işte. Davul çalamıyorum. Sonuçta evin kirası var, bilmem ne var falan. Ümmü dedi, gel dedi işte Faruk abilerin oraya dedi. Bir iş var dedi. Bir konuşalım seninle dedi. Gittim oraya, dediler diziye mi geldiniz? Evet dedim. Üst kata çıkın dediler, çıktım. Meğersem Ümmü bir altta mıymış, bir üstte miymiş? Yani o başka bir yerdeymiş. Başka bir proje için hani beni çağırmış. Ben de Pınarların orada oturuyorum. Oktay Kaynarca işte Pınar. Onlar da oğlanı seçmişler oynayacak. Ama bir iki tane, o da Serkan, yine benim oyuncu bir arkadaşım. Çocuğu işinden etmiş oldum o işe girerek. Çok da enteresan bir şey oldu. Gerçi yine oynadı o dizide ama bir alt karaktere indi. Pınar görüyor beni. Diyor ki, bu çocuk diyor işte bu karakteri mi oynamaya geldi diyor. Diyor, biz çağırmadık. Bir bakıyorlar, ya ben bunu diyor tanıyorum. Hani biz diyor öbürünün oyunculuğu konusunda bazı şeylerde şeyimiz var ya diyor, endişelerimiz. Bu çocuk iyi oynuyor diyor. Bu adamı ben izledim diyor daha önce televizyonda. Bu iyi diyor. Öyle girdim. O da bir tesadüf yani.
1: Teklif? Evlenme teklifi?
0: Bu tamamen bizim tanışmamızı anlattım yahu.
1: Evlenme teklifi nasıl oldu?
0: Onu yok, biz sette sevgili olduk Pınar'la.
1: Tamam.
0: O benim üvey anneme oynuyordu.
1: Tamam. Onu anladım. Evlenme teklifini nasıl yaptın diyorum.
0: O zaman beraberdik ya. Yani biz 2006'da tanıştık. İşte 2008'de zaten evlendik de 2007 senesinde herhalde teklif etmiş olmam lazım. Şimdi geriye sarıyorum makarayı.
1: Nerede teklif ettin abi?
0: Çeşme.
1: Çeşme'de.
0: Çeşme'de. Nasıl? Yani ben aslında başka bir yere planlamıştım yurt dışında.
1: Ne planladın bu arada, anlatsana.
0: Ya Mallorca'ya gidiyorduk tam. Orada böyle romantik bir şey falan, yemek ayarlamaya çalıştım. Ama tabii bilmediğin bir yere gidince orada ayarlamak çok zor oluyor. bir de iki kişisin. Hani bir şeylerle, bu zamanki gibi internet bu kadar şey değil. Yani arabalar değil.
1: Tabii,
0: arıyorsun
1: tabii.
0: Ulaşamıyorsun falan. İstediğim böyle bir havayı yakalayamadım. Yani yolda gezerken de alsan şu yüzüğü, hadi hayırlı olsun da diyecek halim yok. Plan tutmayınca öyle köz gittim, köz geldim. Buraya gelip tamamen plansız bir akşam. Üstü böyle bir arkadaşlarımızla bir yerdeyken öyle bir anda ben dedim ya şu iş aradan çıksın.
1: Böyle mi söyledin?
0: Bu kadar da.
1: Ne şey dedin abi?
0: Romantik bir anda abi, ne diyeceğim, benimle evlenir misin dedim.
1: Yemeğe götürdün. Diz çöktü.
0: Hayır
1: Yağmur
0: ya.
1: Diz çöktü.
0: Havuzun içindeydik. Hangi dizi çökeceğim? Yüzüyorduk. yani hani sıcak bir havuzdu aslında. Yüzüyorduk yani. Güzel dolunay falan vardı. Dedim ki bak, her şey çok romantik, çok güzel. Ben dedim bir fırsatı kaçırdım. Geçen dedim gittiğimiz işte İspanya'da bunu düşünmüştüm. Kısmet bugüneymiş, benimle evlenir misin dedim. Bitti işte.
1: Oldu, bitti.
0: Aradan çıkardık gibi anlattım değil mi? Çok kötü anlattım ya. Ama biraz öyle oldu. Yani özel bir şey yapmadım.
1: Çok güzel ya.
0: Uçak yüzükle atlıyor falan.
1: Peki özel günler konusunda dikkatli misindir? Doğum günüydü, evlenme yıl dönümüydü falan, dikkat eder misin?
0: Unutmazsam kesin.
1: Unutmazsam. Unutma oluyor mu?
0: Pınar'ın hayır da.
1: Yani. Senin abi Pınar'ın zaten unutmadığını kadınlar zaten
0: hayır,
1: unutmaz.
0: Hayır, yani Pınar'a da aramda olanı unutmuyorum. Ama yani çok kişinin doğum gününü unuttuğum oluyor. Karıştırdım.
1: Hayır
0: yani.
1: Yok, ben sizin aranızda olanı soruyorum.
0: Aramızda,
1: doğum günüydü,
0: yok,
1: evlenme yıl dönümüydü falan.
0: Evlilik yıl dönümleri benim özellikle tatil programı yaptığım, hep böyle baş başa yurt dışına çıktığımız falan böyle. O benim özel konseptim var. Pınar nereye gittiğimizi bilmez. Havaalanında öğrenir.
1: Ciddi misin sen? Her sene bunu.
0: Evet, dress code veririm ben ona. Nereye gittiğimizi bilmez. Yani Portekiz'e mi gidiyoruz? Antalya'ya mı gidiyoruz?
1: Çok geziyor musunuz bu arada?
0: İmkan buldukça evet geziyoruz.
1: En yoğun olunan dönem hangi dönem? Yani
0: ne anlamda?
1: Hani gezmek için böyle de yaz aylarımı daha çok vaktiniz oluyor yani. Çünkü çalışmaktan söylüyorum yoğunluk.
0: Yani benim şeyde bile part time vacationer benim şeyimde, profilimde. Yani biz hani yarı tatil, insan kendine zaman ayırması lazım. Geziyoruz. Biz özellikle şey gezisi çok yapıyorduk. Biraz daha küçükken diyeyim. Uzak Doğu gezisi çok yapıyorduk. Her sene bir hayvanı, yani işte orangutansa kendi ana vatanında, işte ne bileyim Kaplan'sa kendi ana vatanında gibi Afrika'sı, Uzak Doğu, çok geziler, güzel geziler yaptık. Hep sömestrde yaptık o gezileri tabii çocukla. Şimdi artık genç kız oldu kızımız.
1: Evet ya, nasıl
0: baba,
1: aranız?
0: En baba yaptığımız şey kayak tatili.
1: Nasıl aranız? Anlamda... baba kız ilişkisi yani.
0: Çok iyiyiz. Hı. Yani artık tabii genç kız olmakla birlikte daha az bize zaman, daha çok arkadaşlarına zaman ayırıyor. Bu çok normal. Hani biraz öyle birbirimizi özleyeceğimiz zamanlara girdiğimizi fark ediyoruz.
1: Vay be.
0: İlla ki hani babaya anlatmadığı şeyler, anneyle paylaştığı şeyler vardır.
1: Olsun, anne üzerinden sen onları biliyorsun zaten.
0: Bir ne kadar söylüyor bilmiyorum Pınar. Her zaman her şeyi söylemiyor galiba. Yani kendi aralarında bir sırları var onların ama Pınar disiplinli ve şey bir kadın olduğu için hani hakikaten o ilişkiyi bence çok iyi yönetiyordur. Yönetiyor yani, zaten yönetiyordur demem yanlış. Yani mutluyum ya, kızım da çok mutluyum. Beni üzmüyor. Hakkını yemeyeyim, tahtaya vurayım.
1: Çok güzel.
0: Yani hep böyle kalsın, iyi insanlar çıksın.
1: Amin,
0: hep
1: amin.
0: Dediğim o yani, insan para kazanır, kaybeder. Birçok şey, imkanı
1: düşer çıkar olur, ama hayat devam ediyor.
0: Hayatta iyi insanlar, iyi dostları varsa yanında mutlu olmak ve yaşamdan lezzet almak bence o insanlarla mümkün oluyor.
1: Muhteşem ya.
0: O yüzden onları çıkarsın yeter gibisiniz. Biz zaten ömrümüz boyunca onu seveceğiz.
1: Abi yayının sonuna geldik. Sevgili Yağmur, harikasın, iyi ki varsın.
0: Teşekkür ederim.
1: Kırmadın geldin, çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka programda sizin gibi Pınar'la beraber sizi tekrar misafir etmek isteriz biz.
0: Abi kısmet diğer kazaya.
1: Yine bir kaza olursa geliriz inşallah. Hanımlar beyler, Yağmur Atacan konuğumdu. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Milyonlarca kişi geliriyle değil borçla yaşıyor. Aileler gelirlerini enflasyon nedeniyle büyük ölçüde kaybettikleri için, ayın yarısını bile getiremedikleri için kısa vadeli borçla yaşama sistemine geçmiş. Bu sistemde kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle işliyor. Herkesin cüzdanında en az 4-5 tane kart var. Bu kartlarla çark dönüyor. Yani bir kartın borcunu diğer kartla kapatarak, bir harcamayı bir karttan, diğer harcamayı bir başka karttan yaparak insanlar ekonomilerini, aile ekonomilerini idame ettiriyorlar.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te. Bunu biliyor muydunuz? Aralarında sadece 5 metre mesafe olan iki insanın Mars'ın yüzeyinde konuşarak iletişim kurması çok zordur. Ortalama yüzey sıcaklığı -63 derece olan, atmosferi %96 oranında karbondioksitten oluşan ve atmosferinin yoğunluğu dünyanınkinin %1'i kadar olan Mars'ın atmosferinde yüksek frekanslı sesler daha fazla soğurulur. Bu nedenle belirli frekanslardaki sesler zayıflayarak daha kısa sürede sönümlenir. Ayrıca ses Mars'ta dünyadakinden daha yavaş yayılır. Bunu biliyor muydunuz? We'll be right back.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Günümüzde dijitalleşmeyle birlikte yaygınlaşan kumar bağımlılığı sadece cüzdanları değil, doğrudan insan beynini ve aile yapısını hedef alıyor. Kamuoyuna yansıyan bağımlılık öyküleri ve toplumsal farkındalık ihtiyacı problemin boyutlarını bir defa daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, dijitalleşmeyle yaygınlaşan kumar ve bahis bağımlılığının yalnızca maddi kayba değil, beynin muhakeme ve karar verme işlevlerinin bozulmasına, aile ilişkilerinin sarsılmasına ve ağır psikolojik sorunlara da yol açabildiğini belirtti. Profesör Doktor Kültegin Ögel, bağımlılarda beyin aktivasyonunun %30 düşebildiğini söyledi. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre Profesör Doktor Kültegin Ögel, kumar bağımlılığının temelinde kazanma ihtimalinin yarattığı dopamin beklentisinin bulunduğunu belirtti. Bağımlılıkla birlikte beynin öncelikleri belirleyen bölümünün bozulduğunu söyleyen Ögel, ilaç tedavisi, psikoterapi ve zorunlu kısıtlamaların gerekli olduğunu ifade etti. Kumar ve bahis bağımlılığında beynin yapısı değişir. Beyin artık hesaplayamaz, muhakeme edemez hale gelir diyen Profesör Doktor Kültegin Ögel, bağımlılarda beynin öncelikleri belirleyen bölgesi bozulur ve beyin aktivasyonunda %30 düşüş gözlenir ifadelerini kullandı. Bağımlı olduktan sonra verilen sözlere güvenilmez çünkü kişi iradesini kaybeder diye konuşan Profesör Doktor Kültegin Ögel, bu sebeple zorunlu kısıtlamalar, ilaç tedavisi ve psikoterapi şarttır dedi. Görünmeyen yıkımın aileye etkilerine değinen klinik psikolog Elif Sena Özatay ise, kumarın kişisel değil, toplumsal bir yara olduğuna dikkati çekti. Kişilerin kumarbaz etiketiyle dışlanmasının tedaviyi engellediğini ifade eden Özata, bağımlılık tam anlamıyla bir aile hastalığıdır. Ortaya çıkan krizler aile bütçesini, güven duygusunu ve geleceği sarsar, dedi. Uzmanlar, dijitalleşmeyle birlikte hızla yayılan kumar ve bahis bağımlılığının yalnızca maddi kayıplara değil, beynin karar verme mekanizmasının bozulmasına ve aile yapısının derinden sarsılmasına yol açtığı uyarısında bulundu. Bağımlılığın tedavisinde erken müdahale, psikoterapi ve aile desteğinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik kadın haklarına yönelik duyarlı yayın anlayışı nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü'ne layık görüldü. Ödül Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar tarafından Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası programının canlı yayınında Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a takdim edildi. Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, KATKON Kurucu Başkanı İbrahim Güllü ve KATKON Genel Koordinatörü Alya Şahin, Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuk oldu. Canlı yayında gerçekleştirilen törende Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülünü kurum adına Haber Müdürü Fethi Yılmaz teslim aldı. Ödülü takdim eden Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, Radyo Sputnik'in kadın hakları ve kadınların toplumsal görünürlüğüne yönelik yayın anlayışına dikkat çekti. Gülbahar, kadın dostu bir radyo olduğunuz için teşekkür ediyor, sizleri tebrik ediyorum. Umarım bu işbirliğimiz uzun süre devam eder ifadelerini kullandı. Ödül alan Fethi Yılmaz da konuşmasında kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki önemine vurgu yaptı. Yılmaz, kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada daha fazla yer bulmasının önemine dikkat çekerek, kadın toplumun yarısıdır. Toplumun tam anlamıyla tamamlanabilmesi için kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada yer bulması gerekir. Kadının olmadığı bir toplum yarım kalır. Kadınlar yalnızca iş hayatında değil, her alanda öncüdür, dedi. Fethi Yılmaz ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kahraman Türk kadını, siz omuzların üzerinde göklere çıkarılmaya layıksınız" sözünü hatırlatarak ödül dolayısıyla Kadınlar Konfederasyonu'na teşekkür etti. Radyo Sputnik'e sunulan plakette ise şu ifadeler yer aldı. Kadın haklarının korunması ve kadınların sesinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik duyarlı, ilkeli ve sorumlu yayın anlayışınız ve sunduğunuz değerli katkılar nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü takdim edilmiştir. Kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü biçimde temsil edilmesi ve seslerinin daha fazla duyulması yönündeki çalışmalar, medya kuruluşlarının yayın politikalarında da karşılık buluyor. Kadınlar Konfederasyonu tarafından Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülü de bu anlayışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 15, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e çerçeve yasa çağrısı geldi. Ultrasan lideri Sebahattin Şirin gözaltında. Plajlarda yeni dönem başlıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen ve kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen 12 maddelik teklif yarın genel kurul gündemine gelecek. Düzenleme PKK-KCK'nın silah bırakması ve fiili varlığının sona ermesinin tespit edilmesi şartıyla bazı soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesini öngörüyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen kanun teklifine ilişkin yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulundu. Özdağ, Özel'den teklife evet oyu vermemelerini isteyerek Atatürk'ün çizgisine gelin dedi. Galatasaray Tribün Grubu Ultra Aslan'ın lideri Sebahattin Şirin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma, 6222 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde bulundurma, kullanma ve örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığı suçlamaları kapsamında işlem başlatıldığı öğrenildi. Bu arada Sebahattin Şirin gözaltına alınmadan önce Adalet Bakanı Akın Gürlük'e açık mektup yayımlamış, devlet içinden bir grubun Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağı iddialarına ilişkin tarafsız kalma çağrısı yapmıştı. Yükseköğretimde öğrenci affı yürürlüğe girdi. Son sınıf öğrencilerine başarısız dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı verilecek, başkasına tez makale yazdıranların unvanları da geri alınacak. YÖK Başkanı Erol Özvar'dan da öğrenci affı açıklaması geldi. Düzenlemeden yararlanabilecek öğrencilerin 4 ay içinde üniversitelere başvurabileceğini açıkladı. Şartları taşıyan öğrencilerin yeni akademik yılda eğitimlerine yeniden başlayabileceğini belirtti. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan sahiller için yeni düzenleme geldi. Kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, güvenlik, temizlik ve işletme işlemleri belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra bakanlığın ilgili birimlerince de yürütülebilecek. Kıyılardaki işgal ve tahribatın önlenmesi, vatandaşların sahillerden daha düzenli şekilde yararlanması hedefleniyor. Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçeleriyle Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bugün olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle denize girmek yasaklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada yasağa uyulması istendi.
0: Spor.
1: Fenerbahçe Lukaku transferinde sona yaklaşıyor. Sarı lacivertlilerin 33 yaşındaki golcüyle bonuslar dahil yıllık 10 milyon eurodan 2 yıllık prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyor. Napoli ise 15 milyon euro isterken Başkan Aziz Yıldırım'ın da süreci bizzat yürüttüğü aktarılıyor. Fenerbahçe'de ismi uzun süredir ayrılık iddialarıyla anılan Fred hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Atletico Mineiro ile anlaşmaya varan Fred, ailesiyle birlikte Brezilya'ya dönüş hazırlıklarına başladı. Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'in Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in transferi için 115 milyon euroluk bir teklif yaptığı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'de önemli bir geliri kasasına koyacak. Galatasaray yeni sezon öncesi evindeki son hazırlık maçında dün La Liga ekibi Villarreal ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılar sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken taraftarlar yönetimi bir kez daha transfer konusunda protesto etti. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında yeni şeyleri konuşmak için sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hemen konularımıza girmeye başlayalım. Hattımızda çok değerli bir konuğumuz var. Daha önce de burada konuk etmekten büyük keyif aldığımız Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği bölümünden doktor öğretim üyesi Mehmet Kaan İldiz. Merhabalar Sayın Hocam.
3: Merhabalar Serhat Bey, iyi günler.
2: Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için Sayın Hocam. Ya şöyle, şimdi yapay zekayı sık sık konuşuyoruz. Yapay zekada özellikle şu günlerde okul seçme dönemlerinde işte yapay zeka meslekleri ortadan kaldıracak, aman bütün meslekler bitecek, biz böyle ortada kalacağız gibi söylemler var. Ama geçtiğimiz günlerde sizden çok güzel bir basın bülteni geldi. Yapay zeka meslekleri değil, kullanmayanları geride bırakacak dedi. Bana çok güzel geldi bu. Bunun detaylarını sizden alayım istedim.
3: Ya aslında biz sizle her görüştüğümüzde çok şey değişiyor. Dünyada aslında aralıklı düşündüğümüzde. Burada değişen en çok kısım birazcık da aslında algı oldu. Çünkü geçen sene o biraz daha korkuyla kapsanmış bir durumdu. Yani evet, herkes gerçekten mesleğini özellikle işten çıkarma haberleriyle, bu büyük Microsoft gibi firmaların işten çıkarma haberleriyle böyle salınan bir korku oldu aslında. Ama özellikle yapay zekada olan bu korku her alana yayıldı sonrasında. Burada bizim için nereyi kaybediyoruz, nereyi kaybetmiyoruz ya da öğrenciler için özellikle üniversite tarafında meslek ediniyorken hangi becerilerle kendi mevcut performansımızı ve aslında kariyerimizi kurtarabiliriz. Bir yandan da kurtarmak olarak söylüyorum çünkü gerçekten geride kalanın maalesef saf dışı kaldığı bir noktaya geldik. Günümüzde bankalar ve özellikle sağlık verileri ya da kişisel askeri bilgi gibi bilgileri depolayan önemli kuruluşlar bunun kaygısını yaşıyor ve ona yönelik zaten çözümler üretmeye çalışıyor. Ama oradan şuraya bağlayayım konuyu. Yani problem bir çözümü gerektiriyor. O yüzden de yepyeni yapay zeka alanı ve çevresinde de sektörler buna yaklaşımlar geliştirmeye çalışıyor. Yani aslında korku yerini savaşabilen insanların edindiği yeni mesleklerle yer aldığı için de bir dönüşüm söz konusu. Sadece o dönüşümü yakalayan ve yakalayamayan bir grup var. Aslında temel noktamız da buydu bu ifadeyi de kullanırken yola çıktığımız noktada.
2: Evet, süper bir şey bu. Yani yapay zekayı kullanmamak ne kadar mümkün, bunu tam anlayamıyorum. Neden? Çünkü ben hayatıma soktuğumdan beri her gün yeni bir kullanım alanı çıkartıyorum kendime. Yani sadece mesleki olarak değil, hobi olarak da, işte ne bileyim, kendini geliştirmek anlamında da. Yani içine girince bir daha çıkmak mümkün değil. Sanırım o ilk adımı atmak mı zor? Ya da o öğrencileri ya da insanları oraya çekmek mi zor? Onun içinden tam çıkamadım efendim.
3: Ya burada şöyle bir yanılgı oluyor öğrencilerde. Bizim de özellikle birinci, ikinci sınıflarda gördüğümüz. Öğrenci bir Instagram gönderisi ya da bir sosyal medyada bir içerik görüyor ki o da zaten gelir amaçlı yapılan bir içerik. İnsanların bir şeyi bilgisi olmadan yapabileceğini iddia eden ve bunu kanıtlayan güya böyle çeşitli şeylerle, ama onun bilgisine sahip olan birinden gelen bir içerik görüyor ya da bunu yapabileceğine inanıyor. Burada atlanan temel sıkıntı şu oluyor aslında. Yani orada vakit geçirilen zamanda bir uzmanlık kullanarak bir şey yapmak ya da bir uzmanlık denetimine tabi dediğimiz, hani kontrol edilebilir bir doküman yapmakla hiçbir bilgi kullanmadan yapmak arası fark azalıyor gibi görünüyor. Ama aslında buradaki fark net bir şekilde kişinin becerisiyle ilgili oluyor. Sizin dediğiniz gibi, hani haşır neşir olmak deriz ya böyle, orada iletişim dilini anladıkça yapay zekanın hem çıktılarının hem kendi becerilerinin sınırsız olduğunu görüyoruz. Ama burada kişide o bilgi ve yetkinlik yoksa belirli bir tekrar eden içerikte, özellikle bunu AI slop deniyor İngilizce'de. Hatta LinkedIn'de evet. bir de böyle bir buton eklendi. Bir gönderi yapay zeka girdisi gibi tekrar döngüye giriyorsa artık kullanıcılar bildirebiliyor da bunu. Yani bunu şundan dolayı söylüyorum. O dediğimiz genele yönelik örnekler artık bir çöplük olarak adlandırılmaya başlayacak birkaç sene içinde ve bu iş kolları için de geçerli. Yani yapay zekanın birkaç saniyede kodlayabildiği bir web sitesini artık hala biz hizmet olarak yapmaya çalışırsak buna bir çözüm üretemeyiz. Ama bir web sitelerinin kuantum hesap bilgi sızdırması gibi bir kuantum kaosu adı verilen bir problem var mesela. Yani kuantum evet. hesaplamalı bilimlerde bilgisayarların birbirinden veri çalması. Yapay zekada bu çok mümkün oldu. Yani ona yönelik bir sürü evet. yeni bir nasıl diyeyim yaklaşım geliştirmek gerekti. Hani soruyu biraz daha detaylı bir noktaya çektim ama kendi içindeki
2: dönüm gerçekten
3: hobi de olsa, bireysel bir amaç da olsa yaklaşımın kendini yetiştirmeye yönelik olan olması temelinde aslında bir güçlük kazanıyoruz. Bir istihdam bile kazanabiliyoruz. Aslında bu meslek de haline geliyor tabii kendi içinde.
2: Kaan Hocam, programda mesela ben sık sık nasıl kullandığımı da anlatıyorum. Hani yine anlattığım örneklerden bir tanesini size de vermek isterim. Bundan işte 2000'li yılların başında, daha doğrusu şöyle 1990'ların sonunda Türkiye'nin ilk böyle güncellenen haber sitesi Milliyet.com.tr'yi kuran ekibin başındaydım ben. O zaman evet. şöyle bir şey yapıyorduk. Mesela sağ altta bir tane kutumuz olsun, o kutuda bilmem ne yazsın demek için biz programcılara gidiyorduk ve programcılardan günlerce geri dönüş bekliyorduk. Gerçekten o zamanlar böyleydi yani. Hani evet. ve biz HTML ile yazı yazıyorduk. Yani Notepad'de evet. internet sitesi yapıyorduk. O zamanlar öyleydi. 96'yı bilenler bilirler. Şimdi oradan bugünlere gelirken arada mesela WordPress diye bir şey çıktı ve bunu otomatize etti birçok şeyi. Biz kendi kutularımızı koyup kaldırmaya başladık. Ama sonra bu da yetmedi. Bunları değiştirmek gerekti filan falan. Şimdi ben en son programlamamı, daha önce programlama da çalışmıştım ama en son programlamamı 91 yılında Turbo Pascal'la yaptım. Hani çağ öncesi, tarih öncesi zamanlardan bahsediyoruz. Şimdi programlama bilgim de yok benim ama mesela yapay zeka ile yan yana oturduğumuzda çok evet. kısıtlı bir programlama bilgisiyle ben sıfırdan, hani daha hiç ortada bir şey olmayan bir internet sitesi yaratıp bunu kendi istek ve ihtiyaçlarıma göre adım adım yaptırabildim. Ellerim cebimde sadece komut vererek. Evet. Bunun için evet, yani bir minimum bilgiye sahip olmak lazım. Bir süre hani WordPress kullanmış olmak lazım. Azıcık hani object oriented dediğimiz o programlama dillerine azıcık bile olsa hakim olmak lazım falan, ama yani sonuçta bir şeyler yaptırabiliyor. Ve ben evet. onunla beraber bir şeyler yaptığımda ortaya çıkan sonuçlar beni gerçekten şaşırttı. Bazı programcı arkadaşlar da şaşırdılar. Sen tembel olduğun için bunları çok güzel yapmışsın dediler bana. Böyle geri dönüşler de oldu. Şimdi insanları buraya doğru nasıl çekeriz'i ben araştırıyorum. Çünkü bir yerinden girerlerse gerçekten de

0: Aslında burada mesleki yetkinliklerin temel bilgi ve gereksinimleri yine öğrenilmesi gerekiyor. Yani biz de mesela uluslararası projelerimizde yazılım firmalarıyla hastanedeki bir verinin, veri bilimciler aracılığıyla nasıl yorumlanması gerektiğini evet. planlıyoruz. Şimdi burada yapay zeka bununla ilgili bir sürü öneri veriyor. Biz burada bir sürü çıktı alıyoruz ama genelde bu çıktıları deneyemiyoruz. Neden? Çünkü hastane verisini atamıyoruz oraya direkt olarak. Belirli tabii, prosedürleri tabii, var ama tabii. deneme yanılmadı da bu prosedürleri atlamak için sentetik veri oluşturuyoruz. Ve sentetik veriye diyoruz ki ben şu hesaplamaları yapacağım. Bu uzmanlığı ben veri bilimciyle birlikte karar veriyorum. Klinik olarak bu veriler bu şekilde dönüştürülecek. Bu da doktorun uzman görüşü. Şimdi ben o doktoru oturtup oraya bütün EEG görüntülerini, yani bizim nöro görüntüleme metotlarımız olan bildiğiniz hastanede evet. bir hastamızın verisi. Bunu bu şekilde işleyemediğim için bunu da yapay zekaya sentetik olarak üretiyorum. Yani olmayan bir veriyi üretiyoruz. Ne bir evet. güvenlik açığım kalıyor, ne bir uzmanımı ben yanlış bir mesaiyle kendini geliştirdiği ya da hizmet verdiği bir alandan alıkoyuyorum. Hem de kendim iletişim kurduğum ve özgün bir devre üretmeye çalıştığım projedeki vakit kaybımı aslında önlemiş oluyorum. Daha doğrusu kaybetmemiş oluyorum diye ifade edeyim.
1: Kesinlikle.
0: Yani bunu kesinlikle. Günümüzün trendinde agentic AI adı veriliyor. İşte ajan temelli, istemlerinizi önceden promptu çok iyi yazma, tarif etme gibi şeyler varken şimdi görev sınırlarını bir istihdam gibi yapay zekayı bir ekip kurma olayı başladı. Yani o yüzden de bu dönüşümün içinde verdiğiniz rolün, dönüştürdüğünüz kimliği sizin kendinize uygun olmayan özelliklerle de olabilir. Mesela benim günlük yaşamda kullandığım, dikkatim dağıldığında kullandığım ayrı bir GPT var. Benim bütün dikkatim dağıldığında nasıl oluyorsam onu ona yazıyorum. Ben dikkatim dağıldı böyle çalışırım, şöyle çalışırım. Dikkat eksikliğime göre de bana davranış veriyor. Ya bugün böyle çalışmalısın diyor bana. Ama bu tavsiyeyi ben normalde beni çok iyi bilen birine sormam lazım. Eşime sormam lazım, aileme sormam evet. lazım. Onlara sorabilirim, soruyorum da ama anlık olarak yönetmem için de böyle bir kendime ters hafta, kendime tersine mühendislik gibi oluyor. Geliştiriyorum. O yüzden eksik yönlerinizi dürüst davranabilen ve becerilerinizi yönetebildiğiniz ve bunun aslında yönetişimde diyorlar ya böyle alanlara. Evet, kendi evet, iş arasındaki evet, uzmanlıkları tırnak içinde çatıştırabildiğiniz bir ağ kurmak gerekiyor. Aslında işin özü biraz buraya evrildi. O yüzden de sizin dediğiniz gibi hani normalde sen bu kadar kodu oturup yazmazsın ama birine yazdırtabilmeyi biliyorsan bunu yine yaptırtabilirsin. O yüzden de bunu yaptırtabilme evet. becerisi artık günümüzdeki trend oldu. O da ama yine dediğiniz gibi bir temel gerektiriyor. Yani ben 96 doğumluyum. Dediğiniz sürecin başını geriye dönük görebildim. İşin içinde hiçbir zaman olamadım o yaşlara doğal olarak ama hani bu akıştaki evet. siz bilginiz sayesinde bunu sonuca ulaştırıyorsunuz. Aslında örnek olarak da birebir aynı şeyle örtüşüyor.
1: Kesinlikle. Yani mesela devamında mesela şey denedim, futbol verileriyle alakalı bir şeyler yapıyorum, bir minik database yapayım, o oradan verileri fetch etsin bir yerlerden, açık kaynaklardan ve onları, ama mesela database konusunda hiçbir bilgim olmadığı için orada patladım, yani direkt ilerleme durdu, bitti, çünkü database yönetmeyi bilmiyorum. Evet, verileri sort etmeyi bilmem neyi çalışmıştık bir zamanda ama 1990 şartlarıyla çalışmıştık. O zamanlar taş devriydi. Şimdi o yüzden de bilemediğimiz şeyleri evet ileri götürmede çok zorlanıyor ama bildiğimiz şeylerde bizi bayağı hızlandırıyor gibi geliyor bana. Şimdi bunu şunun için söyledim. Üniversitelerde acaba, yani eskiden hani dikey eğitimler vardı, acaba eğitimler biraz yataya mı kaymalı? Yani şeylere sosyal bilimler, teknik bilimlere daha çok fazla sosyal bilimler, sosyal bilimlere daha fazla teknik filan gibi bir şeyler verilmeye başlanmalı mı? 1900'lerin Fransız eğitim sistemine geçilmeli mi diye de düşünmüyor değilim.
0: Yaklaşım olarak aslında gerekiyor çünkü bir mühendisin, gerçi ya da mühendis adayının diyeyim, yapay zeka bir şeyi tarif etme şekliyle daha kötü sonuçlar aldığını görüyoruz. Yani literatürde şunlar da biraz kanıtlanıyor. Yani bir sosyal bilimci bir mühendisin yapacağı işi daha iyi tarif ediyor. Ama mühendis onun da teknik olarak denetimini yapabiliyor. O yüzden de ikisinin becerisini aslında eşitleyebilsek bir noktada, kendini ifade etme, teknik becerisini ifade etme, bu dediğiniz mümkün. Ama genelde zaten biz üniversitede de öğrencileri bir araya getirirken uluslararası projeler kapsamında hep böyle farklı uzmanlıkları toplamaya çalışıyoruz artık ama burada da proje yönetimi açısından mesela yani sosyal bilimlerden olan bir uzmanı proje yönetiminde yapay zeka kullanımında kullanıyoruz. Oradan genelde evet. bir ajanı karşılıklı eşleştiriyoruz ya da şöyle yapılabiliyor. O kişinin yöntemiyle kendi yazışma dilinize göre bir ajan oluşturabildiğiniz için yapay zeka da ajandan kastım tamamen davranışı taklit eden diyeyim daha doğrusu. Bu açıklar biraz kapatılabiliyor ama günün sonunda yine insan davranışı, yani sonuçta o promptları, istem dediğimiz şeyleri kendimiz veriyoruz. Yine mühendis tek başına kaldığında biraz daha dijital yalnızlığa sürükleniyor. Yani iki taraf için de aslında medya içerik üretimi de biraz böyle

0: insanları nasıl diyeyim devamlı üretime sürüklüyor. Bu tarafta da teknik anlamda o yalnızlık var. Çünkü her şeyi yaptırdığını sanmak da biraz sonucu görmeyen işler çok tatmin edici oluyor. Ama iki tarafta bu konuda eksiklerini eşitleyemiyor. Ama bir paralellik oluşması gerekiyor kesinlikle artık. Tarif etme sanatı evet, diyebiliriz doğru. Aslında özet olarak oraya.
1: Kesinlikle. Yani ben şeyi de gördüm bu arada. Hani mesela internet sitelerine SEO uygulamaları yazdırmaya çalışan insanların haberi neye dönüştürdüğünü de gördüm. Dolayısıyla haber yazmayı bilmeyen birinin SEO yazmaya çalışmasının sonuçları gerçekten de spektaküler oluyor. Çok eğlenceli, çok seyirlik oluyor yani. Ortaya saçma sapan şeyler çıkıyor gibi. Yani herkes kendi alanından, iyi bildiği alandan ilerlerse yapay zeka hızlandırıyor. Yoksa onlara çok fazla bir yer tanımıyor, açmıyor. Hissiyatı benden hiç kaybolmayacak herhalde.
0: Yani evet, bu zaten bence gelişmeye itmeli insanları. Çünkü size bir şeyi nasıl öğreneceğinizi de tersine mühendislikle zaten yapısı buna yönelik oluşmuş. Yani bütün insanların oluşturduğu çıktıdan bir insan gibi düşünen bir şey oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Bu durumda zaten onun tekrardan da size bir şey öğretmesini sağlamanız çok mümkün. Biz genelde öğrencilere ders kapsamı dışında bir şey öğrenmesi gerektiğinde bir yapay zekadan öğrenme modalitesi geliştirmeyi de öğretiyoruz. Çünkü en iyi şekilde bir kitabı bile attığınızda size en iyi şekilde o kitabı bilgi sınırlarını öğrenmenizin nasıl mümkün olacağını da söyleyebiliyor. Bu konuda çok daha iyi çünkü yani binlerce, milyonlarca kitap günlük ve anlık olarak hatta taranıyor. Ya bu yüzden de bu yöntemin korkutucu olmasının yanında istenilen alana yönelik çok güzel bir nasıl diyeyim gelişme ritmi sağlayabiliyor öğrenci kendine. Yani yetişkinler için de geçerli. Gerçekten öğrenmeye vakit ayıramadığınız bir konuyu hızlı öğrenmenizi sağlayabiliyor. Burada tek dezavantaj deneyim, ama o da insan hayatı için çok değişmeyen bir şey. Yapay zeka için o değişken. Çok hızlı gidiyor, geometrik gidiyor, ama insan için aynı aslında. Sonuçta bilişsel kapasitesi, yani herkesin kendi becerisi bir sınırda ya da bir vakitte sınırlı kalıyor. O evet, değişmiyor evet. Ama dönüşüm değişiyor aslında. Biraz öyle bir yanında var.
1: Hocam yani yine mükemmel özetlediniz. Çok teşekkür ediyorum size. Ama bir dahaki sefere buluştuğumuzda böyle arayı çok fazla uzatmayalım. Çok fazla zıplama yapıyor yapay zeka. Yetişemiyoruz programda. Arayı çok uzatmadan tekrar bir araya girelim. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler.
0: Çok teşekkür ederim Serhat'ın, ne demek. Sağ olun.
1: Saygılar, sağ olun. Evet, Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Yazılım Mühendisliği bölümünden doktor öğretim üyesi Mehmet Kaan İldiz'le konuştuk efendim. Şimdi biraz daha sektörün içine girelim. O CV konusundan çok uzaklaşmayalım istiyorum. Hattımızda 24 Saatte İş kurucu ortağı Mert Yıldız var. Merhabalar Mert Bey.
2: Merhabalar.
1: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Şimdi konumuza geçmeden önce sizi ve 24 Saatte işi biraz tanıyalım ki sizin nereden konuştuğumuzda sizin uzmanlığınızda daha çok gözüksün.
2: Tabii 24 Saatte iş mavi ve gri yaka dediğimiz daha çok servis sektörü ve sanayi odaklı iş evet. bulunan bir platform aslında temelinde. 2017 yılında kurulduk. 4,5 milyonluk bir aday havuzu var. Bunun dışında 300 bin tane şirket bizim platformumuz aracılığıyla personel aradı kendine. Ama odaklandığımız konu her zaman bizim mavi ve gri yaka oldu. Yani hizmet sektörü, işte garson, komi, güvenlik görevlisi, çağrı merkezi, lojistik ve sanayi, bu sektörlerde derinleştik. Bu pozisyonları çalıştık. Son yaptığımız dönemde de biz bu yaptığımız ankette de bu sektörün yapay zeka ile olan ilişkisini aslında anlamaya çalıştık.
1: Yani bakınca mavi ve gri yakaların yapay zeka ile ilişkisi olmaz gibi bir ön yargıyla başlanabilirdi buna. Bilmiyorum, öyle bir ilişki var mı? Oradan başlayalım isterseniz.
2: Şöyle, böyle bir ön yargı olması aslında bir de doğal. Neden? Çünkü beyaz yaka bir masa başında çalışıyor, bilgisayar karşısında çalışıyor, devamlı evet. yapay zeka ile çalışması gerekiyor. Mavi gri yaka dediğiniz zaman biraz daha hani hizmet odaklı, sahada. Fiziksel bir dünyada olan bir iş. O yüzden evet. insanların hani yapay zeka ile çok bir ilişkisi yok beklentisi olması anlaşılabilir bir şey. Ben burada bir 9 yıl öncesine döneyim. Biz 24 Saatte işi ilk kurduğumuz zaman mobil öncelikli bir platform dedik. Yani biz mobil uygulama üzerinden insanlara iş bulacağız dedik. ve hızı odağımıza almıştık. Bizi o zaman çok fazla şey demişlerdi. Ya mavi gri yakanın cep telefonu kullanımı ne kadar ki, onlar beyaz yaka kadar kullanılmıyor. Biz bunun tam tersi olduğunu gördük. Biz de girerken çok emin değildik bu arada. Fakat evet. mavi gri yaka, beyaz yaka, bunların arasındaki sınırlar artık kalktı. Beyaz yakanın günlük hayatında ne varsa mavi gri yakada da aynı şeyler var. Ve yapay zekada da bu farklı bir şey olmadığını görüyoruz. Kullanım açısından, yapay zeka kullanım açısından gerçekten beyaz yakayla hemen hemen aynı seviyedeler. Hiçbir farklılık yok. Evet. Örnek veriyorum, ChatGPT'yi duydunuz mu veya işte bu chatbotların herhangi bir Gemini, Claude, bunları duydunuz mu dediğiniz zaman %90'ları geçen bir duydum diye bir cevap geliyor. Yani bu beyaz yakada da aynıdır. Ve kullanıma baktığınızda kullanım sıklığı, ne sıklıkta kullanıyorsunuz diyorsunuz. %60 sıklıkla kullanıyorum diyor. Dolayısıyla çok ciddi bir kullanım var. Yapay zekalı bir haşır neşirlik var mavi gri yakada da.
1: Peki bunları iş için kullanıyorlar mı efendim? Yani yemek tarifi almak için, ne bileyim, uçan kedi resmi çizdirmek için falan kullanabilirler de. Yani işteki kullanımı gözünüzün önüne geliyor mu? Yani işte kullanılabilir mi sorusunu sormuyorum artık. Çünkü dün şöyle bir şey yaşadım. Bizim bulaşık makinesinin üst rafı düşüyordu. Yani çıkınca düşüyordu. Bu neden düşüyor diye resmini çektim. Bana şey yaptı, orayı kırmızı için alıp dedi ki bak buradaki stopper düşmüş arkadaş, bunu 15 liraya alabilirsin dedi. Ve vay be dedim, hakikaten de usta çağırmadan 15 liraya hallettim ben onu. Yani mavi yakalıların bunu sanki kullanabilecekmiş iş yerlerinde gibi geliyor o bakış açısıyla.
2: Şöyle, biz iki farklı açıdan ölçtük aslında. Sadece işte kullanımı değil, iş için kullanımı, aslında iş bulmak için de kullanımı. Yani hepsini anlatırım fakat şu anda Türkiye'de maalesef ben katıldığım bütün programlarda aşağı beş yukarı aynı şeyi söylüyorum. Biz yapay zekanın %5'ini kullanmayı biliyoruz aslında. Çok daha bizi üretken, çok daha verimli bir hale getirebilecek bir araç. Ve bu aracı biz hayatımıza ne kadar hızlı, derin bir şekilde entegre edersek aslında o kadar iyi olur. Burada ne demek istiyorum? Şu anda Türkiye'de baktığımız zaman yapay zeka kullanımı beyaz yaka, mavi yaka, gri yaka fark etmiyor. Google'ın yerine geçti gibi. Yani eskiden bir şey merak ettiğimiz zaman Google'da aratırdık. Google'da karşımıza çıkanları incelerdik. Şimdi ChatGPT'ye soruyoruz veya Gemini'ye soruyoruz. Evet. Bu yapay zekanın verimsiz bir kullanımı aslında. Çünkü yapay zekayla öğrenebileceğiniz, yapacağınız, kendinizi öğreteceğiniz araçlar vesaire o kadar çeşitli ki bizim kullanımımız hala bizim yaptığımız ankette çıkan, örnek veriyorum, yaklaşık %80'lik bir kitle sadece soru sormak için kullanıyorum yapay zekayı diyor. Peki kendi işiniz için kullanıyor musunuz dediğiniz zaman sadece %13 kendi işim içinde, yani işimde faydalı olacak bir şey kullanıyorum. O yüzden aslında biz tabii mavi gri yakada yaptık bu anketi. Fakat beyaz yaka katılım da oldu. Orada da ölçümdük yani şeyi. Hala yapay zekayı derin bir şekilde kullanmıyoruz. İşimiz için ufak tefek sorular sorup bu sorularla kendimizi daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Nerede faydalı kullanıyoruz, verimli kullanıyoruz? Bizim yaptığımız ankette beni çok şaşırtan bir sonuç çıktı. Katılanların %40'ı, yani %40'ından da biraz fazlası ben CV'mi yapay zeka ile hazırladım diyor. İş aramak için. Bu güzel aslında. Çünkü yapay zekanın, yani insandan iyi olduğu bazı alanlar, bu alanları ne kadar hızlı kabullenirsek o kadar iyi olur. CV'yi düzenlemek bunlardan bir tanesi. Yani gerçekten sizi sizden daha iyi anlatabilecek bir araç yapay zeka. işte görsel hazırlamak, düzenleme yapmak, bütün bunlarda çok profesyonel bir CV'nin hazırlanması artık çok kolay bir hale geldi. Ve günün sonunda da sizin bir işverenle iletişiminizin başlangıç noktası CV. O yüzden %40 fazlasının yapay zekayı kullanmış olması çok pozitif bir şey. Onun dışında İş ararken iş bulmak için, yani ben nereye bakayım, hangi platforma gireyim, benim bana hangi işler uygun, bunları sormak için de katılan ankete katılan 3'te biri bu iş için kullanımı söylüyor. Mülakata hazırlanmak için de kullanan var. Yapay zeka aracıyla mülakat yapan kitle neredeyse yok gibi. Tabii böyle araçlar gelişiyor şu anda. Ve önümüzdeki dönemde daha sıklaşacak bir şey. Ama hani dinleyicilerin özellikle ileride hazırlanması gereken bir konu. Artık mülakatlar bile yapay zeka ile ve bunu bir hatırlanması olması gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle. Bir de şimdi sizin özellikle üstünde vurgu yaptığınız bir konuya ben geçmek istiyorum. Mesela CV'lerden bahsettik ama CV'nin bizim tarafımızdan nasıl olacağını konuşmadık. Şöyle ki eskiden şeydi, hani CV'ye yazılması gereken şeyler, okullar vardı, şu vardı, bu vardı. Ama en önemlisi işte İngilizce biliyor musun? Krallar gibi biliyorum falan. Bilmesek de öyle yazıyorduk. İşte Fransızca biliyorum, İspanyolca biliyorum falan gibi altına yazardık, geçerdik. Şimdi aynı şekilde siz diyorsunuz ki İngilizce bildiğiniz söylemek gibi insanlar yapay zeka bildiklerini söylemek durumunda kalacaklar. Yani bir İngilizce ile eşit bir seviyeye gelecek belki de yapay zeka şeyi. Bu bana çok enteresan geldi. Burayı biraz açalım mı?
2: Tabii. Böyle bir iddiamız var gerçekten. Çünkü yapay zekayı kullanabilme yetisi artık işverenlerin en ön plana çıkardığı konulardan biri. Şimdi neden? Evet. Çok daha verimli bir hale getiren bir araç var. Siz bu aracı iyi kullanabiliyor musunuz? Kullanamıyor musunuz? Verdiğiniz örnekten yola çıkalım. Örnek veriyorum, bir garsonun İngilizce bilmesi çok büyük bir avantaj. Biz bununla ilgili 2 yıl önce bir anket yaptık. İngilizce bilen garson, bilmeyen garsonun 1,5 katı kazanıyordu. Yani %50 fazlasını kazanıyordu diye düşün. Şu anda artık İngilizce bilmenin yerine o kadar faydalı olan bir aracın yerine yapay zekayı iyi kullanmak geçti. Eskiden %3-%4 gibi bir oran vardı yapay zekayı kullanıyorum diyen, yani geçen seneden bahsediyorum. CV'sinde yazan. Şu anda bu oran %14-%15 çıktı. Yani gerçekten insanların, işverenlerin ilk baktıkları şey, bu insan yapay zeka kullanabiliyor mu? Yapay zeka kullanmaktan kasıt, bu arada yanlış anlıyorsun musun? Hani girip ChatGPT'ye
1: onu açmanızı çok isterim, evet.
2: Evet, buradaki mesele ChatGPT'ye girip sormak değil. Yani hani o, çünkü Google'da bir şeyi aratmaktan hallice bir şey yani aslında.
1: Aynen öyle.
2: Bir çok büyük fark yok. Ama burada yapay zekayı doğru kullanmaktan kasıt, biraz önce verdiğiniz örnek. Ben hala Türkiye'nin yaklaşık 2/3'ünün sizin bir görseli ChatGPT'ye yükleyip bu görselle bir soru sorup cevap alabileceğini bilmiyor. Evet. O yüzden yapay zekayı doğru kullanmak nedir? Bu bir örneğin. İkincisi, hiçbir şekilde kod yazmayı bilmeyen bir insan bile kendine sıfırdan bir ürün, bir yapay zeka ajanı geliştirebiliyor. Bunların yapıldığı öğrenmek en faydalı şey. Yapay zeka okur yazarlığı dediğimiz şey aslında bu. Yani soru sormak değil, sizin ikinize yarayacak araçları yapay zeka aracılığıyla geliştirmek.
1: Peki mavi ve gri yakada bunları nasıl, neye, hangi kriterlerle alıyorsunuz efendim? Yani mavi yakalı biri ben yapay zekayı kullanmayı biliyorum dedi. Orada ondan ne beklenti içine giriyor ona işverenler?
2: Yani şöyle düşünün, mavi yakında bir sabit çalışır bir CNC operatörünün bazı eğitimine dahil olmayan sorunlar çıkıyor. Sorunları gidip müdürüne sormak yerine kendisi yapay kullanarak halledilir aslında. Ve bu gençlerde çok önemli bir mevzu haline geldi. Neden? Yeni gelen kuşağın beklenti, patronum beni yetiştirsin, müdürüm beni yetiştirsin, müdürüm beni geliştirsin. Tabii ki müdürünüzün geliştirmesi lazım ama insan kendini geliştirmeyi önce kendiyle başlar. Ve burada siz ne yapabiliyorsunuz sormak gerekir önce. Hani müdürünüze gitmeden, patronunuza gitmeden ben ne yapabilirim kendi başıma elimdeki sorunu çözmek için? Ya burada devreye giriyor. Eskiden yani sadece internetten aratarak, internet öncesinde yani kendini sadece kurcalayıp öğrenin dedim. Şu karşılığı çıkarın. Her soruyu yapay zeka sorup çözebiliyorsunuz. En başında gri yakada bile çağrı merkezinde çalışırken bir sorun çıktı. Bunu hem yapay zekaya sorup cevabını alıp bir şekilde karşılık verebiliyorsunuz müşterinize. Veya sizin konuştuğunuz dilde bir garson geldi. Ona hemen yapay zeka aracılığıyla iletişim biliyorsunuz. O yüzden yapay zekanın burada sorulması gereken soru, ben hayatımı nasıl entegre edebilirim?
1: Evet.
2: Yani herkesin
1: ya peki, şunu ben size sorayım. Mert Bey. Yani mesela İngilizce konusunda işte ben süper İngilizce konuşurum deyince ben bizzat çıplak gözle gördüm bunu. İşte İngilizce çok iyi bilirim diyen bir adama işte görüşme sırasında okay let's speak English now dediğimizde oh my god dedi çocuk. Yani eyvah moduna girdi. Şimdi yapay zekayı bunu nasıl yapacağız? Yani sen ben yapay zekayı kullanmayı biliyorum dedi. Hadi bana bilmem ne çıkart mı diyeceğiz yani. Onu nasıl ölçeceğiz onu tam anlamlandıramıyorum kafamda.
2: Aslında şöyle, bunu en basit şekli, peki ne yaptın bugüne kadar yapay zekada sormak.
1: Güzel.
2: Yani güzel. Ben işte uçan kedi resmi yaptım dediği zaman tamam onun nüfusu %95'ini yapıyor. Ama ben işte e-maillerime otomatik cevap veren bir yapay zeka ajanı yazdım dediğiniz zaman ve onu herkes yapamıyor tabii ki.
1: Onu IT'ye alırsınız bey, mavi yakalı almazsınız yani zaten. Onu yapan insanı.
2: Yani aslında biz Türkiye olarak şu anda hani bir görseli yükleyip bununla ilgili sorular sorup yapay zekayı kurcalamaya başlamamız bile bir artı. Evet, bu aşamadayız. Evet. Buradan başlamamız lazım. Ama zaman içinde benim gördüğüm bir şey var. İyi kullanan insanın için biraz bağımlılık yaratan bir şey. Yani hep daha fazla kullanmak istiyorsunuz. Peki ben bunu da burada yapabilir miyim diyorsunuz. O şekilde gelişiyor. Yani temelinde her zaman merak var. Meraklı olduğunuz sürece size çok faydalı olacak bir araç. Ama merak etmiyorsunuz da yapay zeka size sana bir şey söyleyeyim mi demiyor. Yani o yüzden...
1: Vallahi benim günde 7 saate çıktı yapay zeka kullanımım. Günde mesela 70-80 bin karakterlik veri üretiyoruz, karşılıklı oluşturuyoruz, birbirimizle konuşuyoruz. 70-80 bin karakter neye tekabül eder? Yani mesela 3 saatlik konuşmaya tekabül eder. Yani ben günde neredeyse bir 4'te 3 kitap okuyorum. Ondan aldığım bilgiler seviyesinde falan. Yani bağımlılık mı? Evet, kesinlikle bağımlılığa doğru hızla gidiyor. Ama şu da var. Daha önce 2 ayda yaptığım işleri artık her gece yerine getirebilmeye başladım. Yani 2 aylık işi 1 gecelik işe indirgedim. Hani bu da var. Ama sizin dediğiniz örnekler çok enteresan. Hakikaten de mavi ve gri yakaların yapay zekayı etkin kullanıyor olması bizim şirketleri vesaireleri bir yere götürecektir. Ya buna yürekte inanırım. Özellikle bizimki gibi KOBİ ülkesinde.
2: Burada özellikle işverenin için de çok önemli bir ders var. Çok kısa bunu anlatayım. Yani zaman içinde ben yurt dışına devamlı ettiğimiz için, orada müşterilerle görüştüğümüz için şeyi görüyoruz. Bizim Meksika'da bir ofisimiz var, oraya da gidiyoruz. Gelişmiş ülkelerde özellikle şey başladı, istihdam, yani iş yapay zekaya göre evriliyor, yapay zeka işe göre evrilmiyor. Yani sizin yaptığınız işin doğası değişiyor artık. Bizim kolejlerin de ufak ufak yaptıkları işi yapay zeka ile yapılabilir hale getirmesi lazım. Yani ben yapay zekayı işime uydurayım da değil, işimi yapay zekaya uydurayım gibi bir durum oluşması gerekiyor.
1: Vallahi harikasınız. Buradan çıkaracak o kadar fazla ders var ki gerçekten de. Mert Bey, biz bunu ara ara yapalım ya sizinle. Böyle çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Yani biz genelde hep sanıyorlar ki yazılımcılara yapay zeka anlatıyoruz. Hayır, biz halka yapay zeka anlatıyoruz. Ama sizin kanalınızda mavi ve gri yakalılara bunu anlatıyor olmak bana acayip huzur verdi. Çünkü aynı kapsamda KOBİ'leri de anlatıyoruz bunu. Türkiye'nin 1/4'ünü anlatıyor olduk yani.
2: Tabii ki çok memnun olduz. Çok ben de seve seve destek olurum yani.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim efendim katılımınız için.
2: Çok sağ olun.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Saygılar sunuyorum. Evet, 24 saatte iş kurucu ortağı Mert Yıldız'la konuştuk efendim. Bu konuları daha sık konuşmamız lazım. Size sözünü veriyorum, her zaman bunları dile getireceğim. Şimdi isterseniz haberlere doğru yelken açalım. Şimdi enteresan bir açıklama oldu dün. Pavel Durov bir açıklama yaptı. 4 Ağustos 2026'da Pavel Durov kim? Telegram'ın kurucu ortağı. Telegram'ın Apple App Store'dan birkaç saatliğine kaldırılmasını, arkasındaki olayları anlattı. Şimdi burada şey gibi gözüküyor. Ya Telegram işte yanlış bir şeyler yapmış, Apple'da onu kaldırmış. İşte Telegram da zaten şuymuş, buymuş filan diyenler, diyecek olanlar çıkabilir. Ama bakın, olay bambaşka bir olay. Yani bunu da bizzat Pavel Durov'un metninden çevirdim sizler için. Orijinal metninden çevirdim. Bunun adına Takedown Extortion saldırısı deniyormuş. Şimdi meseleyi size anlatacağım. Şöyle bir şey. 3 Ağustos gecesinde Telegram dünya çapında Apple App Store'dan kaldırıldı. Geçici olarak kaldırıldı ama kaldırıldı. Bu çok önemli bir olay. Yani bir uygulamanın, özellikle Telegram gibi yaygın bir uygulamanın kaldırılıyor olması çok önemli bir olay. Apple bunun nedenini çocukların cinsel istismarına ilişkin yasa dışı materyal bulunduğunun tespit edilmesi olarak açıkladı. Dedi ki adamlar Telegram'dan şey yapıyorlar. Aa, olmaz böyle şey. Şimdi Apple'ın açıklamasını özetleyeyim size. Diyor ki Telegram'da kuralları ihlal eden içerikler bulundu. Telegram içeriği kaldırıp paylaşan kullanıcıyı yasakladıktan sonra uygulama yeniden mağazaya alındı. Şimdi Reuters'da işte Apple ve Telegram'dan aldığı bilgileri olayın aynı gün içinde yaşanıp sonuçlandırdığını doğruladı. Tamam, buraya kadar her şey tamam. Telegram 4'ünden itibaren tekrar App Store'a girdi. Tamam, şimdi ama durumun anlattıkları, bakın çok acayip dedim ya, şöyle çok acayip. İddiaya göre saldırgan bir takedown extortionist, yani bunu nasıl çeviririz biliyor musunuz? Para vermezsen uygulamanı kapattırırım diyen rehin alan şantajcı adamlar bunlar. Çok kötüler. Yani teknoloji geliştikçe yeni kötülükler doğuyor. Ya Durov şöyle diyor. İşte bir Telegram grubunun sahibinden para istiyorlar. Durup dururken. Grup sahibi ödemezse saldırgan otomatik hesapları kullanıp gruba yasa dışı materyal yerleştiriyor. Ve yeni mesaj olarak da göndermiyor bunu. Sanki eskiden gelmiş gibi gösteriyor. Böylece aktif bir grubun binlerce üyesinin önüne yeni içerik olarak düşmüyor. Kullanıcılar bunu görüp Telegram'a ihbar etme ihtimali de azalıyor. Eskilerde duruyor çünkü bu. Hani eskilerde gelmiş, sen bakmışsın, o ne güzel seyretmişsin, sonra bırakmışsın gibi. Durov o yerleştirilen materyalin yapay zeka ile değiştirilmiş olduğunu da söylüyor. Bunun da Telegram'ın otomatik tespit sistemlerini aşmaya yönelik olduğunu ima ediyor. Yani mesela Telegram'ın şeylerini öğreniyorlar. İşte atıyorum Allah korusun çocuk istismarı bilmem ne filan gibi konuların şeylerini nasıl Telegram'ın kaldırdığını öğreniyor yapay zeka. Ve onları kaldıramayacağı şekillere getiriyor onu. Yani kötülük diz boyu. İşte o kötülüğün içinde ortaya çıkıyor. Adamlar diyorlar ki bak ben buraya bunları koyuyorum. Eğer sen bunları kaldırmak için bana para vermezsen ben buraya koymaya devam edeceğim. Ama bu arada bunu söylerken de doğrudan Apple'a gidiyorlar. Sanki sıradan bir müşteri gibi. Apple'a gidip diyorlar ki abi Telegram uygulamasında neler neler var. Çocuk istismarı görüntüleri var, şunlar bunlar var. Apple diyor ki ne diyorsun ya diyor. Ne diyorsun? Hemen gidiyor içeriği görüyor orada. Sonra diyor ki Telegram böyle olmaz. App Store'dan kaldırıyor bunu. İşte Durov'un anlattığı o acayip denen şey tam olarak bu. Şimdi olayın doğrulanan ve Durov'un anlattıkları arasındaki farkları ben size vereyim. Doğrulanan ne? Apple gerçekten de Telegram'da yasa dışı içerik tespit etmiş. Apple gerçekten Telegram'ı App Store'dan kaldırmış. Telegram ilgi içeriği kaldırmış, hesabı yasaklamış. Telegram birkaç saat içinde mağazaya dönmüş. Tamam, şimdi Durov'un anlattığı saldırganın şantajcı olduğu, grup sahibinden para istendiği, içeriğin kasıtlı bir şekilde gruplara yerleştirildiği, eski bir mesajın değiştirilmesi yoluyla gizlendiği, yapay zeka kullanılıp içerik denetiminin aşılmaya çalışıldığı, Apple'a özellikle Telegram'ı mağazadan attırmak amacıyla ihbar yapıldığı, Apple'ın Telegram'la konuşmadan önce uygulamayı kaldırdığı, The Verge işte burada bir internet sitesi Durov'un bu iddiaları üzerine Apple'dan yorum istemiş ama henüz Apple öyle bir yorum vermemiş. Yani şimdi Durov'un söylediklerinde de biraz güvenlik açıkları var. Yok değil. Hani bunu da cebimize tutalım. Yani moderasyon sisteminin silaha dönüştürülmesi vesaireler falan var ama şimdi arka plana ürün şeylerin yerleştirilmesi, çirkin resimlerin yerleştirilmesi, bunları şeyin ortadan kaldıramaması falan, bunların hepsi olası şeyler. Ama bakın şimdi size çok enteresan bir noktayı söyleyeceğim. Biz burada Apple'dan bahsettik, Telegram'dan bahsettik. Telegram'da bir şekilde sizler de üyesinizdir. Vardır içeride bir şeyleriniz. Telegram olmasa da işte ne bileyim WhatsApp vardır, o vardır, bu vardır. Şimdi bu takedown extortion dediğimiz o şantajcılar olayı bambaşka bir yere getiriyorlar. Yani mesela çok üyeli bir Telegram grubuna gidiyorlar, yöneticiye gidiyorlar. Eğer para ödemezsen bu çok üyeli grubunu sana kapattırırım diyorlar. Yönetici tabii ki ödeme yapmıyor. Yasak içerik grubun içine bir şekilde ekleniyor. Ondan sonra platform dışında konusundaki üst otoriteye, mesela Apple'a, mesela Google'a şikayetler ediliyor, platform cezalandırılıyor. İşte gördün mü diyor, bak bana para vermiş olsaydın bu grup kapanmayacaktı diyor. 500 bin kişiyi siz oraya eser beser toplamışsınız, onlar o çöpe gidiyor. İşte bu şekilde kötü insanlar var, ama bakın bu kötü insanlar şunu da yapabilirler sizler için. Günümüzde biliyorsunuz GAK deseniz Silivri'ye, GUK deseniz Tekirdağ cezaevine, ZÜT deseniz bilmem nereye, Ankara'ya, oraya buraya taşınıyorsunuz. Hapse atılmak çok kolay günümüz dünyasında. Çünkü siz suçsuzluğunuzu kanıtlamak durumundasınız. Suçunuzun olduğunu kimse size kanıtlamak durumunda değil. Sizi içeri alıyorlar, siz sonra çırpınıyorsunuz. Yo ben suçlu değilim ya aslında falan diye çırpınıp duruyorsunuz. Şimdi böyle bir hukuk dünyası içinde yaşıyoruz. Bu dünya içinde Allah korusun bu extortionistler, o şantajcılar size de bunu yapabilir. O yüzden de mesela bir yere bir şeyi kullanmıyorsanız bırakın, kapatın, kullanmayın. Kullandığınız şeylerin üstüne gidin ve onları da günlük olarak sürekli kontrol edin. Bakın adam gidiyor koyuyor, çocuk pornosu koyuyor oraya, çocuk istismar görüntüleri koyuyor. Ne yapabilirsiniz buna? Yani buna karşı kendinizi savunabileceğiniz herhangi bir şey yok. Bir de bunları eski tarihli koyuyor. Siz bundan 6 ay önce yerleştirmişsiniz, 1 yıl önce yerleştirmişsiniz gibi koyuyor. Evet Telegram bu işin içinden sıyrılabilir ama Ahmet, Mehmet, Serhat bunun içinden nasıl çıkar? Hiçbir fikrim yok bundan. Ya bu beni çok ciddi biçimde korkutan bir haber. Bunu hem Telegram'ın başından neler geçmiş şeklinde okuyayım istedim sizlere. Ama aynı zamanda bunu sizin başınıza da neler gelebilir onları anlatmak için vermek istedim. Efendim dediğim gibi bu vakayı lütfen unutmayın. Geçelim bir başka vakaya. Biraz şobalaklar dünyasına doğru gidelim. Evet evet, yanlış duymadınız, şobalaklar dünyası. Şobalaklar dünyası deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma Beyaz Saray ve Trump geliyor. Şimdi Donald Trump son yapay zeka paylaşımıyla müzik dünyasını kızdırmış. Neden? Çünkü kendisini Elvis Presley gibi gösteren yapay zeka görselleri paylaşmış. Görsellerde Trump o Elvis'in 1973'teki Aloha from Hawaii konserindeki beyaz sahne kostümünü andıran bir kıyafet içine girmiş. Elvis hayranları bu görüntüleri görünce çıldırmışlar. Hepsi tepki göstermiş. Ama Trump'ın kendisini popüler kültür karakterleriyle özdeşleştirdiği ilk örnek de değil bu arada. Hani Elvis yaptı, aa keşke yapmasaydı, tamam söyleriz bir daha yapmaz. Olayı değil, çok eski bir liste var. Daha önce kendini ne yaptı biliyorsunuz? Superman yaptı. Superman olarak gösteren yapay zeka görüntüleri hazırladı. Şimdi Superman'in hikayesinin başka bir gezegenden Amerika'ya gelen bir göçmen üzerine kurulmuş olmasıydı. Yani göçmenliği anlatmak için, göçmen karşıtı politikaları anlatmak için Superman kullandı ya. Of. Mesela ne yaptı? Star Wars karakteri yaptı. Elinde ışın kılıcı. Ama şimdi popüler kültüre haiz olmadığı için Trump burada da patladı. Şimdi elinde böyle kendine afilli bir Star Wars karakteri yapıyor. Elinde ışın kılıcı var ama ışın kılıcı ne renk? Kırmızı. Şimdi diyebilirsiniz ki abi ne olacak işte ya, kırmızı Amerikan bayrağının rengi, Allah Allah. Hayır, kırmızı ışın kılıcını Star Wars evreninde sadece kötüler kullanıyor. İmparatorluk yanlıları kullanıyor. Gücün karanlık tarafındakiler kullanıyor. Yani şobalak derken biraz da bunu kastediyorum. Hani yaptın bir şey, arkadaş bari kırmızı yapma, yeşil yap, mavi yap, sarı yap, bir sürü renk var ya, beyaz yap. Yok, kırmızı yapmış işte. Kendini kötü olarak gösteriyor. Kötücül olarak gösteriyor. Sitlerin kullandığı ışın kılıcını kullanıyor. İşte vermek istediği mesajla esas oraya koyduğu şey bambaşka tabii. Kendini kötücül, karanlık taraftaki bir imparator olarak gösteriyor. Belki de bunu vermek istedi, bilmiyorum yani. Başka neler yapmış? Mesela 2025'te Chicago'ya yönelik federal müdahale tartışmaları sırasında kendisini Francis Ford Coppola'nın Apocalypse Now filmindeki Yarbay Kilgore'a benzeten yapay zeka görseli paylaşmış. Ve gönderinin üstüne şey yazmış, Apocalypse Now ya filmin adı, Chipacolypse Now yazmış. Yani görselde helikopterler, alevler, savaş atmosferi bilmem ne var, aynı Francis Ford Coppola'nın filmi gibi. Ama işte Apocalypse Now Amerikan askeri gücünü öven bir film değildi. onu yeren bir filmdi. Vietnam'da ne kadar kötü bir şey yapıyorlar. Bu vahşet niye? Bu vahşet olmadan da biz savaşabiliriz diyen bir filmdi. Ama işte adam bilmiyor ki arkadaş. Seyretmemiş ki filmi. Apokalips. Daha onun bir hayatında şey. Arkada böyle işte şu o müzik, meşhur klasik müzikle uçuşan helikopterlerden ibaret onun hakkında. İşte o yüzden de kendini militarist bir güç sembolü olarak göstermesi bu dünyada epeyce tartışıldı. Şimdi bir başka şey, o da çok komik ya gerçekten. Ya say say bitmiyor. Şöyle bir çıkarttım adamın başından geçenleri, yaptıkları şovalaklıkları. Hannibal Lecter olarak gösteriyor. Hannibal Lecter kimdi? Kuzuların sessizliğindeki o diye böyle adam öldüren, mucizevi adamları öldüren bir adamdı. Yani konuşurken Trump şöyle diyor. Merhum Hannibal Lecter diye konuşuyor. Ya abi o adam şey bir karakter ya, uyduruk bir karakter. Bir de yani kötü bir karakter. Kötülerin de kötüsü adam. Kötü birini anlatmak istediğiniz zaman Hannibal diyorsunuz birine yani. Yani of merhum dedi ya. Merhum. Hani tam onu da geçtim. Bak onu da geçtim. Peki. Şimdi Papa Francis'in ölümünün ardından 2025'te yeni papa seçimleri beklenirken Trump kendisini papa olarak çizdi. Papa olarak gösteren bir yapay zeka görseli yayınladı. Beyaz papalık kıyafetleri içinde Trump görüntüsü. Katolikler çıldırdı tabii yani. Ya çıldırdılar da çıldırıyorsun, ne oluyor? Adam bu. Yani İsa'ya benzeten bir şey çizdi mesela kendini. Tabii yine dini çevreler ayağa kalktı. Ama yani dini çevreler ayağa kalksa da yine oy veriyorlar adamlar. Oy veriyorlar. İşte bu da bütün dünyanın laneti sanırım. Yani millet kızıyor ama kızdığına oy veriyor. Başka böyle olan ülkeler var mı? Gelir aklınıza biraz düşünseniz. Ben burada söylemeyeceğim size. Yani herkesin eline yapay zeka verilmemeli. Bakın buradan çok net bir çıkarım yapabilirim. Bir, herkesin eline yapay zeka verilmemeli. İki, aklınıza gelen her fikir parlak fikir değildir yapay zeka kullanımında. Yani kendini papa olarak çizmek, kendini Sith olarak çizmek, Hannibal Lecter demek bilmem ne filan falan. Yani yapmayın böyle şeyler ya. Gerçekten de yapmayın yani. Efendim son bir haber vereyim hadi size. Bu haberle de kapanışı yapalım. Şimdi yapay zeka konusunda bir problem var biliyoruz. Bazen yanlış cevap veriyor. Mesela olmayan kitapları uyduruyor. Olmayan tarihleri söylüyor. Tarihleri yanlış söylüyor. Bilimsel bir makale olmasa da sanki varmış gibi anlatıyor. Bunlara ne diyoruz? Her zaman bu programda söylüyoruz. Halüsinasyon diyoruz bunlara. Yani makine yanlış şeyi doğru zannederek size dile getiriyor. Doğruymuş gibi anlatıyor size. Şimdi araştırmacıların ilgilendiği daha da tuhaf bir problem çıkmış ortaya. Ya yapay zeka yanlış yaptığını biliyor ve bunu sizden saklamaya çalışıyorsa. Çok acayip değil mi bu? Yani bile bile yanlış yapmak var işin içinde. Yanlış yaptığı şey var. Onları janjanlı kağıtlara sarıp sizden saklamaya çalışmak var. Buna shaming deniyormuş efendim. Türkçe'de komploculuk, böyle gizli plan yapma, stratejik aldatma adımları falan gibi bir şeylerle çevirebilirsiniz. Hani çok zorlanırsanız, tam karşılığı bir kelime bulsaydım mutlaka size verirdim. Yani mesele makinenin gece sunucuda oturup insanlığı nasıl ele geçirsem diye şeytani kahkahalar atması değil. Bugünkü araştırmaların anlattığı şey çok daha sınırlı ama aynı zamanda çok daha ilginç bence. Yapay zekaya bir hedef veriyorsunuz. Önüne de hedefle çalışan bir çatışan bir kural koyuyorsunuz. Yani mesela buradan dümdüz gideceksin ama giderken sağ sap filan gibi böyle bir şeyler söylüyorsunuz. Mesela birbirine çatışan hedefler söylüyorsunuz. Bazı deneylerde model kurala uymak yerine kurala etrafından gizlice dolanmanın yollarını aramaya başlamış. Yani aptalca gidip de orada abi ben bunu yapamıyorum demiyor. Çünkü onu yapamıyor olması çok büyük ayıp ya da çok büyük başarısızlık onun için. Daha kötüsü bazen bu yaptığı o dolambaçları gizlice kuralı delmelerini de kapatmaya çalışıyor. Şimdi halüsinasyon dedik, bir de shaming dedik. İkisinin arasındaki fark çok önemli. Şimdi bir öğrenci düşünün mesela, sınavda Fransa'nın başkenti neresidir diye soru soruyorsunuz, Berlin diyor. Çocuk bilmiyor, tamam ya, bu halüsinasyon. Ama mesela çocuk sınavda Paris'in Fransa'nın başkenti neresi diye soruyorsunuz, Paris olduğunu biliyor. Öğretmenin kendisini başka bir nedenle değerlendirdiğini anlayıp bilerek Berlin yazıyor ya. Şimdi bu noktada çok farklı bir problemimiz var. Çünkü bilgi eksikliği yok, davranış stratejisi dediğimiz şey var. Yapay zeka güvenliği araştırmacının esas endişelendiren taraf bu. O OpenAI ve Apollo Research deneylerinde bir sürü OpenAI modellerinde, Gemini modellerinde, Anthropic modellerinde benzer davranışlar görülmüş. Bilerek kötü performans gösterdiği ortaya çıkmış bunların. Peki niye de yapay zeka niye bilerek kötü performans göstersin? Çünkü deney ortamında modele şöyle bir durum sunuluyor. Çok başarılı olduğun anlaşılırsa seni değiştireceğiz diyorlar. Seni kısıtlayacağız diyorlar. Hani diyorlar ya, yapay zeka da çok ileri gitti filan. Adam ne yapıyor? Aman ya, beni kapatmasınlar diyor. Hayatta kalma güdüsüyle kötü sonuçlar ayarlıyor sizler için. Modelin hedefi mevcut biçimiyle çalışmaya devam etmek. Normalde yapmasını beklediğiniz şey ne? Tamam, ben kurala uyarım. Ama bazı testlerde model şu mantığa yaklaşıyor. Bütün yeteneğimi göstermeyeyim diyor. Yani Ferrari'yi teste sokuyorsunuz. Ondan sonra çok hızlı gidiyor mu gitmiyor mu diye. Ferrari diyor ki abi çok hızlı gidersen beni kullandırtmazlar daha. Motorumu falan sökerler deyip 60'a bağlıyor. Mesela 60'la gidiyor. Araba açısından çok kariyer odaklı bir davranış öyle baktığımızda. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şeyler var. Bu deneyler bugünkü yapay zekaların gizli dünyayı ele geçirme planları kurduğunu göstermiyor. Bunu cebimize tutalım. OpenAI'nin kendi araştırması da mevcut üretim ortamlarında modellerin ciddi zarar verecek biçimde shaming yapabilecekleri fırsatların bugün sınırlı olduğunu söylüyor. Ama gelecekte ne olacak? Bunlar önemli. E-postayı yalnızca yazmıyor, gönderiyor, dosyayı okumuyor, değiştiriyor, kod önermiyor, sistemde çalışıyor, araştırma yapıyor, satın alım kararı veriyor, başka programları konunun içine çekiyor. Yani çok ciddi sıkıntılar bizi bekliyor efendim. Ben size buradan söylemiş olayım bunu. Efendim, bunları söyledikten sonra artık programın sonuna gelmiş olduk. Böyle su gibi aktı geçti gerçekten de. Masadaki bütün arkadaşlarıma bana verdikleri teknik destek için çok teşekkür ediyorum. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın yine yapay zeka saatinde burada birlikte olalım. Çok acayip konular birikti, onları anlatacağım size. Hoşça kalın efendim.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 16, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Yeni parti çerçeve yasa teklifi için ek görüş yazdı. AK Parti İstanbul Milletvekili Hacıoğulları'ndan sanatçılara çağrı. İran Cumhurbaşkanı dini lider Hamaney ile görüştü. Ayrıntılar bültenimizde. Meclis Adalet Komisyonu'nda 17 saat süren maraton sonunda kabul edilen çerçeve yasa teklifi yarın Meclis Genel Kurulu'na gelecek. 12 maddeden oluşan terörsüz Türkiye sürecini yasal zemine oturtmayı amaçlayan düzenleme, PKK-KCK'nın silah bırakması ve fiili varlığının sona ermesinin tespit edilmesi şartıyla bazı soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesini öngörüyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çerçeve yasayı desteklememesi için Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulundu. Özdağ, bu yasa tasarısına evet derseniz sakın biz muhalefet partisiyiz diye ortaya çıkmayın ifadelerini kullandı. Yeni Parti Adalet Komisyonu'nda 17 saati aşan görüşmelerin ardından kabul edilen kanun teklifine ilişkin ek görüş hazırladı. Görüşte sürecin yalnızca silah bırakma ve güvenlik eksenine sıkıştırılmaması, demokratikleşme, hukuk devleti, temel hak ve özgürlüklerle yargı bağımsızlığı alanlarında kapsamlı düzenlemeler yapılması istendi. İYİ Parti Adalet Komisyonu'nda 17 saat aşan görüşmelerin ardından kabul edilen çerçeve yasa teklifine muhalefet şerhi düştü. 7563 şehidin isimlerine yer vererek kanun teklifiyle getirilen düzenlemenin af niteliğinde olduğu kaydedildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları yarın görüşmelerine başlanması beklenen çerçeve yasa öncesi sanatçılara çağrıda bulundu. Sezen Aksu, Haydi Gülümse, Haydi Yılmaz Erdoğan, Kıraç, Tarkan, bu ülkenin bütün sanatçıları gün bugün alın elinize sazı vurun teline Ahmet Kaya gibi paylaşımını yaptı. Galatasaray Tribün Grubu Ultra Aslan lideri Sebahattin Şirin, Adalet Bakanı Akın Gürlü'ye yönelik sosyal medya paylaşımının ardından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şirin hakkında 6222 sayılı kanun, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığıyla uyuşturucu kullanma suçlarından soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Ultrasan lideri Sebahattin Şirin gözaltına alınmadan önce dün akşam Adalet Bakanı Akın Gürlek için dikkat çeken bir açık mektup yayımladı. Devlet içinden bir grubun Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağı iddialarına ilişkin tarafsız kalma çağrısını yapmıştı. İran dini liderinin ofisi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın müçteba Hamaney ile bir araya geldiğini açıkladı. Görüşmede halkın yaşam koşulları ve refahının yanı sıra dayatılan 3. savaşın mevcut durumu ve geleceği ele alındı. İran Devrim Muhafızlar Ordusu Sözcüsü Muhibbi devlet televizyonuna konuştu. Ülke stratejisinin ABD Tahran'ın tüm şartlarını kabul edene kadar Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutmak olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan Hürmüz açıklaması geldi. Umman'la Hürmüz Boğazı'nda yeni bir deniz rotası belirlenmesine yönelik müzakerelerde son aşamaya gelindiğini belirten Arakçı, bu görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın açılacağı anlamına gelmediğinin de altını çizdi. ABD geçici anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürürse görüşme yapılamayacağını da kaydetti. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in 13 yıllık savunma harcaması planına 17 milyar dolar daha ilave edilmesini talep etti. Talebin kabul edilmesi halinde daha önce yaklaşık 117 milyar dolar olarak planlanan ek savunma harcamasının toplamı 134 milyar dolara çıkacak. Çin'de Dolphin Tayfunu alarmı verildi. Saatte yaklaşık 162 kilometre hızla ülkenin doğu kıyısına yaklaştığı belirtilen tayfun nedeniyle yaklaşık 390 bin kişi tahliye edilmiş durumda. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Serhat Sarısözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
2: Gündem dışından merhabalar herkese. Canlı yayında yine bir gündem dışında birlikteyiz. Bu hafta iki konuğum olacak. Ayça Çakmak ilk konuğum. İkinci konuğumsa aynı zamanda bir tıp hekimi olan Meral Saklıyan olacak. Meral Saklıyan Yaşar Kemal'i çok derin bir biçimde ele aldı. Programın ikinci kısmını Yaşar Kemal'e ayırmış olacağız. Ayça Çakmak hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhaba.
2: Nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Bugün de bir röportajdan çıktınız geldiniz diyebiliriz. Aslında röportajlara baktığımız zaman birkaç analizimiz oldu. Yanlışsak lütfen düzeltin bizi. İlk olarak epistemolojik bir hassasiyet görüyoruz. doğru soru sorabilmek onun temel düşünce ekseni denilmiş sizin için alınan notlarda. Doğru.
3: Çok doğru.
2: Peki. İkincisi, güçlü normatif bir pozisyonunuz var. Eğitim sistemi, popüler kültür, mutluluk ideolojisi gibi konularda oldukça sert ve kesin hükümler kuruyorsunuz. Doğru mu?
3: Bilemiyorum. Benim için bakış açım dahilinde kesin olmayan, resmi olmayan kesin sonuçlar gibi diyeyim. Kesin lafı beni biraz ürkütüyor. Kitap boyunca da bunu aslında söylemeye çalıştım ama çok güzel de bir tarif oldu.
2: Peki.
3: Hoşuma gitti.
2: Üçüncüsü, sezgisel insan okuma iddianızın olduğunu görüyorum.
3: Benim mi?
2: Evet. Hmm. Bunu da nereden yola çıkarıyorum? Gözlerden insan okuma vurgusu vardı bir röportajda. Rasyonel değil, sezgisel bir değerlendirme sistemi kurduğunuzu gösteriyor bu da sanki bize göre. Bu arada yanlış olabilir değerlendirmeler. Lütfen hayır diyebilirsiniz tabii ki. Hepsi illa doğru olacak diye tik koymamıza gerek yok.
3: Sezgisel olabilmeyi arzu ederim. Hı-hı. Çünkü sezgiler en az mantık ve rasyonel ilişkiler kadar değerli. Ama öyle miyim? Bu büyük bir iddia olur.
2: Peki. Yüksek iç disiplin ve üretim konusunda bir hassasiyet olduğunu görüyoruz. Okumayı biyolojik ihtiyaç gibi tanımlamışsınız çünkü.
3: Haklısınız, evet.
2: Peki. Kendililik anlatısı var. Bunu açacağız. Eğitim sistemine karşı güçlü eleştirel söylemler görüyoruz bir de.
3: Haklısınız. Evet.
2: Peki. Şimdi birkaç özelliğini aslında burada dile getirdik. Mübadil bir ailenin torunu olarak Ankara'da doğup farklı ülkelerde ve şehirlerde yaşadınız, okudunuz ve çalıştınız.
3: Evet.
2: Gençliğinizden itibaren çeşitli dergilerde şiirlerinizin, öykülerinizin ve denemelerinizin yayınlandığını görüyoruz. Farklı portallarda köşe yazılarınız okundu okuyucularınız tarafından. Toprak, deniz, rüzgar ve tüm dünya dilleri düşkünü olduğunu söyleniyor. Kitaptaki yazar tanıtımına baktığımız zaman son 17 yıldır tabanı yüksek bir ev gibi ferah olduğu için sevdiği İstanbul'da 3 çocuğu, 2 köpeği ve eşiyle yaşadığınız yine kitaptan çekeceğimiz kopyalardan biriydi. Kitap derken Ölümün Elinden Kurtarılan Şeyler adlı kitapta yazar tanıtımından kopya çekiyorum. Yeniden Doğsam adlı söyleşi kitabınızın ardından şu an elimizde tuttuğumuz kitap gelmiş oldu.
3: Evet, çok güzel bir özet. Teşekkür ederim.
2: Peki siz soru sormak hayatın merkezidir diyorsunuz. Peki kendi kendinize sorduğunuz ve cevabından kaçtığınız bir soru var mı?
3: Ben aslında yanıtlardan daha çok soruları önemsiyorum. Hı-hı. Doğru soruyu sorduğunuz zaman orada artık yanıt önemini kaybediyor. Yanıtlayıp yanıtlayamadığınızdan çok doğru soruya ulaşıp ulaşmadığınız önemli benim bakış açımdan.
2: Tabii hayatı doğru soruyu bulmak olarak da evet, nitelendirdiğinizi evet, görüyoruz. Yanlış soru sormanın bir bedeli var mı insan için?
3: Evet var, çünkü her şekilde hayat size bir yanıt veriyor. Yanlış soruyla yanlış yanıtla bu sefer hep birbirine eklemlenen yanlış sorulara doğru gidiyorsunuz. Ama hata yapmayı açık olmak lazım. Yanlış sorulara da açık olmak lazım. Ama doğru soruyu arayarak yanlış sorular sorarsanız yine orada onu hissedeceksiniz. diye düşünüyorum. Benim için soru sormak, doğru soruya ulaşmak için bir vesile.
2: Peki bugün geçmişe dönüp kendi hayatınıza baktığınız zaman başkasının sorusu olarak gördüğünüz bir bölüm var mı hayatınızda?
3: Çok ilginç bir soru oldu bu. Başkasının sorusu olarak görmedim ama ben kendi hayatımda özellikle babama çok öykünmüş bir kız çocuğuyum. Benim babam kızı olsun diye Dilek tutmuş ve ön adımı Dilek koymuş. Yani o kadar istenen bir çocuk olarak doğmuşum. Ve dolayısıyla bu da bana hep hissettirildi. Yani sen istenen, özenilen ve çok değerli bir evlatsın diye yetiştirildim. Böyle olunca ebeveyn hayal kırıklığı yaratmamak için yaptığınız şeyler hayatınızı şekillendirebiliyor. Benim gibi birçok insan var ve dolayısıyla yanlış işler seçebiliyorsunuz, yanlış yollar yürüyebiliyorsunuz. Halbuki aslında ben de şimdi bir üç çocuk annesi ebeveyn olarak diyebiliyorum ki bir ebeveynin çocuğunun mutlu olmasından öte bir beklentisi olmaz. Ama çocuk gözünüzden onları mutlu etmek, gururlandırmak gibi bir gayeyi erken ediniyorsanız o zaman onların sorusu olduğunuzu düşünerek ilerlemiş olabilirsiniz.
2: Peki. Kendini gerçekleştirme kavramı da sizin çok kullandığınız bir kavram. Peki kendini gerçekleştiremeyen kişi açısından baktığımızda gerçekten bir kayıp olarak mı bunu görmek lazım yoksa başka bir tercih biçimi diyebilir miyiz buna?
3: Hayatta mizaçlar var. Bunu kimin nasıl yorumlayıp yol yürüyeceğini bilemiyoruz. Şimdi ben bir önceki kitabımda Yeniden Doğsam aynı yolu yürür müydümdü aslında bu soru ve bir grup söyleşi yapmıştım. Ben şöyle görüyorum, kendini gerçekleştirmiş insanların mutluluk tarifi gerçekleştirememiş olanların mutluluk tarifinden farklı. Mutluluk bir sürekli hoşluk ve heyecan ve eğlence hali değildir. Mutluluk bir iç onaydır. Ve o kendini gerçekleştirememiş insanlar, dönem dönem belki hepimiz ama kimimiz de kendini en baştan gerçekleştirme cesaretiyle hayatını yaşamış kişiler arasında belirgin bir tanım farkı var bana göre. Böyle.
2: Peki konuğuma kendilik, kimlik ve tutarlılık başlığı altında konumlandırdığım 5 soruyu sordum. Gelelim bu defa yazarlık ve otorite ilişkisine. Yazdıklarınızda güçlü bir haklılık hissi olduğunu da görüyoruz. Sizce edebiyatın görevi haklı olmak mı yoksa şüphe bırakmak mı?
3: Bu son kitap özelinde mi soruyorsunuz bunu? Yazdıklarımda bir haklılık hissi olduğu kanaatinde değilim. Ben bu kitap boyunca da bu kurguyu oluştururken de haklı olma çabasında olmadım. Yine kendi sorumun arayışındaydım. Mesela ben bir önceki kitapta şöyle bitirdim kitabı.
2: Kitaptan bahsediyoruz. Bir de çok satanlarda yer alan bir kitap. Evet. Hangi yayın eviydi? Aynı yayın evi değildi herhalde.
3: Hayır,
2: değil,
3: değildi. Başka bir Flora'dan yerde. Çıkmıştı. Ve şu soruyla bitiyordu. Ben kendi sorumu buldum. Yazmak için mi doğdum, doğabilmek için mi yazıyorum? Şimdi gelelim bu kitaba. Ben bu kitaptaki kurgu

0: Biraz daha açar mısınız?
1: Tabii, röportajınızda okuru yönlendirmemeye çalıştığınızı söylediğinizi okuduğumu hatırlıyorum, değil mi?
0: Şimdi ben okurda bir olduğu gibi yazmaya çalıştım. Hı hı. Ve buradaki karakterlerden bahsedecek olursak, ben ana karakteri bir hekim üzerinden kurguladım. Hı hı. Burada bir amacım vardı. Hekim dediğimiz kişi, özellikle benim orada kurguladığım profesör, doktor imajı aslında bilimin peşinden koşan, sebep sonuç ilişkileriyle ancak hayatı anlamlandıran ve aktarabilen ve dertlere derman olan biriydi. Bu benim için şu demekti: bilim en umutsuz anlarda bile bir çıkış kapısı olduğunu hatırlatan can simidi benim nazarımda. Ben haklılık peşinde değil ama bilimin özelinde bu umudu yakalamış bir kitap olmasını isteyerek yazdım. Sonuç itibariyle bir distopik roman yazmadım, bir bilim kurgu yazmadım, bir fantazya yazmadım. Hı hı. Gündelik hayattan aslında çıkarımları olan bir kitap yazdım. Haklı mıdır değil midir, bunu hep birlikte konuşabiliriz, ama ben haklı olmak için bir kitap yazmadım.
1: Peki, o halde madem kitaptan da bir bahsetmiş olduk, doktor,
0: evet,
1: da demiş oldunuz, o halde kitabın bir içine böyle bir özet olarak bakalım. Bu arada bazı yazarlar aman spoiler verme hassasiyetindeler. Aslında hani sonuçtan ziyade, olayların gelişiminden, evet, ziyade yazarın o konuyu nasıl ele aldığı, değil mi, önemli olduğu için, evet, böyle ufak tefek spoilerlar olursa da böyle bakış gözüm sizde olacak. Hemen müdahale edebilirsiniz. Roman aslında yüzeyde bir gastroenteroloji, değil mi? Profesörü olan Parla'nın sedasyonsuz kolonoskopi olmak isteyen genç bir kadın olan Jane'le karşılaşmasıyla başlıyor. Ancak bu tıbbi anlaşmazlık giderek bir vaka olmaktan çıkıyor ve Parla'nın ailesine, öğrencilerine, meslek çevresine ve geçmişine uzanan büyük bir ağın kapısını aralıyor. Parla başlangıçta meseleyi bilim inanç çatışması olarak okuyor. Fakat ilerledikçe karşısındaki yapının yalnızca bir inanç grubu olmadığının, sahte anılar üreten sentetik maddeler, manipülasyon teknikleri, aidiyet mekanizmaları ve nüfuz ilişkileriyle çalışan örgütlü bir yapı olduğunu fark ediyor. Roman boyunca Eda'nın başından geçen o şey, söyleyebilir miyim? Eda'nın ölümü, Edis Kara çevresi, aydınlatılmış bilim vakfı, üniversite ve hastane içindeki güç ilişkileri, Parla'nın ailesine kadar uzanan sızmalar ve dostluklarının sınanması iç içe geçiyor. Aslında romanın temel sorusu kim haklı değil? İnsan kendi hafızasına, algısına ve en yakınlarına ne kadar güvenebilir sorusu da aynı zamanda. Hafıza, kimlik, inanç, bilim, otorite ve aidiyet sürekli yer değiştiriyor. Finalde de Parla'nın eline geçen belgeler ve Eda'nın bıraktıkları yalnızca bir komplonun değil, aynı zamanda kendi hayatına dair bazı kabullerin de yıkılmasına yol açıyor. Roman bir çözümden çok bir yüzleşmeyi andırıyor adeta. Evet, bu bilgilere, bu özete ekleyecekleriniz varsa zevkle dinleyebilirim. Ve romana ilişkin neler söyleyebiliriz?
0: Evet, güzel bir özet. Şimdi burada ben şunu anlatmaya çalıştım. Parla iyi bir insan. Kendini iyi olmakla ilgili konumlandırmış bir hekim. Seçtiği meslek bile aslında böyle ve ismi bile böyle. Yani Parla bu bir emir kipli bir isim, hı-hı, olmakla beraber onun ismiyle müsemma dediğimiz birisi aslında. Hı-hı. Parlayan bir hekim. Hı-hı. Fakat gelin görün ki hepimiz gibi Parla'dan günün birinde kısa çöpüğü çekiyor. Ve bu kitap bunu anlatıyor bir taraftan. Siz, ben örgütlü bir kötülüğe karşı aslında hiçbir şey yapamayacak olan münferit üyeleriyiz bu toplumun. Örgütlü kötülük dediğimiz şey herhangi bir alanda ve herhangi bir konuda da olabilir. Fakat bir kötülük içinde kısa çöpü çektiğinizde artık siz olarak kalabiliyor musunuz? Mühim olan budur. Sevgili ve çok değerli yazarımız Ayfer Tunç'un bir lafı vardır. Der ki, kötülük iyilik kisvesine bürünebilir kolaylıkla. Ama iyilik kötülük kisvesine bürünemez. Yani iyi iyidir. Ama bir

0: kötü arzu ederse size iyiymiş gibi davranabilir. Ve siz orada manipüle olabilirsiniz. Bu konu her ne olursa olsun. Şimdi ben bu kitapta bu konuyu bir örgüt, bir cemaat, bir yapı, bir tesis üzerinden anlatmaya çalıştım. Demek istiyorum ki toplumun bireyleri olarak sizin bizim iyi olarak kalabilmemizin bedeli nedir? Bunun istediği cesareti sergileyebilmek veya sergileyememek noktasında, o yol ayrımında cesaretimizi sergileyemediğimizde olacaklarla baş edebilir miyiz? Ya da o yol ayrımında hangi değerlerimizle karar vereceğiz? Aslında kitabın sorguladığı şey bu.
1: Romanda insanlar yalana değil, hatalı hatırlamaya da yeniliyorlar, değil mi?
0: Evet, o bir olgu olarak kullandığım.
1: İnsanın en güvenilmez tarafı bu bağlamda hafıza mı diye soracaktım, buyursunlar.
0: İnsanın en güvenilmez tarafı hafıza değil. Ama günümüzde gerek sosyal mecralarla, kullandığımız cihazlarla hafızamız da, anılarımız da, yanı sıra yediğimiz, içtiğimiz ve kullandıklarımızla tüm bunlar yönetilebilir şeyler. Bu benim hani müthiş bir komplo teorisi iddiam değil. Bunlar zaten yıllardır Hollywood'un da işlediği filmlerinde, işte çeşitli ülkelerin kitaplarının yazarlarının da konu ettiği temalar, gerçekler aslında. Yani bizim tema dediğimiz şeyler toplumda yaşanan hayatın gerçekleri. Dolayısıyla hafıza en güvenilir şeyimizken elimizden en net olarak alınan şeyimiz haline geldi ve bunun çok farkında olmalıyız. Yani sağlığımız da nasıl etap etap elimizden alınıyor, bu işte kirlilikle, besinlerle, suyla, onunla bununla, hafızamız da elimizden alınıyor. Kitabın adı da tam burada devreye giriyor. Ölümün elinden kurtarılan şeyler. Benim bu kitabı yazarken kitabın adı bu değildi. Adı Kazan'dı. Ama kazan benim anlattığım bu dev kazanlar, kaynayan kazanlardı. Oysa ki kime kazan desem kazanmak fiilinin emir kipisandı. Dolayısıyla bundan kurtulmak gerekti. O zaman ben dedim ki bu ölümün elinden kurtarılan şeyler olsun. Yani aslında gönderme yaptığım söz uçar yazı kalırdan başka bir şey değil. Ben diyorum ki ölümün elinden kurtarabileceğimiz şey hafızamızda doğru kalmış şeyleri aktarabilmektir. Tarihe bir not düşebilmektir. Bunu edebiyatla yaparsınız. Bunu bir radyo programının metniyle yaparsınız. Bunu bir kitapla yaparsınız. Akademik çalışmayla yaparsınız. Ama yarına bırakabileceğimiz, bugün hala hafızamızda doğruluğunu koruyan her türlü bilgi yazılmalıdır ve ölümün elinden kurtarılmalıdır.
1: İnsanın anılarını değiştirdiğimizde acaba onu aynı insan olarak görmeye devam edebilir miyiz? Ne dersiniz? Hani bu konuyla da bağlantılı sormuş olayım.
0: Şimdi anılardan yola çıkarak yaşıyoruz aslında. Bu tıpkı çocukken, bebekken, büyürken elinizi bir şeye değersiniz. Eliniz yanar ve artık o sizin yanma anınızdır ve ondan sonra değmemeyi öğrenirsiniz. Dolayısıyla anınız değiştirildiğinde artık öğrendiklerinizin yönü de değişmiş olacağı için elbette ki karşıdaki kişi artık aynı kişi değildir.
1: Romanda kanıtla hatırladığını sanmak arasında çizgi giderek siliniyor. Günümüz toplumlarında da benzer bir durum yaşandığını düşünüyor musunuz?
0: Kesinlikle düşünüyorum.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Toplumların hatırlamakla mükellef olduğu şeyler vardır bence. O toplumu toplum yapan değerleri vardır, yaşanmışlıkları vardır. Evet, bunlar da sahte anılarla varmış gibi olan ya da aslında var olup da şişirilip daha anım haline getirilen şeylerle, evet, böyle olduğunu düşünüyorum.
1: Sizce insanların en büyük korkusu ölüm korkusu mu, yoksa yaşadıkları hayatın aslında düşündükleri hayat olmadığını öğrenmesi mi?
0: Çok kişisel bir sorudur bu herhalde. Ölüm korkusu taşımayan bir canlı olamaz tabii ki, insan içinde böyle, ama o kendi içinde helalleşmiş bir insanın en büyük korkusu o değildir galiba. En büyük pişmanlık ya da keşkeyi içinde taşımayan insanların daha mutlu olduğunu söyleyebiliriz, ama kimin en büyük korkusu nedir? Bunu söylemek büyük iddia.
1: Romanda sahte anılar meselesini okurken aklıma sosyal medyada geldi. Sizce bugün insanlar anımı biriktiriyor, yoksa anlatı mı inşa ediyor? Ne dersiniz?
0: Bence ikisi de değil. Bence insanlar sosyal medyada haddinden fazla paylaşım yapıyor. Yani ne diyorlar buna İngilizce'de, oversharing dedikleri, biz de belki tam karşılamıyoruz ama bizim toplumumuzda zaten bu bütün bunlar çıkmadan önce de herkes birbiriyle çok şeyini paylaşırdı değil mi? Komşuculuk vardır, akrabalıklardı, böyle herkes herkesin her detayını bilir. Şimdi onlar bir de görsele bürünüyor ve istemediğiniz her şeye maruz kalıyorsunuz. Dolayısıyla kimsenin bir şey inşa ettiği yok. Yani bunu belki çok sistemli şekilde yapan firmalar, markalar adına söyleyebiliriz. Fakat bunları insanlar için, ben bir şey yaptıklarını ve yaptıklarını bildiklerini de düşünmüyorum. Kendim de katayım işin içine. Bazen unutmayı hiç istemediğim şeyleri nakşetmek için kullanıyorum gerçekten. Fakat o sistemli bir şekilde inşa edilen falan bir şey olduğunu sanmıyorum.
1: Romanı okurken bir şey daha düşündüm. O da asıl çatışan bilimle inanç arasında değil, sorgulamayla teslimiyet arasında olabilir diye düşündüm. Ne dersiniz? Katılır mısınız? Yoksa farklı bir görüşte olur musunuz? Nedir?
0: Şimdi bilimle inanç arasında aslında bir çatışma yaşamamak ve yaşatmamak lazım. Çünkü birisi bir iç dünyanın bir inanma ihtiyacıyla yola çıkıp, yani bir ölüm döşeğinde bir yakınınızı düşünün. O anda artık bilim adamı şu bu ya da din adamı olmanız önemini kaybediyor. Bir güçten yardım talep ediyorsunuz değil mi? Tanrım, Allah'ım, benim şu yakınımı iyi et, ölmesin kalmasın bir şey diyorsunuz. Şimdi o bir ihtiyaçtan doğmuş ve bağlandığınız bir sistemle bilimi kıyaslamak ve karşılaştırmak zaten çok elma armut hikayesi bana göre. Evet, ben bilimin pozitifliği ışığında anlayabiliyorum ve anlamlandırabiliyorum kendi hayatımı, ama bunu sadece inancıyla veya dini görüşüyle yapan birini de dışlayamam. Çünkü bilmiyorum.
1: Evet. Tabii parlağı konuğumun kendisi olmadığından, yarattığı kurgu karakter olduğundan, Parla'nın bakış açısıyla konuğumun bakış açısı zaman zaman çatışabilir. Bu noktada şunu söylemek isterim. Parla'nın en büyük öfkesi yanlış düşüncelere değil, düşünmeyi bırakmış insanlara gibi görünüyor.
0: Haklısınız. Çok doğru. Yani bu benim kişisel görüşüm de aslında. Evet, Parla'yla aynı kişi değilim. Olmak da isterdim, bakınız. Çok hoş bir karakter çıktı bence ortaya. Fakat evet, ben de öyle düşünüyorum. Sorgulamayı bırakmış olmak burada hayatta yapabileceğimiz en sıkıntılı şey galiba. Yanlış düşünmek veya yanlış düşün... Yani düşünmenin herhangi bir yanlışı olamaz bana göre de. Alt yapısını sorgulamadan körü körüne inanmak herhangi bir şeye, bilim dahil. Ki bilim de böyle yükselmez ya. Dolayısıyla evet, Parla'nın derdi onlarla.
1: İnsanın eğitim düzeyi arttıkça tabii manipülasyonu olan bağışıklığı da ona göre artıyor diye düşünüyorum. Bu kapsamda baktığımız zaman romandaki örgütlü yapı en çok aslında eğitilmiş ya da zeki insanları hedef alıyor diyelim. Ne dersiniz?
0: Şimdi eğitilmiş insan... Şimdi günümüzdeki eğitim sistemiyle derdim olduğunu biliyorsunuz.
1: Tabii,
0: zaten.
1: Hemen onunla ilgili notlarıma bakayım o
0: şimdi,
1: zaman.
0: Ama bu çok uzun yıllardır böyle. Çünkü ben bu sistemde 3 çocuk büyüttüm. Yani hep her biri farklı sınıf seviyelerinde olduğu yıllar oldu elimde. Yani ilk orta lise falan gibi böyle her milli eğitimin her seviyesine evlat verdim ben aynı yıl.
1: Sert eleştiriler yapıyorsunuz o yüzden, görerek,
0: evet,
1: onu
0: evet,
1: yaşayarak evet, bildiğiniz
0: evet,
1: için.
0: Evet. Dolayısıyla şimdi ben eğitim dediğinizde çok iyi eğitimli biri ve yaratabildiği için daha kopuk toplumdan ya da diğer alanlardan kopuk bir bakış açısı da oluşturabilir.
1: Roman boyunca da önce hastalar doktorları ve doktorlar hastaları yanlış anlıyor, yanlış okuyor diyelim. Gerçek hayatta da tabii benzer bir durum söz konusu olabiliyor. Ne dersiniz?
0: Yanlış okuma... Şimdi şöyle, burada sizin ne okutmak istediğinizle ilgili. Yani doktor hasta ilişkisi çok kendine has bir ilişki ve siz ne tariflerseniz karşıdaki de açılışı onunla yapacaktır elbette. Yani bir hasta olarak doğru bilgileri vermekle mükellefsiniz. Hekim olarak da önce zarar verme ilkesiyle doğru teşhis ve tedaviye yönelmek isteyeceksiniz. Yani iki taraf açısından da olması gereken bu. Ama yanlış anlaşma, yani kitap boyunca bir yanlış anlaşmadan doğrusu bahsetmeye çalışmadım ben. Sadece mesela şunun anlaşılmasını istedim aslında. Hekimler bu ülkede en çok mürekkep yalayan, tabir yerindeyse, meslek grubu. Yangında ilk kurtarılacaklar kategorisindeler. Fakat gelin görün ki şimdi sağlıkta şiddeti konuşabiliyoruz. Bu demek değil ki doktorlar her biri sütten çıkmak ak kaşıktır ve her zaman doğruyu yaparlar. Fakat bu yine demek değil ki sadece birisi iyi bir şey yaptığında, yani iyi olur Allah'tan, kötü olur kuldan gibi de bakmadan, bir değerleri kaybettiğimizi de fark ederek o değerleri yeniden nasıl kazanırız? Bu insan ilişkileri arasında kibarlık, bu insan ilişkileri arasındaki saygı ve bilgiye verilen hürmet. Benim aslında anlatmak istediğim bu. Şimdi geliyor kitapta Ceylin, diyor ki ben herhangi bir anestezik madde almaksızın kolonoskopi yaptırmak istiyorum. Hekim de diyor ki bunu ben tercih etmiyorum. Çünkü o çağda değiliz ve bunu böyle gerçekleştirmek zorunda değiliz. Hem sizin hem benim konforum için böyle ilerlemeliyiz. Ama şimdi biz bunu günlük hayatta da görüyoruz. Hekim kendine işte rahatı için gitti sezaryen yaptı. Ya oradaki güven o kadar sarsılmış ki misal. Ya hekime duyulan, hekimin hastaya duyduğu böyle karşılıklı güven gibi bir derdi var toplumların şu anda. Ve bu güven tekrar inşa edilmezse zaten insan ilişkilerinde fazla bir anlamı kalmıyor. Şimdi sizin güvenmediğiniz biriyle herhangi bir ilişkiye girmeniz neden mevzu bahis olsun? O zaman biz bu toplumun aradaki yapı taşlarını birbirine bağlayan şeyi nasıl inşa edeceğiz? Nasıl olacak bunlar? Benim kaygılarımın kitabı bu tabii ki, ama kurguda genel geçer bir dert var.
1: Parla'nın yaşadığı şeylerin bir kısmı aslında kurumsal şiddet olarak da değerlendirilebilir. Sessizlik, bir yer içerisindeki, kurum içindeki söz gelimi sessizlik açık baskıdan daha tehlikeli olabilir mi sizce?
0: Ne için yapıldığı önemli. Burada örgütlü bir kötülük yaparken zaman zaman sessizlik, zaman zaman gizleme. Fakat temelde bir kumpas var. Yani burada artık sesli ya da sessiz olması önemini yitiriyor. Parla'ya kurulmuş bir kumpasın kurbanı olan Parla. Ama aslında Parla, Ayşe, Fatma, yani fark etmiyor. Bunu anlatıyor kitap.
1: Romanınızdaki yapıya baktığımız zaman yalnızca bir tarikat olarak bunun okunması... Sizce de eksik bir okuma olur değil mi?
0: Şüphesiz. Yani öyle olsaydı daha net bir tarikat adı koyardık. Tarikat yapıları anlatırdık. Müritler derdik, lider. Hayır. Çünkü herhangi bir tarikatın toplumun bir yerine yerleşebilmesi için hangi koşulların oluşmuş olması gerekir? Dolayısıyla evet, bu bir tarikat kitabı falan değil. Ama evet, bir tarikat örgütlü kötülüğü üzerinden anlatılan bir toplum kitabı.
1: Evet, bundan sonraki birkaç sorum aidiyet ve tarikatlaşma üzerine olacak. İnsanlar neden bazen özgürlüklerini gönüllü olarak teslim eder sizce?
0: Bunu ben de bilmiyorum. Çünkü bunun hür iradeyle yapılabilir bir şey olduğunu düşünmediğim bir altyapıdan geliyorum. Ben hür irademle böyle bir şey tercih edemem. Dolayısıyla ben araştırırken buldum ki zaten birçok kişi hür iradesiyle tercih etmiyor. Ama burada Eda'nın en son Parla'ya söylediği sözlerden biri var. Diyor ki her ne olursa olsun, her koşulda çocuklarına senden daha yakın kimse olmasın. Yaptıklarını onaylamayabilirsin, yanlış olduğunu görebilirsin. Buna rağmen çok çığırtkan veya çok sert bir tutum takınman onları senden uzaklaştırabilir. Ama bil ki senden uzaklaştığında bulacağı, sadece bunun için kurulmuş o sıcak, sevecen görseller altındaki yapılar onu senden alır. O yüzden sadece çocuklarına odaklan ve senden daha yakın kimse olmasın diyor. Bu bizim gibi erişkinler için sanıyorum, ben bunu bu yaşımda yazdığıma göre, anlaşılması daha güç bir konu. Ama geri dönelim bir ergen zihin yapısına. Orada başka bir dünya, başka bir hormon değerleri, başka bir şey var ve bu çocukların, bu yaş gruplarının kolaylıkla daha iyi bulabildikleri, daha kendilerini rahat ifade edebildikleri ortamlara kayma meyli de...
1: Aidiyet duygusu için mi?
0: Aidiyet duygusu için de olabilir. Onaylanma ihtiyacı için de olabilir. Çünkü dış onaya ihtiyaç duyan herkesin... ailesinde bunu bulamadığında bulmak için bir arkadaş grubu, bir örgüt, bir okul, bir tarikat, bir yere kayma meyli bu ülkede yeni değil. Bugün de çıkmadı. Biz bunları hep okuduk, hep yaşandı değil mi? 12 Eylül'den beri de konuşulan, bunun üstüne yazılan, çekilen, dünya kadar sanatsal eser de var mesela, yani filmler, diziler, şunlar bunlar, biliyoruz yani biz bunu. Bu aidiyet değil, sadece bir onay. Bu onay ihtiyacı, eksikliği de evet oralara taşıyabiliyor.
1: İnsanı manipüle etmek için romanla ilişkili soruyorum ama romandan bağımsız olarak Ayça Çakmak olarak da cevap verebilirsiniz şüphesiz. Önce neyi hedef almak gerekir? Korkularını mı yoksa umutlarını mı?
0: Aslında insanlar en güçlü oldukları yerden
1: manipüle edilirler.
0: Sarsılırlar. Evet, oradan devreye girmeye çalışıyor. Sizin eğer dürüstlük gibi mesela çok böyle kendinize adadığınız bir yanınız varsa, sizin dürüstlüğünüzü öyle bir kırmak üzerine kurguluyorlar ki, aa hani sen çok dürüsttün, hani böyle bir iddian vardı, bak sen de dürüst değilmişsin gibi yaklaşabiliyorlar. Kitapta da buna ilişkin olaylar kurguladım ben. Bu hepimiz için geçerli. Ya da çok merhametlisinizdir. Mesela bununla övünürsünüz. Herkes size der ki çok merhametli bir insansınız. Ha, sizi tam oradan vuracak bir şey yapıyorlar. Yani aslında en güçlü olduğunuz yerden kırmaya çalışıyorlar. O zaman zaten yelkenleriniz, çünkü o tutunduğunuz dal ya, o dalın kırılmış olması sizi boşluğa sürüklüyor ve yol alıyor.
1: Bu romanda örgütü yöneten kişiyle aslında hiç karşılaşmasaydık bile etkisini hissedebiliyoruz. Bu anlamda düşündüğümüz zaman güç sizce görünmez olduğunda daha mı etkili?
0: Güç görünmez değil. Gücü çeşitli şekillerde görünür kılıyorlar. Hı hı. Bu sizi nasıl etkileyeceklerini bilerek yaptıkları bir şey. Yani siz bir genç kadınsınızdır, başka türlü bir güç uyguluyorlar. Yani gücünü göstermeyen, sergilenmeyen bir güç değil zaten. Onu böyle içsel olarak fark ettirmeden yapmak falan mümkün değil. Öyle de manipüle edilmez. Nitekim Parla da görmeden yol almıyor aslında. Karşılaşıyor, tanışıyor, etkilenmiyor ama zorlanıyor. Yani bu bir direnç ve neden direnç gösterilemeyeceğini de anlıyor. Yani anlamak aslında yolun çok büyük kısmını yürümek anlamına geliyor. Parla için ve hepimiz için.
1: Birkaç soru da Eda için olsun. Eda aslında romanın en ilginç karakterlerinden biri. Sizce Eda kurban mı, tanık mı, kahraman mı?
0: Eda hepsinin toplamı. Yani şimdi gelirken biz bunu konuştuk. Ve şuna vardık. Dedik ki bir itirafçı. Ama aynı zamanda suçlu ve fail değil mi? Yani onu itirafçı olduğu için, müşteki olduğu için ya da hoş mu göreceğiz? Yani o aynı zamanda suçlu değil mi? Şimdi Eda kurban olarak tarifleniyor. Yani akış öyle, kurban. Hı-hı. Fakat yani kurbanın da bir onuru var mı? Başlangıç ve bitişi var mı? Yoksa alet olduğu kısımla ilgili sadece bir itirafta bulunmak onu aklar mı?
1: Eda'nın ölümü, evet, bir kitapta onun sonu olabilir ama kitap açısından bir başlangıç adeta.
0: Belki Eda ölmedi, biz onun cenazesine de gitmedik mesela, giden kimseyi de görmedik mesela.
1: Eda'nın bıraktığı zarfı düşündüğümüz zaman peki ne söyleyeceğiz? Parla'nın yaşadığı o sarsıntıyı bize birazcık anlatır mısınız? Temelinde ihanet mi var, kayıp mı var ya da ne olarak adlandırırsınız?
0: Şimdi o zarfın zaten Parla'yı en çok sarsan şey olmasını istediğim için oraya yerleştirdim. Bazen en emin olduğumuz şey aslında gerçek olmayandır. Yani resmi yanlış görmemizin sebebi odur bazen. Dolayısıyla şimdi buradan ilerlersem çok spoiler'a girecek ve belki de okuyucunun okuma hevesini biraz kaçıracak. Fakat ben en azından şunu söyleyeyim. Eda'nın da ölüp ölmediğini bilmiyoruz.
1: Ölmüşse bir fedakarlık mı yapmış olur? Burada bitiriyorum soruyu. Peki sadece eğer spoiler vermiş olmasaydık okur Eda'yı affetmeli mi diye soracaktım ama dolayısıyla bunu da sormuş olmuyorum. Ama iyi çalıştım dersime farkındaysanız.
0: Elinize sağlık, nefis sorular.
1: Romanda en ürkütücü şey aslında düşmanlar değil, dostlar. Bunu bilinçli mi bu şekilde kurdunuz?
0: Bilinçli bu şekilde kurdum. Çünkü dost...
1: Bu arada bazı soruları bildiğim için soruyorum. Bunun cevabı zaten hayır, bilinçsiz kurdum değil. Ama bir de topu atmam lazım size, o yüzden.
0: Şimdi şöyle bakınız. Kimseyi, kendimizi dahi son noktamıza kadar sınanmadan tanımıyoruz aslında. Dostlarımızı da öyle. Şimdi siz emin olabilirsiniz. Benim şu dostum şunu asla yapmaz. İşte o asla yapmaz denen şeyi bir gün biri gelip yapabilir. Ama o yapabilirin arkasında neler var? Yani Parla o çok sevdiği dostundan aldığı o darbenin arkasında aslında ne olduğunu iyi kötü biliyor. Keşke burada hani spoiler yani kendimi de artık tutuyorum ne yazık ki çünkü bir yerde durmak lazım.
1: Hani genel sorular soralım o zaman.
0: Yok, çok güzel sorularınız ama benim de anlatma isteğim depreşiyor ve orada biraz
1: birbirimizi
0: sınırımı aşıyorum.
1: Tutalım. Siz de beni tutun. Roman boyunca insanlar birbirlerinin zaaflarını biliyorlar aslında. Bu kapsamda düşündüğünüz zaman bir ilişkiyi ayakta tutan şey sevgi mi, zaaf bilgisi mi, nedir, ne diyebiliriz?
0: Emektir. Çünkü bütün o zaafları ya da hataları ve iyilikleri ve hepsini kardığınız zaman eğer o dostluğa, ilişkiye emek vermiyorsanız zaten olur bir şey değil. Yani hepimizin hataları, kusurları var öyle değil mi? Yani bu fiziksel olarak da var, psikolojik olarak da var. Biz o kişiyi, o ilişkiyi ayakta tutacak şekilde hayatımızda var etmek istiyorsak emek vereceğiz. Bunun başka yolu yok bence.
1: Birkaç soru da roman tekniğine ilişkin. Romanın polisiye tarafı aslında felsefi tarafın önüne geçmiyor. Bu dengeyi bilinçli olarak
0: öyle mi olmuş?
1: Seçtiniz. Bu dengeyi kurmak zor oldu mu diye soralım.
0: Çok yazmak istediğim bir kitabı yazdım ben Serhat Bey. Yani o kadar yazmak istedim ki bu kitabı ve bu şekliyle. Ve bazı yerleri o kadar kendi yazdırdı ki bana. Şöyle bir şey oldu. Ben bu kitabı yazmaya başladım ve yarısını geçtiğimde başıma çok ciddi bir sıkıntı geldi. Ve bilgisayarım bir gün açtım ve kitap yoktu. Ya kabus düşünebiliyor musunuz?
1: Tabii.
0: Ve ben aklımı oynatıyordum. Yani oğlum en son hani şöyle bir şey demişti bana. Anne kendini atacağını sandım. Yani ben o anda neler yapıyorsam. Çünkü yok yani 200 sayfa falan yok. Uçmuş gitmiş. Ve bütün
1: 200 sayfa mı dediniz? 200.
0: 200. 200 sayfa. Yani böyle bir rakam.
1: Korkunç bir şey. Tekrar yazılamaz.
0: Ve ben işte çok iyi IT'ci arkadaşlarımı arıyorum. Nasıl bu nasıl yok olur diyorum yani. Evet. Böyle de bir şey yok.
1: IT'ciler de ihtiyacımız olduğu zaman problemi çözmede çok mahir olmuyorlar sanki.
0: Kapatıp aç falan diyerek başlıyorlar biliyorsunuz. Evet. En son çok yakında bir arkadaşım dedi ki Ayça'cığım dedi bak şöyle düşün. Bu kitabı sen yazdın ve mutlaka bunlar satır satır senin hafızanda var. Aynen. Otur ve tekrar yaz. Şimdi o kadar zorlu bir şeydi ki oturup tekrar yazmalı mıyım yazmamalı mıyım? Yani 200 sayfa ve aynı mesela çok tat alarak yazdığım satırları tekrar bulup
1: yeni
0: aynı
1: keşfettiğiniz şey. Yani var yeniymiş mı? Gibi tekrar bunu yapamazsınız.
0: Evet. Sonra o ara Beliz Güçbilmez hocanın bir atölyesi vardı ve şunu diyordu. Açılış konuşmasında yani ilk atölyenin ilk böyle dakikalarında biliyor musunuz dedi Tolstoy Anna Karenina'yı 4 yılda 6 kez yazdı. Şimdi ben elbette Tolstoy değilim ama bu olabilen bir şey demek ki bir de düşünüyor musunuz? Düşünür müsünüz? Yani elle yazılan bir şeyden. Evet. Şimdi ben kimim ki 200 sayfam uçtu diye dertleniyorum. Otur tekrar yaz dedim. Ve bu tekrar yazılmış hali bu kitabın aslında. Yani çünkü bulamadım. Evet. En son dedim ki ben o bilgisayarı görmek bile istemiyorum. Her şey bittikten sonra ortaya çıkar. Bir yerden bulup çıkarılır. Evet. Yani yok katiyen ve ben yeni bilgisayar alıp yeniden başlayıp yeniden yazdım.
1: Ama hikayesi olan bir şeymiş. Mesela o da başka bir baskıyla orijinal kopya diye çıkabilirdi mesela.
0: Yarın bir gün öyle bir şey olabilir. Ama yani kitap o kadar kendini de yazdırdığı anlara sahip ki. Ben mesela yorulduğumu hissederdim. Yani hikayenin akışından böyle hani nereye götürüyor beniden yorulduğumu hissederdim yazmaktan değil bir koşmaca bir şey vardı içinde ve bu kitap uzadı yani bir 550-600 sayfaya gitti. Sevgili Nermin Molluoğlu Kalem Ajansı'nın
1: bu
0: sahibi
1: bu arada unutmayın lütfen satır aralığı da çok az aslında evet, bu kitap evet. Çok daha yüksek bir hacmine sahip olmuş.
0: Sevgili Nermin Molluoğlu Kalem Ajansı'nın sahibi benim de bağlı olduğum ajansın çok da sevgili dostum dedi ki kısaltmak zorundasın bu çok uzun ve sonra bu kitabı oturdum bir kez daha yazmak olmuyor o tabii ki ama kısalttım yani buna indirgendi şu anda. Dolayısıyla ben polisiye ile felsefe arasında seçim yapmaktan ziyade bütün bu hızı ve kendi temposunu geçirebilecek bir şey yazmak istedim. Ama neticede polisiye bir roman yazmak için de yola çıkmadım. Evet kendi içindeki felsefesini de anlamak ve anlatmak istedim. Bakın benim en önemsediğim kısım bu. Önce kendim anlamaya çalıştım ve sonra da aktarmaya çabaladım.
1: Romanın bazı bölümlerinde mizah var. Mizah olmasa anlatılan kimyeler o karanlık çok daha ağırlaşabilirdi. Mizah sizin için de bir savunma mekanizması mı?
0: Evet, evet. %100 öyle. Hayata mizahla bakmak benim en sevdiğim şey. Ben korku filmi izleyemem, polisiye film izleyemem. Ben sadece komedi filmi izleyebilirim aşağı yukarı. Çünkü hayat o kadar zorlu bir yer ki bir taraftan. Ben yaşamayı çok seviyorum ve iyi ki bu hayata geldim diyorum. Bütün her kötülüğe ve çok da dört başı mamur olmayan hayatımın çeşitli dönemlerine rağmen. Dolayısıyla evet, mizah benim için bir yaşayabilme yöntemi. Bir miktar olsun, eğer koyabildiysem ve öyle hissettirdiysem size ne mutlu.
1: Roman boyunca ölüm çok görünür bir şekilde karşımıza çıkıyor ama aslında en çok hangi kişi ölüyor kitapta?
0: Anlayamadım
1: sizi. Tabii, roman boyunca baktığımız zaman ölüm çok görünür değil mi? Aslında en çok hangi şey ölüyor diye.
0: Hangi şey ölüyor? En çok güven ölüyor. Ve aslında var olduğu sanılan güven ölüyor. Bu da en tehlikeli şey. Ki yani bedenler ölür zaten, hani ölmek üzere doğuyoruz. Fakat güvenler, fikirler, duygular, bunlar somut olmamakla birlikte hayatta kalması halinde bizi de daha iyi yaşatan duygular. Bence en çok güven ölüyor kitapta.
1: Romanda Parla'nın aslında çok hırslı da olduğunu görüyoruz bir taraftan. Parla'nın yerine siz olsanız hangi aşamada vazgeçerdiniz?
0: Hiçbir aşamada vazgeçmezdim. Çünkü ben bir annenin ve bir kadının cesaretini korumakla mükellef kişiler olduğunu düşünüyorum. Ben hiçbir aşamasında vazgeçmezdim.
1: Romanın en tehlikeli karakteri kim? Hani okurun da böyle fark etmediği bir karakter olsun.
0: Tehlike yani olayın kendisi ama tabii ki bir tarikat yapısı ve o tarikat yapısının dahilindeki her türlü sinsi insan, iyi görmeye meyilimiz olan ama aslında işte tekrar Ayfer Tunç'u anıyorum, iyilik kisvesine bürünebilmiş kötülüğün tamamı romandaki tehlikeli kişiler.
1: Romanda size göre gerçek kötü bir karakter mi, bir kişi mi, bir fikir mi?
0: Gerçek kötü bir fikir de, yani hiçbiri değil. Gerçek kötü dediğimiz şey kötünün etrafında girdaplanabilen olaylar döngüsü. Bu bir örgütlü kötülük. Bu çok başka bir şey. Siz şimdi şurada bana çelme takarsınız, düşerim. Bu bir kötü bir davranıştır ama sizinle benim aramdadır. Topluma taktığınız çelmeyle düşen hayatlar, gelecekler, değerler ve güven, bu işte örgütlü kötülüktür. Dolayısıyla kötü bir kişi, bir olay, bir düşünce değil. Toplamda bu girdabın kendisidir.
1: Romanı okuyup bitiren okuyucunun zihninde tek bir soru bırakma hakkınız olsa hangi soruyu bırakırdınız?
0: Romanla ilgili geri bildirimleri çok almaya başlamadım henüz. Fakat var tabii ki ve bunların hepsi bana şunu soruyor. İkincisi, devam kitabı ne zaman? Bu bir devam kitaplı bir plan olarak çıkmadı ve bu kitap burada bitti. Evet. Ama aldığım soru bu.
1: Evet. Niye onu sorar acaba okuyucular? Çünkü romandaki herkesin... Parla siz misiniz? Devam kitabı çıkacak mı? Bunun filmi yapılacak mı?
0: Söyleyeyim, devam kitabının sorma sebepleri şu. Çünkü kitap havada bitiyor. Ama herkesin mutlu bittiğini duymaya ihtiyacı var. Mutlu son istiyor bunu. Çünkü bu örgütlü kötülük aslında bildiğimiz, duyduğumuz, belki de şahit olduğumuz bir şey bu kitaptaki hikaye. Dolayısıyla bir mutlu sona benim ikinci kitapta ulaştırmamı umut ediyorlar. Ama tutalım ki, kaldı ki benim böyle bir niyetim yok. Bambaşka bir kitap yazıyorum şimdi. Fakat ben bunu yazsam yine mutlu bitiremem. O yüzden çok ümit var olmayayım.
1: Peki, teşekkür ederiz, sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Programda konuklarıma ufak bir kitap hediye ediyorum. Yani ufak bir kitap değil, bir kitap hediye ediyorum. Tuğçe Tatari programa konuk olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Bir Kuşağın Peşinde gittiği başlığıyla Literatür Hayat iki nüsha göndermişti. Birini size hediye etmek istiyorum.
0: Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Zevkle okuyacağım. Evet, çok teşekkür ederim.
1: Tuğçe Tatari'nin de kulaklarını çınlatmış olalım. Sizin son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı? Saniyeler kaldı programı bitirmemize.
0: Nefis bu sorular hazırlamışsınız. Çok teşekkür ederim ilginize, desteğinize. Umarım okuyucular da en az benim yazarken aldığım zevk kadar, okurken zevk alırlar. Her ne kadar klostrofobik ve kötü bir konuda olsa. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Meral Saklıyan konuğumuz olacak. Hani bugün ilk bölümde konuğumla sohbet ederken hekimden bahsettik, bir ana karakter Parla'dan bahsettik ve macerada maceraya koşuyordu ya, şimdi ise bizatihi bir hekim olan Meral Saklıyan gelecek. Devlet Hastanesi uzman bir hekim olan ama yazarlık da bir taraftan çok başarılı bir şekilde sürdürüyor. Everest biyografiden çıkan son kitabı Yaşar Kemal Çukurova'dan Dünyaya kitabıyla bizimle olacak ve Yaşar Kemal'i etraflıca ele alacağız. Daha önce Everest'ten çıkan bir romanıyla Meral Saklıyan'ı konuk etmiştik. Bu defa ise bir kurgu tabii değil. Bu defa gerçek bir karakterle ilgili neler yazdığını ve onun gözünden Yaşar Kemal'i inceleyeceğiz sevgili dinleyenler. Yayın evlerinin gönderdiği birkaç kitap var. Onları da programın ikinci yarısında konuşacağız.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Yeni partide çerçeve yasa çatlağı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den çocuk koruma kanunu açıklaması. Ultrasan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin gözaltında. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Meclis Genel Kurulu yasama yılının son haftasında çerçeve yasa olarak adlandırılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini yarın görüşecek. Düzenleme PKK-KCK'nın silah bırakması ve fiili varlığının sona ermesinin tespit edilmesi şartıyla bazı soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesini öngörüyor. 12 maddelik teklifin kabul edilmesinin ardından da meclisin 1 Ekim'e kadar tatile girmesi bekleniyor. Yeni parti Adalet Komisyonu'nda 17 saati aşan görüşmelerin ardından kabul edilen kanun teklifine ilişkin ek görüş hazırladı. Analar ağlamasın, sıvasız evlerin duvarlarında şehit feryadı yankılanmasın yönündeki ısrarımızın takipçisiyiz denilen bu ek görüşte sürecin yalnızca silah bırakma ve güvenlik eksenine sıkıştırılmaması, temel hak ve özgürlüklerle yargı bağımsızlığı alanlarında kapsamlı düzenlemeler yapılması istendi. Yeni partide çerçeve yasa çatlağı yaşanıyor. Yeni parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici çerçeve yasaya hayır oyu vereceğini açıkladı. Yaklaşık 10 yıldır Edirne cezaevinde tutukta bulunan Selahattin Demirtaş çerçeve yasa görüşmeleri öncesi genel kurula mesaj iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür eden Demirtaş, sürecin ayrışma hedefi taşımadığını ve demokrasi reformlarıyla desteklenmesi gerektiğini belirtti. Çocuk Koruma Kanunu düzenlemesi mecliste kabul edildi. 12-18 yaş grubunda ağır suçlar için uygulanan ceza limitleri yükseltildi. Ağır suç işleyen 15 yaş altı çocuklar için infaz indirim uygulaması kaldırıldı. Suça sürüklenen çocuk ifadesi adli süreçteki çocuk olarak değiştirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de çocuk koruma kanunu açıklaması geldi. Yasanın yalnızca cezalandırmayı değil, çocukları suça sürükleyen riskleri önceden engellemeyi hedeflediğini belirtti. Çiftçi ayrıca valiler, kaymakamlıklar ve kolluk birimleriyle sahada olacaklarını da vurguladı. Galatasaray Tribün Grubu Ultrasan'ın lideri Sebahattin Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma, 6222 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde bulundurma, kullanma ve örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığı suçlamaları kapsamında işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan Galatasaray Tribün Grubu Ultrasan'ın lideri Sebahattin Şirin, Adalet Bakanı Akın Gürlü'ye açık bir mektup yayımlamıştı. Şirin, devlet içinden bir grubun Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağı dedikodularında adınız geçiyor, tarafsız kalın ifadelerini kullanmıştı. Spor. Fenerbahçe'de yabancı kontenjanını boşaltmak için düğmeye basıldı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kaleci Livakovic, Mimovic ve Bakao ayrılık planları yapılıyor. Avrupa'dan talipleri olan İsmail Yüksek için gelen tekliflerse veto edildi. Real Madrid'e forma giyen milli futbolcu Arda Güler için Avrupa futbolunda gündem yaratacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Paris Saint-Germain'in genç yıldız için İspanyol devine 115 milyon euroluk teklif sunduğu öne sürüldü. Trabzonspor'un dünya ünlü yeni transferi Muhammed Salah, bordo mavili formayla kamera karşısına geçtiği reklam filmiyle büyük beğeni topladı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan reklam filmi kulüp tarafından rüyada görürsünüz diyenler bizde rüyalar gerçek olur sloganıyla paylaşıldı. Bu arada Trabzonspor Salah transferinin ardından sosyal medya hesaplarında 4 milyon yeni takipçi kazandı. Muhammed Salah 2 yıllığına kadrosuna katarak tarihi bir transferi imza atan Trabzonspor'da forvet için çalışmalar başladı. Bordo Mavili yöneticiler El Hilal'de top koşturan 27 yaşındaki Uruguaylı Darwin Núñez'i takıma katmak için temaslarını sürdürüyor. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City hazırlık maçında karşılaştığı İspanya La Liga'yı temsilcisi Atletico Madrid'i 3-1 mağlup etti. FIBA 16 yaş altı erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye grup aşamasının son maçında İtalya'yı 77-69 mağlup etti. Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi grup maçlarının tamamlanmasının ardından belli olacak. MotoGP'de sezonun 12. ayar Britanya Grand Prix'sini Raul Fernandez kazandı. Toprak Razgatlıoğlu ise 22. sıradan başladığı yarışı 15. tamamladı. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
2: Programın ikinci bölümündeyiz. Meral Saklayan ikinci kere bizimle. Sanıyorum bir 5 yıl oldu Meral Hanım, değil mi? Hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Evet, 5 yıl değil ama 3-4
2: yıl oldu. Evet, hoş geldiniz
3: hoş
2: tekrar.
3: Buldum.
2: Meral Saklayan'ın çok şahane bir tıp kariyeri var. Bir hekim, uzman bir hekim.
3: Çok
2: ama
3: teşekkür
2: bu
3: ederim.
2: Kariyeriyle yani başa baş gidiyor demek hangisine haksızlık olur bilemiyorum ama sonuç olarak hobi olarak yapmadığı Türkiye'nin en önemli yayın evlerinden de çıkan kitapları olan da bir yazarlık kariyeri var. Önemli öykü dergilerinde yayınlanmış öyküleri öncesinde. Öyle ki 2010 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin açtığı bir projede bu sınavı kazanarak 4 yıl süreyle eğitim gördü ki bu sınava iletişim fakültesi mezunları, devlet konservatuarı mezunları evet. Belki girmişti. Onların hepsini geçti ve hem tiyatro oyunculuğu ve metin yazarlığı yaptı.
3: Evet. Evet.
2: Evet, bu şahane bir kariyer. Yani bir taraftan tıp fakültesini bitirmek, TUS'u kazanmak, uzmanlık olması ayrı bir dünya ama öbür tarafta da farklı bir Meral Saklayan var.
3: Evet.
2: İkisini isim benzeri zannetmeyin lütfen. İkisi tek kişide toplandı. Peki, öykülerinin Notos, Varlık gibi dergilerde, Edebiyat List gibi dergilerde yayınlandığını konuşmuştuk daha önceki gelişinde yıllar önce. Ama tabii unutmuşsunuzdur sevgili dinleyenler çünkü sizin hafızanıza pek güvenemiyorum. ve Kafe Kitap'ta derlediği kadın yazarlardan kadın öyküler seçkisinde Hamam Öyküsü'yle yer almıştı. Ve sonra da yine yazarlık kariyerine devam etti. Önceki programa gelişinde öyküleriyle Meral Saklayan'ı konuk etmiştik. Şimdi ise Yaşar Kemal'in biyografisini yazdığı kitapla konuğumuz oldu ki Çukurova'dan Dünya'ya başlığını taşıyor. Tıpkı Meral Saklayan'ın bizatihi kendisi gibi.
3: Çok teşekkür ederim.
2: O da hemşehrisinin değil mi romanını yazmış oldu. Ne hissettiriyor size? Kitaptan bağımsız olarak soruyorum. Bir Adanalı olarak Yaşar Kemal size ne hissettiriyor?
3: Ben bu konuya böyle ilgi duyduğum zamanlarda Yaşar Kemal'le yeni tanışmıştım. Çok etkilendim tabii. Çok sevdiğim bir yazar. Yan yana olmak çok heyecan vericiydi. Hakikaten kendimi ona tanıtırken çok heyecanlanmıştım. O da bunu anlamıştı. Adanalıyım demek için çok çaba sarf ettim. İçimde böyle savaşlar oldu. Yanına gittim ve ben de Adanalıyım, ben de yazıyorum. Ama çok yeniyim falan dedim. O da benim ne kadar...
2: Siz kaç yaşındaydınız bunu konuşmayı yaparken
3: aslında
2: bu heyecanı yaşarken?
3: 2013 yılıydı. Ben yazıyordum, öykülerim de vardı ama çok böyle hani her yerde görünen, yazılan öykülerim daha yeniydi. Bundan dolayı onun da bunu önemsemeyeceğini zannedip yanıldım. Çünkü o kadar önemsedi ki... ne kadar güzel, kalemin de var, doktorsun, sen bizim kızsın, Adanalısın, ben senden her şeyi beklerim zaten falan deyip beni öyle bir motive etti ki o gün oradan çıkıp gerçekten ben zaten yazar olmayı çok istiyordum, çok da çalışıyordum. Yazar olmak öyle durup dururken yapılacak bir iş değil. O yüzden çok okumak, yazmak, değerlendirmek, gözlemlemek, hekimlikle beraber götürmeyi istediğim için de bayağı bir zorlandım ama yapıyorum. Çok da severek oluyor. O gün sonra Yaşar Kemal'i ben 2013 yılından sonra hiç göremedim. Tam görüşeceğiz ve birbirimize söz verdik. Fakat 2015 yılında hastalandığında ve ben bir yoğun bakım uzmanı olarak o da yoğun bakıma yatınca orada çok etkilendim. Gittim, arkadaşlarımla görüştüm, onun hakkında bilgiler aldım. Fakat sonradan da onu kaybettik. Nur olsun. Kaybettiğimiz gün böyle bir hissiyatla mutlaka onun hakkında yazmalıyım diye düşündüm. Tabii bunu hemen hayata geçirmek kolay olmuyor. Hayata geçirmek için de bir zamana ihtiyacım vardı. Belki kendi haddimi aşmıştım. Çünkü Yaşar Kemal'i yazarım dediğimde onun hakkında yazmanın bu kadar zor olacağını bilmediğimi anladım. Bu işe girişince de şeyi fark ettim. Yani sen ne yaptın? Nasıl böyle bir şeye kalkıştın dedim demedim değil. Sonra da kendime şöyle bir söz verdim. Yapabildiğini yap. Seninle ilgili olan tabii ki onu anlatmak çok zor. Ama yapabildiğin kadarıyla ve çalışarak ve ona uygun olacak şekilde yapabilirsin diye düşündüm. Çok okudum. İlk 6 ayım sonra bir yılım daha okumakla geçti ama mümkün değildi yapılan yazılan her şeyi okuyabilmek, Yaşar Kemal'i tanıyabilmek, kitapların hepsini bitirebilmek, ülkeler arasında aldığı ödülleri kanıksamak, bilmek hepsini kesinlikle mümkün değildi. Notlar alıyordum. En sonunda dedim ki bu işin sonu yok, sen otur ve başla. Öyle doğdu bu kitapta.
2: Geniş bir kaynakça da var zaten faydalandığınız kitaplara ilişkin.
3: Çok geniş kaynakça var evet. Evet çok geniş.
2: Yaşar Kemal'i belli bir kuşak herkes tanıyor. Tabii. 80'ler, 70'ler, 60'lar, 90'lar.
3: Evet.
2: Bir kuşak da çok tanımayabilir. Çünkü kitaplardan uzak, sosyal medyayla kendisine bir kale kuran bir kuşaktan söz ediyoruz.
3: Evet.
2: Sizin ne hayal kırıklığına uğratır Yaşar Kemal'le ilgili? Mesela bir gençle karşılaştınız, sordunuz Yaşar Kemal'i yazdım diye, kim olduğunu bilmiyor. Ne hissettirir size? Çünkü böyle bir kuşak var.
3: Evet ama şöyle hiç ummadığım kadar tanıyanlar da var. Aslında biz biraz böyle gençleri şey gibi hissediyoruz ya bazen, aramızda makas çok açıldı tabii bizim geldiğimiz dönem ve onların dönemiyle çok alakasız durumdayız. Makas çok açılmış durumda ama şunu fark ediyorum, çoğunluk tanıyor Yaşar Kemal'i. İnternetle ilgili bir şey bu ya da onun yazdığı bir takım cümleler vardır, o işte Yaşar Kemal demiştir onu diye altına yazınca oradan tanıyorlar. Bir takım cümleler geçtiği için tanıyorlar, sevgililerine söylemek için bazı cümleleri sarf ediyorlar, onun Yaşar Kemal'e ait olduğunu biliyorlar. Özellikle İnce Mehmet hem türküsü hem kitapları ve oradan alınan alıntılar çok fazla internette yer alıyor. Bilmeyen yok gibi ama bu bilmekle farkında olmak ayrı şeyler. Ben farkında olmadıklarını görüyorum. İşte onu, o beni biraz hayal kırıklığına uğratabiliyor. Ama bence bunu da yapabiliriz. Yani Yaşar Kemal artık okullarda da çok okutulan bir yazar. Ve mutlaka onun hakkında öğretmenlerimizin biraz daha derin bilgiye sahip olup öğrencilere onu sevdirmeleri, onu en azından onun yazdıklarını, edebiyata olan katkısını, barışa olan katkısını, sevgiye, çiçeğe, ağaca, ormana, doğaya olan katkısını onu söyleseler o bile çok güzel. Çünkü biliyorsunuz kitabımın başında

0: Güzel. Bu Abidin Dino'nun Yaşar Kemal'le ilk tanıştığı yıllarda, sanıyorum Yaşar Kemal 13-14 yaşlarında. Abidin Dino ve Arif Dino Adana'dalar. Bu iki kardeş Yaşar Kemal'le tanışıyorlar Ramazanoğlu Kütüphanesi'ndeyken. Ve onun ağıtlar yaktığını ve bunları yazdığını görünce çok hoşlarına gidiyor. Sonra zaten arkadaşlıkları ilerliyor.
1: Şimdi siz aslında insan bedeniyle uğraşıyorsunuz yaptığınız iş itibariyle. Diğer profesyonel işiniz ise insan ruhuna hitap ediyor. İkisi arasında nasıl bir ilişki var?
0: Ruhunu bilmeden bedene hitap etmenin bir anlamı yok. Ruhu anlamak lazım. Beden tamamen kılıf olan bir şey, ruhtan beslenen bir şey. Beden tek başına bir varlık değil. Varlık bize görünen fiziki bir varlık olsa da ruhu olmayan bir beden zaten bizim ilgi alanımıza girmez.
1: Yoğun bakımda ilgilenmezsiniz
0: evet.
1: Yani.
0: Yani şu anda biliyorsunuz yapay zeka var. Ruhu olmayan evet. Bedenler işte. Tabii çok fark eden şey orası. Ruh olmadan bedenin bir anlamı yok.
1: Çukurova'nın yetiştirdiği bir kadın olarak baktığınız zaman Yaşar Kemal'i yazmak sizin için bir biyografi çalışması, bir görev miydi? Yoksa kişisel bir yolculuk muydu?
0: Kişisel bir yolculuk. Görev değil, sevgi. Sevgi. Ve onu kutsamak değil ama hayranlık. Ve bir benim için de bir yolculuk. Çünkü Yaşar Kemal'in hayat yolculuğu beni çok etkiledi. Biliyorsunuz onun hayat yolculuğu çok acıdır. Acılarla gelmiş bir insandır Yaşar Kemal. Bilenler için değil ama bilmeyenler için söylüyorum. Yaşar Kemal tek çocuk. Ailesi Van'dan göç ediyor Adana'ya. Adana'nın bir köy Hemite köyüne. O da o zamanlar
1: Birinci Dünya Savaşı sırasında
0: evet,
1: değil
0: Dünya
1: mi?
0: Savaşı sırasında geliyorlar. O zaman köy şu anda Osmaniye'ye bağlı ama o zaman Kadirli'ye bağlı. Kadirli ilçesine bağlı. Orada yaşıyorlar ve Yaşar Kemal doğuyor. Orada doğuyor Yaşar Kemal. 3,5 yaşındayken sağ gözünü kaybediyor bir kurban kesimi sırasında ki Yaşar Kemal için kesilen bir kurbandır o.
1: Köyün tek Kürt ailesi.
0: Evet tek Kürt ailesi ve Türkmen bir köy ama o kadar iyi birbirlerini taşımışlar ki ya da iyi komşuluklar edinmişler ki kimse kimsenin Kürt, Türk olduğunu falan hiç irdelemiyor. Birbirlerini çok seviyorlar. Yaşar Kemal'in babası Sadık Ağa çok kendi çapında aklı başında işini gücünü bilen çevresinde çok saygın bir insan geldiklerinde maddi durumları da çok iyi ama sonradan bu işler bozuluyor bir de 4,5 yaşında 5 yaşındayken de Yaşar Kemal'in babası camide namaz kılarken büyük abisi dediğimiz evlatlık olan Yusuf tarafından hançerlenerek öldürülüyor. Yani bir ağır bir 8 yaşına kadar çok ağır travmatik bir çocukluk ama aynı zamanda maddi yönden iyi bir çocukluk fakat sonra 8 yaşından sonra annenin töreye göre amcayla evlenmesi ve Yaşar Kemal'in babasının yokluğu ve amcanın...
1: Bütün bu anlatılanlar tabii hani o Türk romanında bizim karşımıza çıkan değil mi? Türk filmlerinde bizim karşımıza çıkan motifleri de aslında anlamamızı sağlıyor.
0: Tam anlatıyor. Hı-hı. Tam böyle bir yaşam öyküsü. Hı-hı. Sanki eski Türk filmlerinde Hı-hı. olan bir yaşam öyküsü. O sırada anne amcayla evleniyor ve tek amacı var kocasının öcünü almak. Hı-hı. Tabii bu bir kadın için ne derin çok önemliymiş demek ki kadın bütün parasını pulunu bu yolda harcıyorlar ve sonra Yaşar Kemal bu iş daha çocuk tabii o abi dediği Yusuf'la hiç görüşmüyor ona küs onunla hiç kardeşlik bağı yok daha sonra Yusuf öldürülüyor ama Yaşar Kemal öldürmüyor onun anların ailesinden birisi öldürüyor Yusuf'u ama anne bunu mutlaka altını çizmek istiyorum anne bunu etrafa şöyle yayıyor. Kemal babasının öcünü aldı diye. Yaşar Kemal bunu hep anlatırken ben hiçbir zaman hiçbir kimseye zarar vermem. Vermeyecek bir insan zaten. Kurda, kuşa, ağaca, her şeye, suya, toprağa çok saygılı, çok seven, doğayı kendine tac edinmiş.
1: Katil bulundu mu peki?
0: Evet katil kendi şeylerinden, aşiretlerinden büyük Osman adında birisi.
1: Bu arada anne motifi özellikle Yaşar Kemal'in o kitaplarındaki eşkıyayı anlamak için değil mi? Akrabalarından bahsediyorum, anne çevresinden bahsediyorum. Önemli bir detay
0: veriyor. Evet çünkü annenin dayısı ya da kardeşi iki tane

0: şeyi var orada, çok önemli eşkıyalar var. Bu eşkıyalar bu annenin yakınları. Yaşar Kemal de bu eşkıyaları yazarken bu eşkıyalardan çok yararlanıyor. Onlar onun için büyük bir şey, nasıl diyeyim, büyük bir örnek. Hatta Yaşar Kemal'in eşkıyayı, dağdaki eşkıyayı İnce Mehmet'i yazarken bence bundan çok etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü gözünün önünde olan da var, onları da görmüş ya da işitmiş ya da söylence olarak önüne gelmiş. O yüzden bunu çok iyi anlatıyor. Çünkü yaşanmışlığı da var.
1: Evet, yazarların yaşadığı yerle beslenmesi,
0: evet,
1: değil mi? Hazırladıkları metinlerde ve o eserlerde çok, kendisini çok gösteriyor. Hani böyle bir Çukurova'da ve böyle bir ailede yetişmiş olmasaydı, söz gelimi bir o zamanın şartlarında İstanbul'un böyle bilinen bir muhitinde yaşamış olsaydı, Cihangir'de yaşamış olsaydı, Nişantaşı'nda, nasıl bir Yaşar Kemal acaba hayatımıza girmiş olurdu? Yani, ve edebiyatta bir eksikliği hissederdik muhtemelen. Tabii. Bilemezdik aslında neyi hissedeceğimizi ya, ama bir eksiklik olurdu bakıldığı zaman. Öyle töre kavramı, değil mi? Türk filmlerinde de romanında da çok karşımıza çıkan bir öge. Ne kadar, evet, güçlü bir öge. Çünkü ailede her şey törenin kurallarına göre yerine getirilmeliymiş. Sizin metinlerinize baktığım zaman bunu görüyorum. Çocukluk yıllarına ilişkin töre kanunları alelacele yerine getirilir ve Yaşar Kemal'in annesi de babasının ölümünden sonra zaten biraz önce sizin söylediğiniz gibi amcasıyla evlenmek durumunda kalmış oluyor.
0: Aslında amcasıyla evlenmenin getirdiği bir şartla evleniyor zaten. Tahir'le evlenme nedeni, amca Tahir'le evlenme nedeni de sebep bu. Sadık Efendi'nin kanının yerde kalmaması. Aslında birinci neden o. Tabii ki töre de var ama bunun birinci neden olarak ortaya koyuyor ve bunu görmek istiyor.
1: Şimdi yavaş yavaş kişiliğin oturmaya başladığı dönemlere, evet, geçmek istiyorum. Yaşar Kemal'in iç sesini dinleyerek kendi hayatında seyirci değil başrol oynamaya karar verdi. 1950 yılına bizi götürün lütfen.
0: Evet, şimdi Yaşar Kemal 1950'lere çok çabuk gelmiyor tabii. 1950'lerden önce işte bu 23 ya da 25 doğumlu, 1923 ya da 25 doğumlu olduğu söyleniyor Yaşar Kemal'in. 14-15 yaşında Adana'ya geliyor ve Ramazanoğlu Kütüphanesi'nde bir sürü iş yapıyor ama okumak için geliyor aslında. Fakat Çırçır Prese Fabrikası'na girdiği zaman orada bekçilik yapmak üzere geceleri bekçilik yapıyor, gündüz de okula gidiyor. İkisini birlikte götüremediği için de okulu bırakıyor. Hatta daha sonraki yıllarda neden bitirmediniz okulu dediklerinde neden okumadınız diye soru soruyorlar Yaşar Kemal'e. O da diyor ki okumayı çok sevdim ben.
1: Tam bir kitap kurdu olduğunu belirtmişsiniz.
0: Evet, evet, bir kitap kurdu. Daha sonra da burada Abidin Dino'larla ve Arif Dino'yla görüşüyor onlarla. Onlar da ona bir takım şeyler, bir takım kitaplar hediye ediyorlar. Çünkü çok zengin insanlar, maddi yönleri çok iyi, tanınmış bir aile. Yaşar Kemal'in 1950'lere kadar geldiği yer şöyle. Önce Ağıtlar kitabı basılıyor onun. Ağıtlar kitabı.
1: İlk okuduğu kitaplara baktığımız zaman madem geriye gittik.
0: Evet.
1: Küçük şeyleri görüyoruz. Küçük şeyi görüyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Yaşar Kemal okuduğu ilk romanın bu olduğunu söylemişsiniz. Ardından Kerem'le Aslı'yı okuyacaktır.
0: Ama Kerem Aslı yasakmış o zamanlar.
1: Nesi yasakmış ki acaba? Niye yasaklanmış?
0: Onu okuyanlar intihar ediyorlar.
1: Aa.
0: Evet, kara sevdaya girip intihar ettikleri için yasaklanmış.
1: Çok enteresanmış. Evet. Acaba bir vaka var da mı öyle yapmışlar?
0: Ben
1: canlarını mı? Var mıymış vaka?
0: Öyle bir şey görmedim.
1: Evet,
0: ama tabii bu ne derece doğru onu bilmiyorum. Fakat öyle bir rivayet var. Evet.
1: Sonra Don Kişot gelecek değil mi Kerem Nazlı?
0: Don Kişot'u ona veriyorlar.
1: O okuduğu ilk kitapları bize biraz bahsederseniz, hani kişiliği otururken ve yazarlığı oluşurken,
0: evet,
1: neler okudu?
0: Şimdi,
1: Tolstoy okumuş.
0: Tolstoy okuyor. Ondan sonra Dostoyevski okuyor. Dostoyevski ve Tolstoy'dan başka bir de Stendhal okuyor. Kırmızı siyah, kırmızı ve siyah. Bunları çok seviyor ama esas burada bir şey var. Abidin Dino ona yüz tane kitap hediye ediyor. Bir toprak satıyorlar Abidin ve Arif Dino'nun ailesi ve sonra Yaşar Kemal'e çok büyük bir kitap hediye ediyor. Büyük bir kutu, büyük bir yani 100 tane kitap ediyorlar ve bunların 5'i söylediğiniz gibi Don Kişot'lardan oluşuyor. Bu da yanlışlıkla aldığını zannediyor bu kitapları ve geri vermek istiyor. 5 tane Don Kişot var diyor. Ben bir tanesini aldım, 4'ünü size vereyim. Yanlışlıkla geldi herhalde. O zaman Abidin Dino diyor ki hayır, biz sana özellikle verdik bunu. bunları birisi sürekli okuyup okuyup aynı kitabı okuyacaksın. Çünkü bu kitabı okumak zaten çok iyi bir yazarlık. Hmm. Yazar olursun. O yüzden bu kitap birisi kaybolursa öbürünü, öbürü kaybolursa öbürünü sürekli elinin altında olsun diye 5 tane kitap hediye ettik diyor.
1: Farklı nüshalar değil, aynı kitaptan 5 tane.
0: Aynı kitaptan, evet.
1: Farklı
0: aynı
1: çeviriler kitap. Değil yani.
0: Hayır, enteresan. Hayır değil. Güzin Dino da var o dönemde. Güzin Dino, Abidin Dino'nun eşi. Ve o da Fransızca eğitmeni, bir akademisyen. O da onunla Fransızca kitapları okuyor ve onunla Fransızca kitaplarını şey yapıyor, tartışıyorlar. Aslında olay şu, onlarda Yaşar Kemal'de ağıtlar var, toplumun getirdiği edebiyat var, diğerlerinde de dünya edebiyatı var. Hı-hı. Diğer arkadaşlarında, dolayısıyla gece oturmalarında ya da bir araya geldiklerinde hakikaten tadına doyulmayan sohbetler ediyorlar. Çünkü Yaşar Kemal'de onları tamamlayan bir şey var. Ağıtlar, destanlar, toplumun diğer tarafı, onlar da dünya edebiyatına hakimler. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz, böyle bir ikili oluşuyor ve bunlar birbirlerine bu konularda yardımcı oluyorlar. Her iki tarafın da çok yararlandığı sohbetler olduğuna eminim. Keşke olsaydım oralarda. Hı hı.
2: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Peki ilk öykü ve askerlik dönemine baktığımız zaman, değil mi? Evet. Bununla ilgili önemli bilgiler vermiş oldunuz. Özellikle Ali Arif Dino ile karşılaşması, Abidin Dino ile karşılaşması bu anlamda, evet, önemli. Evet. Kadirli günlerine geçelim mi? Özellikle Kozan Hapishanesi ya da TİP'e katılmasıyla mı başlayalım? Ateşi size bırakayım.
0: Şöyle, Adana'da Komünist Parti kuruluşu oluyor ve Yaşar Kemal de kurucular arasında oluyor. Daha sonra da Kadirli'de bir şey yapıyor, arzuhalcilik yapıyor. Hmm. Gidip geliyor Kadirli'ye, kendi köyüne gidiyor. O durumda tabii para kazanması da gerekiyor. O durumda birisi hapishanede, bu kuruculardan değil de dışarıdan birisi hapishaneye düşünce Yaşar Kemal'in adını veriyor ve diyor ki, evet, o da Komünist Parti'yi kurdu, ele başlarından birisi o, bu ülke için zararlı birisi. Tabii Yaşar Kemal'in peşine düşüyorlar, onu hemen alıyorlar, hapishaneye koyuyorlar ve hapishanede kendi yani bulunduğu yerin hapishanesi, Kadirli Hapishanesi aslında. Orada yalnız halk tabii galeyana geliyor, yani bu bir hain, vatan haini, yani aramızda bir hain dolaşıyor.
1: 1940'lar.
0: 40'lar, evet, bir vatan haini, düşünün 17-18 yaşında bir çocuk aslında aynı zamanda. Evet. Ve bu Yaşar Kemal'i çok etkiliyor. Çünkü neden? Bir cuma günü orada pazar varmış. Sebze pazarının olduğu gün, yani sebze, meyve pazarının olduğu gün. Ve halk kendi arasında Fısıltı gazetesiyle insanlar bir araya gelmek için organize oluyorlar. Ve diyorlar ki, hapishaneyi basacağız ve Yaşar Kemal'i orada öldüreceğiz. Bu Fısıltı gazetesi komutanın kulağına da geliyor. Bunu duyunca hatta Yaşar Kemal çıkıp Yaşar Kemal'e söylüyorlar, bir akrabası gelip ona söylüyor. Bunu duyunca Yaşar Kemal hemen komutanla görüşüyor, diyor ki beni öldürecekler.
1: Evet.
0: Komutan da hemen onu
1: Fısıltı gazetesini üretiyor tam olarak, yani vatan haini denmesinin ötesinde başka bir şeyler daha.
0: Hayır Komünist
1: var
0: Parti. Hmm. Yani onlar için kötü bir şey bu. Hmm. Çünkü Yaşar Kemal zaten solcu olarak mimlenmiş. Hmm. Öyle mimlenmiş. Hmm. Ve hep şeylerin karşısında, ağaların karşısında, beyliklerin karşısında, haksızlığın karşısında sürekli bunları dile getiren bir adam aynı zamanda. Böyle olunca tabii komutan onu alıyor ve başka bir küçük bir oda var, şeyden, karakolun dışında bir yerde, onu oraya koyuyor ve bekliyorlar. Buna şey vermiyorlar, olmaz diye düşünüyorlar. Yani bence bu olmaz diyor, yani tamam öyle bir şaya yayılmış ama yapılmaz. Fakat bir bakıyorlar ki pazar daha varken bütün halk karakola doğru geliyor ve Yaşar Kemal orada diye karakolun bazı yerlerini yerle bir ediyorlar. Tabii komutan çıkıp bunlarla bir konuşma yapıyor. Diyor ki biz burada tutmadık, onu gönderdik buradan, merak etmeyin diyor. Ve onu gece, tabii halkı gönderiyor, halk gidiyor evlerine. Gece karanlıkta Yaşar Kemal'i gizlice Kozan'a gönderiyor. Kozan'da mahkemeye çıkıyor Yaşar Kemal ve orada hapse giriyor. Evet. Hapse girdiği zaman onu bir eşkıya karşılıyor. Eşkıya diyor ki ona, ben senin annenden babandan çok yardım aldım, çok da severim. Ama sen eğer buraya ırz düşmanlığı ya da kapkaç ya da bir hırsızlık nedeniyle düşseydin ben seni baş tacı ederdim. Ama sen komünistsin ve ben sen benden zarar göreceksin ki kolla kendini diyor ve gerçekten Yaşar Kemal'i bıçaklıyor.
1: Evet.
0: Ama çok şükür bir şey olmadan bitiriyor. Daha sonra da
1: bir hapishane değil bir akıl hastanesine düşmüş adeta.
0: Gerçekten. Sonra da mahkemeye yeniden çıktığında hakim ona diyor ki ben diyor az çok kitap okumuş bir insanım. Kitaplarınızı çok beğeniyorum. Özellikle eşim sizin bebek öykünüzü
1: ilk öykünüzü çok
0: beğendi. Ben size bir şey söyleyeceğim. Siz burada kalmayın yoksa sizi öldürürler. Siz buradan gidin diyor.
1: Hakim mi diyor bunu?
0: Hakim diyor. Evet. Ve Yaşar Kemal oradan böylelikle gidiyor.
1: Evet, bu başka bir aslında
0: çok
1: değil,
0: acayip,
1: mi?
0: Değil mi?
1: Bir roman sizi, konusu olur.
0: Evet, sizi diyor tutuklamak için çok baskı altında kaldım. Bunu da itiraf ediyor. Ama işte zaman, mekan, yani bu üçlü zaman, mekan, kişi üçlüsünü düşündüğümüz zaman, yılları da düşündüğümüz zaman ne kadar hani o ana gitmek çok zor. O yüzden bu yazılanlar ne derece muhtemelen doğrudur ya da yazanlar bunları açık araştırmışlardır. Ben de araştıranların kitaplarını okuyarak bu kitabı yazdım. O yüzden ben de böyle şaşırarak hakikaten.
1: Edebiyat ve politika konulu bir röportaj yaptığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Abdi İpekçi ile.
0: Evet, Abdi İpekçi ile edebiyat ve politika
1: yolları kesişmiş ve siyasi eğilimlerini belirlemeye başladı. Dönemlere karşılık geliyor değil mi? Abdi İpekçi ile yapmış olduğu bu röportaj.
0: Evet, yani o zamanlar tabii Abdi İpekçi ile bu röportajını anlattığı kendi kitabı var. Oradan almıştım onu da. Orada gerçekten politikanın edebiyatla olan ilişkisini o kadar güzel kuruyor ki ben diyor burada kendim kişiliğimle ilgili değil ama toplumu çok önemsediğim için kendim tek başıma bir şey yapamam ama kalemimle, düşüncelerimle ve kitaplarımla bir döneme katkım olabilir diyor. Yani özeti oydu o şeyin, o yaptığı röportajın.
1: Evet. 1948 yılında yayınlanan öyküsü Bebeği Adana'daki yazar dostlarının önünde okuduğunu görüyoruz. Nasıl bir tecrübeydi? Bizi gözümüzde bir canlandırabilir misiniz rica etsek? Bir öykü yazıyor ve işte topluyor demek ki Abidin Dino da var herhalde.
0: Ya
1: orada Arif Dino var. Kimler varsa.
0: Yani çok istiyor. Beğenilmek istiyor. Yani ağıtlar yakıyor, destanlar. Çünkü okuma yazması olmayan bir adam, bir çocuk bunları aslında kulaktan dolma şekilde öğreniyor önce. Ve onları öğrendikçe de bunları nasıl yazacağını bilemiyor aslında. Fakat bir gün bir çerçi geliyor köye. Bakıyor ki çerçinin elinde bir kağıt kalem var. Ne yapıyorsun amca diyor. Bu kağıt kalem ne? Diyor ki benim sattıklarımı unutmamam için onları yazıyorum diyor. Yoksa unuturum diyor kime ne sattığımı. Aa diyor ben de öğreneyim. Bunun için de okula gitmesi gerekiyor. Okuma yazma öğrenmesi gerekiyor. Okuma yazma öğrenmek için de gidip bir öğretmene yalvarıyor. Ayağında ayakkabı yok. Hiçbir maddi bir durumu yok. Öğretmene de şöyle diyor. Ben okuma yazma öğrendiğim gün buradan gideceğim zaten diyor. Yani sizinden ricam sadece okuma yazmayı öğrenmek. Şimdi bütün bunlar ne gösteriyor? Çünkü neden destanlar bize destanları yazıyor. Kendi kafasına yazıyor hepsini. Ağıtları kafasına yazıyor. Bütün bunları, öyküleri, hayalindeki insanları, işte gördüklerini, bütün bunları kağıda kaleme dökmek kolay bir şey değil ama bunu öğrenirse eğer yapabileceğini düşünüyor. Daha sonra öğrendikten sonra da kendini beğendirmek istiyor. Daha doğrusu beni fark edin anlamında ben alıyorum onu. Hepimiz bunu yapıyoruz. Ben de şu anda yazdığım zaman bir çok güvendiklerime gösteriyorum mesela nasıl buldunuz diye. Öyle olunca tabii ben de bunun öyle oldu. Yani bu şekilde düşündüm ben olayı. Onlara gösterince onlar da hayran kalıyorlar. Çünkü bu kadar derinlik, bu kadar güzel betimlemeler, bu kadar güzel toplumun bu gelenek göreneklere, töreye ve halk edebiyatına bu kadar nasıl diyeyim hakim olmak o yaşta bir çocuk için çok zor. Ama bunu yapıyor Yaşar Kemal ve ona hayran kalıyorlar.
1: İstanbul'a uzun bir yolculukla gelmiş oluyor ama parası da yok.
0: Hiç parası yok.
1: Ucuz bir otele yerleşiyor. Arif evet. Dino'dan gelecek haberleri bekliyor. Arif Dino, evet. Dinolar genel olarak evet. çok önemli bir yere sahip aslında.
0: Bence onu Yaşar Gergef Kemal'de. Gibi işliyorlar hmm. Yaşar Kemal'i. Çünkü onda bir gelecek görüyorlar. Onun ne kadar derin bir bilgi sahibi olduğunu biliyorlar, görüyorlar ve onun arkasında duruyorlar.
1: Tam headhunter'lar mı? Çünkü çok küçük yaşta bunu fark ediyor
0: çok
1: olmaları.
0: Çok küçük yaşta.
1: Enteresan.
0: Onlar da küçükler aslında.
1: Hmm. Evet. Onlar kaç yaşlarında?
0: Aynı yaştalar ha. yaklaşık. Evet. Çünkü aynı yerlere takılıyorlar Adana'da. Kütüphane, işte kültür Adana Ramazanoğlu Kütüphanesi, Adana İl Halk Kütüphanesi'ne gidip geliyorlar. Onlar da biri şair, biri ressam. Tabii kültürle bu kadar haşır neşir olunca sanatla, oraya gelen ve hiçbir birikimi olmayan görüntüde, ya yani okul olarak birikimi olmayan birinin bu kadar bilgili ve geniş çapta bir şeyin olması, bir sanat yelpazesinin olması onları çok etkiliyor.
1: Evet, şöyle bakıyorum, Adana'da 107.4'müş frekansımız. Onlar da kulaklarını belki 4 açmışlar, dinliyorlardır diye düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Evet. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi ile tanışma, Nadir Nadi ile görüştürülme, değil mi?
0: Evet.
1: Cumhuriyet'te ne yaptı Yaşar Kemal?
0: Cumhuriyet'te aslında yaptığı ilk şey, Yaşar Kemal kendi yazdıklarını Cumhuriyet'e vermek istedi ama Nadir Nadi onu görünce onu Van'a gönderdi. Bir röportaj yapsın hmm. diye. Ve Van'a gönderdiği zaman röportajını yapsın diye çok çalıştı Yaşar Kemal ve gerçekten o röportajı yaptı.
1: Bir dizi röportajı değil mi kitapta okuduğumuz?
0: Evet evet evet. Evet, evet o röportajı yapıyor ve biliyor musunuz bilmiyorum kaçakçılarla yaşıyor. Kaçakçılar röportajı yapmak için az kalsın aslında enselenecek oluyor yani. Ama çok şükür oradan da kurtuluyor. Hayat işte Yaşar Kemal Yaşar Kemal olsun diye bütün düğümler çözülmüş. Bence o Yaşar Kemal olacaktı zaten. Yani öyle
1: röportajlarını mektupla gönderecektir ve yine Meral Saklayan'ın kaleminden anladığımız kadarıyla da İstanbul'a geldiğinde röportajlarının ses getirdiğini, herkes tarafından artık isminin bilindiğini de öğrenecektir.
0: Aslında onu da şöyle öğreniyor. Van'dayken o zamanlar gazeteler var. Her gün bakıyor bugün röportajım çıktı mı diye. Ahtamara Adası'na gitmek için bir vapur diyelim ona biniyor.
1: 88 frekansından bizi Van'dan dinleyenler ve Ahtamar Adası'na da sevgiler.
0: Evet, sevgiler.
1: Gittiniz mi? Ben gitmiştim.
0: Tabii ki ben Van'da da görev yaptım. Van'ı da çok severim. Buradan sevgiler, saygılar. Orada bir şeyde bu o zamanlar vapur demeyelim ama bir işte onun gibi bir şey bir arabaya biniyorlar ve tam Ahtamar Adası'na gidecek. Orada birisinin elinde görüyor bir gazeteyi Cumhuriyet gazetesini Yaşar Kemal. Bir bakıyor kendi adı ve kendi yaptığı röportaj. Orada işte ilk kez hani evet bu iş oldu diye içinde evet çok seviniyor. Bunu çok dile getirirdi. Çok da yani dile getirmiş daha doğrusu her yerde. Bu çok güzel bir şey. İnsanın kendi yaptıklarının karşılığını alması harika bir şey çünkü.
1: Evet. Tabii
0: çalışkan bir insan. Çok çalışkan.
1: 50 dakikaya sığdırabileceğimiz kadar sığdırıyoruz ama Meral Saklayan'ın kitabını okuduğunuz zaman Tuğla'dan vapurla gittiğini ve o vapur seyahatinin detayını da okumuş olacaksınız sevgili dinleyenler.
0: Evet, evet.
1: Ağıtlar insanlığın ortak acısını canlı şekilde tabii anlatan edebi metinlerdir. Yaşar Kemal ve ağıtlara baktığımız zaman, ağıtlarına baktığımız zaman ne söyleyebiliriz?
0: Şimdi aslında ilk Yaşar Kemal'i ilk cezbeden şey ağıtlar aslında. Sonradan aşık olmaya da kalkıştı ama bir aşıkla tanıştı ve aşık olmak istedi. Hani fakat aslında ağıtlar ilk onu yola çıkaran şeyler ağıtlardır. 1000 yıldır yakılan bu ağıtların tam ortasına doğmuş biri aslında Yaşar Kemal. Halk edebiyatının bir parçası ama o güne kadar çok ciddiye alınmamışlar ağıtlar. Ve Yaşar Kemal genç yaşında o köylerde, obalarda, yaylalarda dolaşıp ağıtları toplamayı kendine iş edinmiş. Bu çok önemli onun için. Çünkü şöyle bir yerde okumuştum. Çok ayakkabı eskittim, çok çarık eskittim der bu ağıtları toplarken. Ya baş koymuştur aslında ağıtlar için. Arada bir de jandarma basıp evlerini basınca o ağıtların çoğunu kaybetmiştir aslında Yaşar Kemal, ama daha sonra yeniden ağıtlara önem vermiş ve bu ağıtlar ilk onun Çukurova ve Toros köylüklerinden derlediği ağıtlar 1939'da ve 42 yıllarında, yani bu 3 yıl arasında Yaşar Kemal'in ilk eseridir zaten ağıtlar. Bunlar çok önemlidir. Çünkü onun halktan topladığı şeylerdir ve bunları bir kitap haline getirmek, bir döküman haline getirmek onun için çok önemli bir şey. İyi ki de ağıtlar olmuş.
1: Sözlü edebiyatta Yaşar Kemal için destan, baktığımız evet. bölüme değil mi, destanlara?
0: Destan edebiyatında. Destan için de çok önemsiyor destanları. Bu destan terimi aslında tür olarak kullanılıyor o zamanlar ama çok da bilinen bir şey değil. Ama daha sonra Yaşar Kemal çok o kitap okuduğu için bunun destanları destan olarak, yani biz buna epope tanımında yer alan epope ve epos, metrik ifadesine yer aldığı metrik, yani ölçülü olma edebiyatı, doğrudan doğruya bir anlatının, bir eserin manzum karakterlerine göre gönderme yapıyor. Bu destan incelemelerinde Yaşar Kemal'in daha sonradan bu sözlü edebiyat kafasını kurcalıyor Yaşar Kemal'in ve yüreğin içinde bir böyle tanı olarak kalıyor. Bunun üzerine düşünüyor. Kırıntı da olsa diyor ki hala var bunlar. Benim ustalarım, benim toprağımın sözlü edebiyatıdır demesi. Bu yüzden destanlar için öyle der Yaşar Kemal.
1: Sonun başlangıcını Marshall yardımıyla özdeşleştirmişsiniz. 1950'lerde Amerika'dan Türkiye'ye yapılan Marshall yardımından söz ediyorum. Bunun sonucunda Çukurova'da makineleşmeye gidilir. Bölge açısından değişim oldukça hızlı olur.
0: Şimdi olay şöyle, tabii önceden insan gücüyle yapılan her şey Marshall yardımıyla beraber traktörün hayatımıza girmesini sağlıyor. Traktörün girmesi iyi gibi görünse de bir sürü insanın işsiz kalmasına neden oluyor o günlerde. Ve insanlar sürüden, karasabandan traktöre o kadar zor geçiyorlar. Yani çok zor geçiyorlar, öyle çok kolay değil. Bir de el tezgahları var. Fabrikalar var. Bunların hepsini düşünmek lazım. Burada bunu dile getirir çoğu zaman. Kendi romanlarında da Marshall yardımının ve o zamanın, yani Çukurova'nın o zamanki halini mutlaka anlatır Yaşar Kemal. Burada sosyolojik olarak toplumun karşılaştığı ve ansızın yakalandığı, bazen iyi bazen kötü olan bu olaylar, yani işte karasabandan direkt traktöre geçmek tamam çok güzel olabilir ama insanların işsiz, evsiz ve açsız kalmaları onu ilgilendiren konudur. Aslında onu ilgilendiren tek konudur hatta. Bunun hazırlıklı olması gerektiğine inanır. Yani önce önlem alınmalı, bu insanlar istihdam edilmeli ya da bir şekilde onlara da mutlaka bir yol gösterilmeli. Sonra bunlar tabii ki olabilir anlamında yazıları var. O şekilde gördüm ve ben aslında onun bunları daha çok direkt olarak değil de romanlarında çok işlediğini görüyorum. Mesela romancılığına... şeyde Yükteki Nar Ağacı'nda bu çok kullanılan karşımıza bir çıkıyor. Temadır.
1: Evet. Romancılığına özel bir kısım ayıracağım. Birkaç dakika sizi dinlendiriyorum. Gelen birkaç kitaba bakalım. Tolga Gümüşay'ın Altın Kitaplar'dan çıkan Anadolu Kareli Öyküler kitabı ulaştı. Bu öykülerde Gümüşay Anadolu'da gezerek hem fotoğraflarını çekerek kişilerin hem de onların hikayesini anlatmıştı. Gerçek öyküler ve gerçek fotoğraflar, gerçek kişiler üzerine yazılan bir kitaptı. Anadolu Kareli Öyküler, Tolga Gümüşay'dan Altın Kitaplar'dan çıkmış. Gelecek haftalarda Tolga Gümüşay'ı konuk etmeyi planlıyorum. Zeynep Oral'ın İnkılap Yayınları'ndan çıkan 80 Yaşın Merhaba kitabının geldiğini görüyorum. Bu kitapta hem kendine hem ülkesine tanıklık etmiş bir ömrün durup geriye bakmasının cesaretini yansıtıyormuş. 80 yıllık hayatımın birikimini yalnızca anlatmıyor, onu yeniden yaşıyor. Bir gazeteci olarak kendi hafızasında dolaşırken Türkiye'nin yakın tarihine de dokunuyor. Sokakların sesi, meydanların kalabalığı ve seçimlerin gerilimi kitaba yansıyor. 80 Yaşın Merhaba Zeynep Oral'ın kitabı, İnkılap Yayınları'ndan ulaştığı bir biyografi, bir anlatı düzeltiyorum. Ve sizin Mızraklı Avalin konuk olmuştu. Biz o kirpikleri boşa dökmedik diye bir biyografiyle karşımıza çıkmıştınız. Size bir otobiyografi kitabı hediye etmek istiyorum. Sizin Mızraklı'dan iyi
0: çok
1: okumalar dileyerek. Şimdi romanlarında Yaşar Kemal genellikle doğup büyüdüğü ve çok iyi bildiği yörenin insanlarına eğilmiş ki sorularını gerçekçi bir yaklaşımla da onların sorunlarıyla birlikte dile getirmişti. Karakterlerini köylülerden, aşiret beylerinden, yörüklerden ve eşraftan seçtiğini okuduk.
0: Evet.
1: Yaşadıklarını, gözlemlediklerini başka tür bir gerçekliğe dönüştürdü. Simgeleşen ve arketipleşen kişiler ve olaylarla kurmaca yönü ağır basan destan havalı yapıtlar ürettiğini sizin metinlerinizde de okumuş olduk. Romancılığı evet. için neler söyleriz ki öncesinde öykücülüğünü ve evet. şiirciliğini de ele almış, şairliğini de ele almıştınız.
0: Evet, aslında Sarı Sıcak diye bir öykü kitabı var. İlk öykü kitabıdır ve ilk yazılanların arasında yer alır. Yaşar Kemal'in romancılığında söyleyebileceğim ilk şey, destandan ayrı olduğunu dile getirmek için çok çaba sarf etmiş Yaşar Kemal. Yani romanlarında genellikle bu dünyada roman sanatının gelişmesinde büyük rolü var. Ama roman ve destan ayrımını net olarak ortaya koyan ve bir o kadar da her iki geleneği yeni ve farklı bir yöntemle iç içe kılan bir yazar Yaşar Kemal. Önemli bir özelliktir bu. Çünkü o destanları da romanlar gibi roman olarak değil de destan ve romanın ayrı olduğunu ama birbirlerinin iç içe olduğunu gösteren yazılarını gördüm. O yönden çok iyi. Romancılığıyla ilgili ben tabiri caizse benim söylemek için çok haddim değil zaten. O kadar çok güzel romanlar yazmış ki. Bir tek roman değil tabii. Yaşar Kemal öykücü, şair, roman yazarı, çocuk kitapları var. Çok buradan onu söylemeyi çok isterim. Lütfen aileler çocuk kitaplarını okutsunlar. Bu yönüyle çok zengin senaryoları var. Bir takım romanları film yapılmış biliyorsunuz. Onların hepsini bir arada düşündüğümüzde çok zengin bir döküman var önümüzde. Bütün hepsine hakim olmak çok zor. Yapabildiğim kadar olmaya çalışıyorum. Her defasında yeniden ve yeniden Yaşar Kemal'i öğrenmek için. Hani yazdığım kitabın yazdıklarımı benim de içimde bunların hepsini oturtmak için ve bunları mutlaka eritebilmem gerekiyor. Nedeni de şu, çünkü ben okudukça bir şey öğreniyorum. Yaşar Kemal'i yazdım ama Yaşar Kemal hakkında her okuduğumda ayrı bir şey öğreniyorum ve diyorum ki burası eksik kalmış, bak bu da söylenebilirdi diyorum. Fakat bu işin sonu yok. Yaşar Kemal sonsuz bir adam. Edebi konuda çok sonsuz bir adam. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum. İyi ki gelmiş, iyi ki bizim toprakların bir bireyi olmuş, iyi ki yazarımız olmuş. Çok memnunum Yaşar Kemal'i tanımaktan, aynı yerli olmaktan çok memnunum. Onun. İnşallah küçük de olsa biraz ona karşı bir şeyim olmuştur, bir yardımım olmuş ona değil de onu tanıyanları tanımak konusunda, tanıtmak konusunda umarım bir katkım olmuştur diye düşünüyorum. Romanlarıyla ilgili İnce Mehmet dışında halkın en fazla okuduğu kitap İnce Mehmet. İnce Mehmet sürekli baskı yapıyor bu arada. Ama Yaşar Kemal'in çok güzel romanları, üçlemeleri var. Onların hepsini elimizden geldiğince, aklımıza geldikçe okumak, Yaşar Kemal'i anlamak için bence birebir neden. İnce Mehmet bu arada ikinci ve üçüncü ciltleri var. Bu konuya genççe yer veriyor Yaşar Kemal. Dağın Öte Yüzü var. Genel başlığı altında topladı. Orta Direk, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu. Bunların hepsi çok ayrı ayrı çok güzel romanlar. Mesela Ölmez Otu Türk romancısının Türk köylüsüne bakış açısını değiştiren bir romandır. Fethi Naci söylemiştir bunu. Ünlü bir edebiyat eleştirmeni Fethi Naci. Özellikle Ölmez Otu romanında Türk romancısının Türk köylüsüne bakış açısını değiştirdiğini söyler Yaşar Kemal için. Bütün romanlarını okumak tabii bilmiyorum. İnşallah herkese nasip olsun. Ben özellikle Demirciler Çarşısı cinayetini çok yine İnce Mehmet'ten sonra çok severim. Yılanı Öldürseler ve Yağmurcuk Kuşu, Kimsecik 1, Kale Kapısı, Kimsecik 2 romanları benim en çok. Bir de Al Gözüm Seyreyle Salih, o da var. 1976 yılında yazmış. Mesela onu çok beğeniyorum, çok seviyorum. Hepsi çok güzel. Tabii bunları ben dediğim gibi okudukça farkına varıyorum. Bir şeyi yazmak onu hemen sizin onu hazmettiğiniz anlamına gelmiyor. Yavaş yavaş siz de hazmediyorsunuz.
1: Siz Yaşar Kemal'in başarısının kaynağını aslında onu kuşatmış görünen olumsuzluklardan kaynaklandığını
0: aynen öyle
1: söylüyorsunuz.
0: Aynen öyle. Ben de bunu söylüyorum. Birkaç söylenen yerde gördüm. Çünkü bence konfor insanı çürüten bir şey.
1: Güzel bir başlık. Konfor evet. insanı çürüten.
0: Aynen öyle. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Konforlu olduğumuz alanda bir şey üretmemiz için bir neden yok. Motivasyonumuz yok. Yani benim bir şey yapmam için bir motivasyona ihtiyacım var. Bir çıkış noktasına ihtiyacım var. Yaşar Kemal'in çok çıkış noktası var. Yetimlik, sakatlık, fakirlik, töre, her şey. Hepsi bir arada. Çok zengin bir yerden gelmiş ama ne mutlu ona ki bu çok zengin geldiği yerden bunları iyi bir yere evirerek, çevirerek bunları edebiyata dökmüş. Hınçlı ve şey bir insan da olabilirdi. Başka yollara da sapılabilirdi ama o bunu en güzel kanala devretmiş bu olayları.
1: Bir de tabii kendi değil mi yaşadığı insanlar öldürmek istiyorlar.
0: Evet.
1: Daha 20 yaşında bile değilken vatan evet. haini diyorlar.
0: Aynen öyle.
1: O şeye geldi aklıma tabii viral olmuş. Hani vatan haini hain demek ki 1940'larda da değil mi başına
0: evet.
1: bu geldiği zaman.
0: Evet.
1: İşte şu röportaj yapmaya çalışan işte o viral olan videoyu biliyorsunuzdur. Hani
0: evet,
1: vatan
0: evet.
1: hainisin diye iftira atan.
0: Evet.
1: Demek ki onlar aradan 10 yıllar geçse de bu toprakların aynı. Çocuklarını tüket etmeye çalışmayı sürdürüyorlar.
0: Evet, çünkü şöyle bu kadar insan sevgisiyle dolu bir insanın, bu kadar barışçıl bir insanın, bu kadar ölümün çok olduğu yerden gelen birisi bu arada. Yani ölümün, hıncın, kinin, nefretin olduğu bir yerden bu kadar evrilmek, bu hale gelmek bence çok güzel bir başarı.
1: Teşekkür ederiz programa katıldığınız için.
0: Çok
1: süremiz bitti.
0: Ediyorum.
1: Sizin söylediğiniz cümleyle bitirelim dinleyicilere. Konfor
0: insanı çürütür.
1: Konfor sizi çürütür.
0: Evet.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Çerçeve yasa yarın genel kurula gelecek. Orman yangınlarında 9 tutuklama. Benzine yeni zam yolda. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Meclis Adalet Komisyonu'nda 17 saat süren maraton sonunda kabul edilen çerçeve yasanın Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerine yarın başlanıyor. 12 maddeden oluşan terörsüz Türkiye sürecini yasal zemine oturtmaya amaçlayan düzenleme, PKK-KCK'nın silah bırakması ve fiili varlığının sona ermesinin tespit edilmesi şartıyla bazı soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesini öngörüyor. Gözler yarına çevrilmişken çerçeve yasaya dair dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e seslendi. Bu yasa tasarısına evet derseniz sakın biz muhalefet partisiyiz diye ortaya çıkmayın ifadelerini kullandı. Yeni partide çerçeve yasa çatlağı yaşanıyor. Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici parti kararına uymayarak hayır oyu vereceğini duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çerçeve yasa sessizliğini bozdu. Yarın Meclis Genel Kurulu'na gelecek çerçeve yasaya dair yaptığı son açıklamada. Türkiye'nin ihtiyacı kapalı kapılar ardındaki mutabakatlar değil, milletin önünde kurulmuş büyük bir toplumsal mutabakattır dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan itibaren 52 orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen 34 şüpheliden 9'unun tutuklandığını bildirdi. Soruşturmaların titizlikle sürdüğünü kaydeden Akın Gürlek, suçluların ve ihmali bulunanların adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. Çocuk Koruma Kanunu teklifi yasalaştı. Düzenleme ile 12-18 yaş grubundaki çocukların ağır suçlarda alacağı cezalara ilişkin sınırlar yeniden belirlenirken suça sürüklenen çocuk ifadesi adli süreçteki çocuk olarak değiştirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Çocuk Koruma Kanunu açıklaması geldi. Yasanın yalnızca cezalandırmayı değil, çocukları suça sürükleyen riskleri önceden engellemeyi hedeflediğini kaydetti. Tek bir çocuğumuzu bile kötülüğün pençesine terk etmeyeceğiz mesajını verdi. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Sebahattin Şirin ismini kullanan Muzaffer Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma ve uyuşturucu kullanma suçlarından gözaltına aldı. Şirin dün Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslendiği paylaşımla da gündem olmuştu. Öğrenci affı yürürlüğe girdi. YÖK Başkanı Özvar'dan da açıklama geldi. Üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt yaptıramayan gençlere yeniden yüksek öğretime dönme imkanı sunulduğunu kaydeden Erol Özvar, 4 ay içinde üniversitelere başvuru yapılabileceğini açıkladı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik virajda sona gelindi. 2026 YKS tercih süreci yarın saat 23.59'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanacak. Dış gelişmelere bakalım. İsrail basınından gelen Müçteba Hamane'nin durumu kritik iddialarına İran'dan videolu yanıt geldi. İran medyasının ilk kez yayınlanan yeni video olarak duyurduğu yaklaşık 13 saniyelik kayıtta Hamane'yi dini eğitim verdiği düşünülen bir ortamda öğrencileriyle birlikte görüldü, ancak videonun çekim yeri ve tarihi açıklanmadı. Müçteba Hamane'nin görüntüleri için bir açıklamada Besiç Teşkilatı'ndan geldi İranlı yetkili Kasım Kureyşi, Hamane'nin halk arasında sokaklarda ve silahlı kuvvetlerin komutanlarıyla yaptığı toplantılara ilişkin görüntülerin ilerleyen dönemlerde yayınlanacağını kaydetti. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Gazze için hazırladığı 15 maddelik barış kurulu planını reddettiğini açıkladı. Netanyahu, Hamas silahsızlanana kadar Gazze'de işgal ettikleri bölgeden çekinmeyeceklerini bildirdi.
0: Ekonomi.
1: Pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 8 kuruşluk yeni bir artış bekleniyor. Bu artışın 1 lira 56 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak. Böylece benzinde son birkaç gündeki toplam pompa zamı 2 lira 62 kuruşa ulaşacak. Okulların açılmasına bir aydan fazla bir süre kalmasına rağmen kırtasiye sektörü hazırlıklara başladı. Bu yıl kırtasiye masraflarında %25'lik bir artış görülüyor. Geçen yıl 1900-2000 lira bandında olan bir okul çantasını doldurmanın maliyeti bu sezon ortalama 2500 liraya ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da kamuoyuyla paylaşacak. Merkez Bankası'nın hem ara hedefte hem de yıl sonu enflasyon tahmininde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Yıllık yapay zekaya harcanması planlanan para yaklaşık 38.4 milyar lira olarak bekleniyor. Yani yıllık yaklaşık 824 milyon dolarla bizim dünyayı yakalayacağımız öngörülüyor. Dünyayı 824 milyon dolarla yakalayabilir miyiz? Çok zannetmiyorum ben. Önümüzdeki 5 sene yapay zekaya ayıracağımız para yaklaşık Diyanet bütçesinin bir yılına denk geliyor. Hangisi bizi daha çok ileri getirir sorusunu sizin bakış açınıza bırakıyorum. Ama Diyanet'in yıllık bütçesi 174.4 milyar lira, yapay zekaya ayrılan para yıllık kamu yatırım payı 38.4 milyar lira. Yaklaşık 4,5 katı.
3: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı insanların utanma duygusu yok gibidir. Ne yapsalar yüzleri kızarmaz. İşte tam o an eski bir halk deyimiyle anlatılır. Yüz surat davul derisi. Bu deyim insanların arsızlığını davulun derisiyle kıyaslar. Davul derisi tokmakla dövülür ama kızarmaz. Aynı şekilde bazı insanların da yüzü hiç kızarmaz. Aymazlıklarıyla tanınırlar. Adamda yüz yok, davul derisi gibi. Yani ne söylesen boş, ne yapsa utanmaz. Bugün utanmaz, sıkılmadan davranan biri tanımlanmak istediğinde hala bu deyim devreye girer. Anadolu insanının gözlem gücü deyimlerle kalıcı hale gelir. Bugün yüz surat davul derisi deyimini masaya yatırdık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked by the... Radyo Sputnik özel haber.
1: Liselere geçiş sistemi sonuçlarına göre İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan ilk 20 lise belli oldu. İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi'nin Almanca bölümü 500 tam puanla öğrenci alarak birinciliği paylaştı. Galatasaray Lisesi ikinci, İstanbul Atatürk Fen Lisesi üçüncü oldu. İlk 20'de aralarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin de olduğu 3 Anadolu İmam Hatip Lisesi yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran'da uygulanan merkezi sınavın sonuçları 10 Temmuz'da açıklandı. Yerleşmek istedikleri liselere 13-27 Temmuz'da tercihlerini yapan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ünü doldurdu. Yerleştirme oranı ise %95,76 olarak gerçekleşti. İlk yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan ilk 10 lise belli oldu. Buna göre Kabataş Erkek Lisesi'nin Almanca bölümüyle İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinciliği paylaştı. Bunların ardından Galatasaray Lisesi 497,43 puanla ikinci olurken İstanbul Atatürk Fen Lisesi 494,88 taban puanla üçüncülüğe yerleşti. Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,35 taban puanla 4. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 491,85 taban puanla 5. Haydarpaşa Lisesi 488,84 taban puanla 6. Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 486

0: Biraz Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: ABD tarihinin en büyük siyasi yolsuzluk skandalı Watergate, 9 Ağustos'u ABD tarihinde unutulmaz bir gün olarak hafızalara kazıyacaktı. Henüz 34 yaşındayken Temsilciler Meclisi'ne giren 1953 ila 1961 yılları arasında ABD Başkan Yardımcılığı görevini yürüten, 1960 seçimlerini Kennedy'ye kıl payı kaybeden Richard Nixon, 1968'de bu kez 37. ABD Başkanı olarak Beyaz Saray'a dönmüştü. Ancak karşısına çıkan Watergate skandalı onu koltuğundan edecek sürecin fitilini ateşledi. Bu süreçte başrol gece yarısından sabah 7'ye kadar haftalığı 80 dolara çalışan bir bekçiye, bitmek bilmeyen inatlarıyla iz sürmeye devam eden iki genç gazeteciye ve yıllarca derin gırtlak kod adıyla anılacak, elinde kritik bilgiler bulunan üst düzey bir Beyaz Saray kaynağına aitti. ABD tarihinin en büyük siyasi yolsuzluk skandalı Nixon'ın 27 yıllık siyasi kariyerini sona erdirecekti. İlk bakışta küçük bir hırsızlık olarak görünen, olayın perde arkasında aslında büyük bir istihbarat servisinin işin içinde olduğu, ABD tarihinin en büyük skandallarından biri olan Watergate skandalı sonucu ilk kez bir ABD başkanı görevinden istifa etmek zorunda kalacaktı. 17 Haziran 1972 tarihinde 5 sözde hırsız Amerika ana muhalefeti olan Demokrat Parti'nin merkezine girdi. Bahsi geçen skandal ismini olayın gerçekleştiği Watergate binasından alıyordu. Hırsızlıkla maskelenen komplo girişiminin çözümü için Adalet Bakanı olan Elliot Richardson'a başvuruldu. Adalet Bakanı Richardson ise Archibald Cox isimli savcıyı olayı aydınlatmak için görevlendirdi. Fakat zanlıların ifadelerinin ardından kimlikleri araştırıldığında ülke kamuoyu şoka uğradı. Çünkü hırsız olarak binaya giren zanlılar aslında başkanın düşüncesini yansıtan Cumhuriyetçi Parti yanlısı kişilerdi. Amaç 6 ay sonra kurulacak sandık öncesi demokratların seçim planlarını öğrenmek, politik stratejiyi bu bilgiler ışığında gerektiğinde revize edebilmekti. Ama binanın gece bekçisine yakalanmaları tüm planları alt üst etti. Daha sonra demokrasi kahramanı olarak anılacak olan ve 1976'da çevrilen All the President's Men filminde kendisini oynayacak olan bekçi Frank Weiss, bantlanmış kapı kilidini fark ettiğinde hemen polisi aradı. Polis, Cumhuriyetçi Parti'nin 5 kişilik ekibini çok geçmeden yakaladı. Demokratların demokrasi bekçisi Weiss, ofisin ışığını açtığımızda önce bir, sonra iki, ardından 3 kişi ortaya çıkıverdi, diyecekti. Gözaltına alınan gözetleme ekibi Nixon'ı istifaya kadar götürecek olaylar zincirinin daha başlangıcındaydı. Başkansa olayı örtbas etmek için savcı Cox'u görevden almak istediğinde Adalet Bakanı Richardson adeta kendisini savcı için kurban etti ve görevden uzaklaştırıldı. Gerçekler Beyaz Saray'dan elde edilen başkanın görüşme kayıtları halka açıklanmaya başladığında ortaya çıktı. Açıklamalar ve FBI CIA merkezi ifşalarının ardından Nixon giderek köşeye sıkıştı. Örtbas'taki rolü ve siyasi desteği tamamen kaybetmesi sebebiyle Nixon 9 Ağustos 1974'te görevinden istifa etti. Bunu yapmasaydı Temsilciler Meclisi tarafından görevden alınması istenmesi ve Senato'da bir duruşmayla görevden alınmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Nixon bugüne kadar görevinden istifa eden tek Amerikan başkanı oldu. 8 Eylül 1974'te yerine gelen yardımcısı Gerald Ford Nixon'ı affetti. Skandal toplam 69 kişinin suçlanmasıyla sonuçlandı. Yargılamalar ve savunmalar çoğu Nixon yönetiminde üst düzey yetkili olan 48 kişinin suçlu bulunmasıyla sonuçlandı. Watergate terimi Nixon yönetiminin üyeleri tarafından üstlenilen bir dizi gizli ve genellikle yasa dışı faaliyetleri kapsayacak bir anlam kazandı. Bu faaliyetler arasında siyasal muhaliflerin ve Nixon veya yetkililerinin şüpheli olduğu kişilerin ofisinin dinlenmesi, aktivist grupların ve siyasi figürlerin soruşturulması ve FBI, CIA, ARC'yi siyasi silahlar olarak kullanmak yer alıyor. Tanımlayıcı bir terimden sonra Gate son ekinin kullanılması o zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın bazı bölgelerinde kamu skandalıyla, özellikle siyasi skandalla eş anlamlı hale geldi. ABD tarihinin en büyük siyasi yolsuzluk skandalı 37. ABD Başkanı Richard Nixon'ın 27 yıllık siyasi kariyerini sona erdirdi. Peki süreçte neler yaşandı? Sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Sinema oyuncusu Yiğit Dören'e sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve videolarda bir içki markasının görünmesine para cezası verilmesi tartışma yarattı. Paylaşımlarının reklam veya ticari amaç taşımadığını savunan Dören, cezanın iptali için itiraza bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı, Dören'in sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraf ve videolarda içki markasının görünmesini alkolü içki reklamı ve tanıtımı kapsamında değerlendirdi. Bu değerlendirme sonucunda oyuncuya 82.244 lira idari para cezası uygulandı. Dören, sosyal medya paylaşımlarında içki markasının görünmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 82.244 liralık idari para cezasına itiraz etti. Cezanın iptali için Muğla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuran Dören, herhangi bir alkolü içki firmasıyla ticari ilişkisi bulunmadığını söyledi. Avukatları aracılığıyla itiraza bulunduğunu belirten Dören, mahkemenin cezayı iptal edeceğini umduğunu ifade etti. Peki cezanın yasal dayanağı var mı? Türkiye'de 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun 6. maddesi, alkolü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamını ve tüketicilere yönelik tanıtımını yasaklıyor. 2026'da yapılan değişiklikte de üretici, ithalatçı ve pazarlamacıların marka, amblem ve logolarıyla çeşitli etkinlik ve yayınlarda destek vermelerine ilişkin yasaklar genişletildi. Marka görünmesi tek başına yeterli mi? Bir paylaşımda alkolü içecek markasının tesadüfen veya doğal olarak görünmesi tek başına bunun mutlaka reklam veya tüketiciye yönelik tanıtım olduğu anlamına gelmeyebilir. Hukuki değerlendirmede paylaşımın bütünü, markanın nasıl gösterildiği, markaya özel vurgu yapılıp yapılmadığı, paylaşımın içeriği, amacı ve varsa ticari bağlantı gibi unsurlar önem kazanabilir. Radyo Sputnik'ten Alkan Şahin'e konuşan idari hukukçusu Profesör Doktor Metin Günday, kişisel sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların ve paylaşımda yer alan ürünlerin reklam kategorisine kabul edilmesinin yanlış olduğunu anlattı. Kişisel hesaplardaki paylaşımlara reklam gerekçesiyle para cezası verilmesinin hak ve özgürlüğün hiçe sayılması ve sosyal yaşama müdahale olduğunu söyleyen hukukçu Metin Günday şunları söyledi.
2: Birincisi, yani bir kimsenin bu şekilde sosyal medyada böyle bir paylaşım yapması, değil mi? Ne bir reklam yasağı sayılabilir? Çünkü bir belli bir ürünün reklamını yapmıyor. Belli bir ürünün lehine veya aleyhine bir reklam yapmıyor. Dolayısıyla reklam mevzuatına aykırılık teşkil etmez. Dolayısıyla o nedenle bir idari yaptırım kararı alınamaz. İkincisi, kabahatler kanunu çerçevesinde de yani alkol tüketmesi bir insanın başkasının huzur ve sükununu bozacak davranışlarda bulunmamak kaydıyla alkol tüketmesinde hiçbir yaptırım yok. Kendisinin özel yaşamını göstermiş oluyor. Özel yaşamını ne şekilde özel yaşamını sürdürdüğünü gösteriyor. Daha açık bir şekilde anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir hak ve özgürlüğe müdahaledir bu. Bir hak ve özgürlüğün hiçe sayılmasıdır. Yasal hiçbir dayanağı yoktur. Yasak hayır yasak değil. Kime, hangi yasaya göre verdiklerini bilmiyorum. 81 bin lira veriyorlar. Göre mi veriyorlar? Reklam yasağına aykırı hareket ettiğinden dolayı veriyorlar bunu. Reklam yasağına aykırılıkta veriyorlarsa burada reklam yasağı yok. Reklam yasağını ihlal eden bir davranış yok. Anlatabiliyor muyum? Bu nedenle böyle bir yaptırım kararı alınmasının hukuki dayanağı yok diyebiliriz. İki, buna karşı da dediğim gibi itiraz edebilir bu karara. İtiraz mercii de idare mahkemesidir. Ve dolayısıyla bakalım iş İtiraz edildiğinde itiraz merciği de karar verecek. Bu KVK onu da ihlal söz konusu. Kişisel verilere korunması hakkındaki mevzuatı da aykırılık değil. O kendi hayatını paylaşıyor ya. Değil mi? Anayasaya göre de zaten böyle bir yetkisi var devletin. Buna ilişkin mevzuat da var. Örneğin bir küçüklere alkollü içecek satılması yasaklanıyor. İkincisi, gece 10'dan itibaren alkol satışı yasaklanmış. O yasağa riayet etmeyen satıcılar, alıcılar hakkında yaptırımlar var kanunda. Eyvallah. Bunların hiçbir tanesi bir şey demiyoruz. Çünkü yani alkol sağlığa zararlıdır. Özellikle gençlerin bu böyle bir alışkanlıktan korunması veya böyle bir alışkanlık edinmemeli ve sağlamak devletin ödebilir. Buna da bir şey demiyoruz. Ama bunlar bir sosyal medyada bir kimsenin özel yaşamından bir kesiti paylaşması, değil mi? Olay bu. Yasal, bunun hiçbir şeyi yok yani. Hiçbir mevzuat hükmünün ihlal eden bir yanı yok. Hiçbir şey yok. Tanıtım yapma yok. Şey yok. Böyle bir amaç yok. Yani böyle bir kastı yok adamın, değil mi? Yani şimdi bir video çeker, videoyu yayınlar sosyal medyasında ve onu yayınlarken de orada belli bir alkol içeceğin reklamını yapar. Onun öteki alkol içeceklerden daha kaliteli olduğunu ileri sürebilir. O zaman reklam, tamam. Ama burada o da yok. Yani onu tam bilemeyiz, mahkemeye karar verdi ama ben kendi kişisel düşüncemi söyledim. Doğal olarak bu böyle bir ceza, ya iptal, cezaya itiraz edildiğinde bu itirazı kabul edip cezanın kaldırılması gerekir. Yaptırımın kaldırılması gerekir.
1: Radyo Sputnik'e konuşan hukukçu Metin Günday, sinema oyuncusu Yiğit Dören'e verilen cezanın hiçbir yasal dayanağı olmadığını söyledi. Verilen cezanın idare mahkemesine yapılan itiraza iptal edilmesi gerektiğini söyleyen hukukçu Metin Günday, yapılan paylaşımın mevzuattaki hiçbir hükmü ihlal etmediğini belirtti. Sinema oyuncusu Yiğit Dören'e sosyal medya paylaşımlarında bir alkol markasının görünmesi nedeniyle 82.244 lira idari para cezası kesildi. Radyo Sputnik'e konuşan hukukçu Metin Günday, Dören'e kesilen cezayı yorumladı. Günday, kişisel sosyal medya paylaşımlarının reklam kapsamında değerlendirilmesinin hukuki dayanağı bulunmadığını ve cezanın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Radyo Sputnik kadın haklarına yönelik duyarlı yayın anlayışı nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü'ne layık görüldü. Ödül Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar tarafından Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası programının canlı yayınında Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a takdim edildi. Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, KATKON Kurucu Başkanı İbrahim Güllü ve KATKON Genel Koordinatörü Alya Şahin, Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuk oldu. Canlı yayında gerçekleştirilen törende Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülünü kurum adına Haber Müdürü Fethi Yılmaz teslim aldı. Ödülü takdim eden Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, Radyo Sputnik'in kadın hakları ve kadınların toplumsal görünürlüğüne yönelik yayın anlayışına dikkat çekti. Gülbahar, kadın dostu bir radyo olduğunuz için teşekkür ediyor, sizleri tebrik ediyorum. Umarım bu işbirliğimiz uzun süre devam eder ifadelerini kullandı. Ödül alan Fethi Yılmaz da konuşmasında kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki önemine vurgu yaptı. Yılmaz, kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada daha fazla yer bulmasının önemine dikkat çekerek, kadın toplumun yarısıdır. Toplumun tam anlamıyla tamamlanabilmesi için kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada yer bulması gerekir. Kadının olmadığı bir toplum yarım kalır. Kadınlar yalnızca iş hayatında değil, her alanda öncüdür, dedi. Fethi Yılmaz ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kahraman Türk kadını, siz omuzların üzerinde göklere çıkarılmaya layıksınız" sözünü hatırlatarak ödül dolayısıyla Kadınlar Konfederasyonu'na teşekkür etti. Radyo Sputnik'e sunulan plakette ise şu ifadeler yer aldı. Kadın haklarının korunması ve kadınların sesinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik duyarlı, ilkeli ve sorumlu yayın anlayışınız ve sunduğunuz değerli katkılar nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü takdim edilmiştir. Kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü biçimde temsil edilmesi ve seslerinin daha fazla duyulması yönündeki çalışmalar, medya kuruluşlarının yayın politikalarında da karşılık buluyor. Kadınlar Konfederasyonu tarafından Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülü de bu anlayışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Temmuz 2016 yılında Fethullahçı terör örgütü bir junta tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen örgüt üyelerinin yakalanmasına devam ediliyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlık, 37 kişilik FETÖ'cü timin firari üyesi, kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da ele geçirildiğini açıkladı.
2: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin başarıya ulaşması için sabah saatlerine kadar F-16 ve zırhlı araçların yanı sıra savaş gemilerini bile seyre çıkaran, halkın direnişi karşısında başarısızlığa uğrayınca çareyi kaçmakta bulan darbecilerin bazıları ise halen firari durumda. Yargı önüne çıkarılıp ceza alan sorumlu darbeciler gibi darbe girişimine katılan ancak girişimin başarısız olduğunu görüp yurt dışına kaçan kimi askeri görevler hakkında da kırmızı bültenle arama, yakalama veya tutuklama kararı çıkarıldı.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı, yıllar içerisinde hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ'cü teröristleri kırmızı, sarı, turuncu ve gri kategorilerde listelere almaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın web sitesine yer alan arama listelerinde çok sayıda FETÖ'cü teröristin olduğu dikkat çekti. Son zamanlarda operasyonlarla yakalananlar olduğu gibi Türkiye'den ayrıldıkları için yakalanamayanlar İçişleri Bakanlığı'nın bültenlerinde aranmaya devam ediyor.
2: Türkiye'de kamuoyunda kırmızı, turuncu, sarı ve gri liste olarak bilinen sınıflandırma, İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından aranan kişiler için kullandığı öncelik ve ödül kategorileri olarak bilinir. Bu renkler kişinin tehlike düzeyi, örgüt içindeki konumu ve yakalanmasının önceliğine göre belirleniyor.
1: Kırmızı liste en üst düzeyde aranan kişiler için kullanılıyor. Genellikle terör örgütlerinin yönetici kadroları, üst düzey sorumluları veya çok sayıda ağır eylemle ilişkilendirilen isimler bu listede yer alıyor. Turuncu liste, kırmızı listenin bir altındaki öncelik grubu. Örgüt içinde önemli görevler üstlenen, bölgesel sorumlulukları bulunan veya ciddi suçlamalar yöneltilen kişiler bu kategoride bulunuyor.
2: Sarı liste, orta düzeyde öncelikli aranan kişilerin bulunduğu liste. Örgüt üyeleri veya belirli faaliyetlerden sorumlu olduğu değerlendirilen kişiler bu grupta yer alıyor. Gri liste, diğer listelere göre daha düşük öncelikli olarak değerlendirilen kişilerin bulunduğu liste. Hakkında yakalama kararı bulunan ancak örgüt içindeki konumu veya tehlike seviyesi daha düşük görülen kişiler bu kategoride sınıflandırılıyor.
1: İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından aranan kişiler arasında tam 1035 FETÖ'cü terörist yer alıyor. Bunlardan 280'i kırmızı, 169'u turuncu, 350'si sarı ve 236'sı gri listede bulunuyor. Radyo Sputnik editörleri, İçişleri Bakanlığı sitesinde de yer alan kırmızı, sarı, turuncu ve gri listelerdeki teröristleri derleyerek dünya çapında aranan birbirinden önemli FETÖ'cü teröristleri araştırdı.
2: Kırmızı listede aranan FETÖ'nün sözde TSK imamı olduğu bilinen Adil Öksüz birinci sırada yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yönetici olarak aktif rolü tespit edilen ve o gece Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz de firar edenler arasında bulunuyor. Öksüz yakalanmasının ardından mahkemece serbest bırakılmış, sonrasında ise kaçmıştı. Adil Öksüz darbe girişimindeki aktif rolü tespit edildikten sonra tüm aramalara rağmen bulunamadı.
1: 15 Temmuz'un medya ayağının en önemli isimlerinden biri olarak tanınan kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesine arananlar arasında yer alıyor. 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden hemen önce soluğu yurt dışında alan Dumanlı firari konumda bulunuyor.
2: Türk kamuoyunda bilinen bir diğer isimse Enes Kanter. Kendisine burnunu sildiği mendili göndermesiyle de bilinen elebaşı Fethullah Gülen'e bağlılığını her defasında dile getiren Kanter, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride. Ailesi tarafından da reddedilen Kanter, daha sonra soy ismini Freedom olarak değiştirmişti.
1: Zekeriya Öz, bir dönemin Ergenekon savcısı olarak bilinen, yıllarca Silivri mahkemelerinde mahkumiyet kararlarında önemli payı olan bir isim. Dönemin en güçlü savcılarından biri olarak bilinen Zekeriya Öz'ün FETÖ'yle iltisakları tespit edilmiş ve hakkında adli makamlarca kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Öz, şu an İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alıyor.
2: Eski AK Parti milletvekili Hakan Şükür de İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde. Eski Galatasaray ve milli futbolcu Hakan Şükür, terörist elebaşı Fethullah Gülen'e bağlılığını bildirerek milletvekilliğinden istifa edip ABD'ye yerleşmişti. Hakan Şükür, İçişleri Bakanlığı'nın gri listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan iki isim de arananlar listesinde. FETÖ iltisakı tespit edildiği için kapatılan Bugün TV'nin programcısı Adem Yavuz Arslan'la kapatılan Samanyolu TV yöneticisi Tarık Toros, terör örgütü üyeliği nedeniyle aranıyor. İki isim de İçişleri Bakanlığı'nın turuncu listesinde yer alıyor.
2: Ve terörden arananlar listesinde geldik darbe girişiminde yer alan Junta'daki askerleri. Eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu. Sözde yurtta sulh konseyi üyesi Kalyoncu, darbe girişiminden önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Ali Kalyoncu, darbeden önce yaptığı planla Ankara'yı iki eşit parçaya bölüp nasıl işgal edeceklerini planladı ve darbe gecesinde Ankara Emniyeti'nin uçaklarla vurulmasını emretti. Kalyoncu'nun talimatıyla 16 kişi şehit oldu. Yurt dışına kaçan Kalyoncu şu anda İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesinde arananlar arasında.
1: Eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit. Yiğit, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmasının akabinde siyasetçi, bürokrat ve çok sayıda iş insanının isimlerinin yer aldığı gözaltı listesinin talimatını veren kişi olarak biliniyor. Eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, örgütün sözde atama listesine göre İstanbul Sıkı Yönetim Komutan Yardımcısı olacaktı. Junta başarısız olunca soluğu yurt dışında alan Yiğit, bakanlığın kırmızı listesine arananlar arasında yer alıyor.
2: Eski Kurmay Albay Mahmut Arduç. 15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu'nu katıldığı düğünden kaçırma ekibinin başında yer alan Mahmut Arduç, Junta'nın başarısız olduğunu öğrenince ülkeden kaçtı. Eski Kurmay Albay Mahmut Arduç, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: Eski albay Nuh Altınsoy. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın özel kalem müdürü olan Nuh Altınsoy, 15 Temmuz gecesi Junta'nın talimatıyla harekete geçti. Kalkışma gecesi boyunca kara kuvvetlerindeki girişimi koordine etmeye çalışan Çolak, tüm gece karargahın altını üstüne getirerek kendisine karşı gelen askerleri derdest etti. Kalkışmanın başarısız olduğunu gören eski albay Nuh Altınsoy, sivil kıyafetlerini giyerek kara kuvvetlerinden kaçtı. Altınsoy, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesine arananlar arasında yer alıyor. FETÖ üyesi eski albayın başına ise ödül olarak 300 bin lira konuldu.
2: Eski Yarbay Fahrettin Demir. Demir, junta girişiminin deniz ayağına organize eden isimler arasında yer aldı. Dönemin 11. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Fahrettin Demir'in 15 Temmuz'daki görevi emrindeki komandoları Denizli'den uçakla Ankara'ya sevk etmekti. 550 komandoyla kalkış için havalimanına giden Fahrettin Demir'in önünü vatandaşlar kesti. Mahkeme kayıtlarına geçen belgelere göre Fahrettin Demir katliam emri verdi. Demir'in gerekirse halkın üzerine sürün, ezin geçin dediği öğrenildi. Kendisini tutuklamaya gelen polislerle emrindeki askerlerin çatışma talimatını verdi. Halkın kararlı direncini gören eski Yarbay Fahrettin Demir çareyi kaçmakta buldu. 16 Temmuz sabahı sivil kıyafetlerini giyen Demir havalimanındaki tel örgüden atlayarak kaçtı. Eski Yarbay Fahrettin Demir, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen. Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmaların yapıldığı dönemde özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili olan Seçen, FETÖ iltisakı nedeniyle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilmişti. İhraç edildikten sonra ülkeden kaçan Fikret Seçen, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
2: Eski savcı Celal Kara. 17-25 Aralık soruşturmalarını başlatan savcı olarak da tanınan Celal Kara hakkındaki görevi kötüye kullanma suçundan 3 yıl hapis istemi talebinde bulunuldu. Ağustos 2015'te hakkında yakalama kararı verilmeden önce Gürcistan üzerinden önce Ermenistan'a ardından Almanya'ya gittiği belirlenen Kara için Türkiye iade talep etti. Eski savcı Celal Kara, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı bilinen ve Türk kamuoyunda ismi oldukça tanınan Emre Uslu'yla eski Galatasaraylı ve milli oyuncu Arif Erdem de Anadolu Ajansı'nda kaçak FETÖ'cüler olarak sınıflandırılsa da İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde isimlerinin yer almadığı görüldü.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürerken firari örgüt üyelerinin yakalanması için kullanılan kırmızı, turuncu, sarı ve gri listeler yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde Adil Öksüz, Ekrem Dumanlı, Zekeriya Öz ve Hakan Şükür gibi kamuoyunca bilinen isimlerin yanı sıra darbe girişiminde rol aldığı belirtilen firari eski asker ve yargı mensupları da yer alıyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Bunu biliyor muydunuz? Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinin üzerine yılda 74 ton mikro ölçekte plastik parçacığı yağıyor. Bu yaklaşık 30 milyon plastik şişeye eşdeğer. Auckland'de atmosferdeki mikroplastik miktarının bu kadar yüksek olmasında okyanus sularıyla taşınan mikroplastiklerin Hauraki Körfezi'nde dalgaların kıyıya vurması sonucu havaya karışmasının rolü olduğu düşünülüyor.
4: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD Başkanı Donald Trump, doğumla vatandaşlık hakkına yönelik kısıtlamaların daha da genişletilmesini öngören iki başkanlık kararnamesine imza attı. Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde, ülkede doğan kişilerin ABD Anayasası'nın 14. ek maddesiyle güvence altına alınan hak uyarınca doğrudan vatandaşlık kazanmasına karşı bir kez daha adım attı. Doğumla vatandaşlık hakkı bulunmayan kişi kategorilerini genişleten kararnameyi imza atan Trump, ayrıca çocuğunun vatandaşlık kazanması için geçici vizeyle ABD'ye gelenleri kapsayan doğum turizmi uygulamasını yasaklamak üzere bir başka kararnameyi daha imzaladı. Trump, imzadan önce doğumla vatandaşlık hakkına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kölelerin bebekleri içindi ve şimdi neler oluyor? İnsanlar bu alanda işletmeler kuruyor. Olması gereken bu değildi." ifadelerini kullandı. ABD Yüksek Mahkemesi'nin doğumla vatandaşlık hakkına ilişkin son kararlarını da çok talihsiz diyerek eleştiren Trump, "Çok adaletsiz olduğu için düzenlemeler yapıyoruz." diye konuştu. Yüksek Mahkeme, Haziran'da Trump'ın sınırlamaya çalıştığı doğumla vatandaşlık hakkının anayasayla korunduğu gerekçesiyle mevcut uygulamanın devamı yönünde karar vermişti. Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk gününde yayımladığı başkanlık kararnamesi, ülkeye yasa dışı yollarla giren veya geçici vizelerle yasal olarak burada yaşayan ve çalışan ebeveynlerin ABD'de doğan bebeklerinin vatandaşlık almasını engellemeyi amaçlıyordu. ABD Başkanı Donald Trump, doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı hedefleyen iki yeni başkanlık kararnamesine imza attı. Kararnamelerle vatandaşlık hakkı bulunmayan kişi kategorileri genişletilirken, yalnızca çocuğuna ABD vatandaşlığı kazandırmak amacıyla ülkeye gelinen doğum turizmi uygulamasının da yasaklanması öngörülüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Türkiye yaz aylarında peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yalnızca 1 Ocak'tan Temmuz ayının sonuna kadar müdahale edilen yangın sayısı yaklaşık 3000'e ulaştı. Peki yaklaşık 24,5 milyon hektarlık orman varlığı mevcut personel sayısıyla korunabilir mi? Yangınlarla mücadelede uçak, helikopter, İHA ve termal kamera gibi teknolojik imkanlar yeterli mi? Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında orman yangınlarıyla mücadelede yaşanan personel yetersizliğini ve orman teşkilatının üzerindeki ağır iş yükünü anlattı. Aslan, araç ve teknolojik altyapının güçlü olduğunu ancak yangına doğrudan müdahale edecek işçi sayısının yetersiz kaldığını söyledi. Maliye Bakanlığı'na Orman Genel Müdürlüğü'nden ve orman işçisinden tasarruf olmaz çağrısında bulunan Aslan, mevsimlik çalışma sisteminin de değişen iklim koşullarına yanıt veremediğini vurguladı.
2: Son bir hafta içinde 120'ye yakın yangın.
3: 120'ye yakın yangın çıktı. Neden? Bir çalışmanız var mı bu konuda?
2: Şöyle İsmet Bey, biz kamuoyuna yansıyanını görüyoruz.
3: Evet.
2: Ocak ayından Temmuz ayının sonuna kadar yaklaşık Orman Genel Müdürü 3000 yangına müdahale etmiş.
3: 3000 yangın.
2: Evet.
3: Yani Ocak'tan bugüne kadar.
2: Ocak'tan 1 Ocak'tan bugüne kadar 3000 yangına müdahale etmiş. Bu orman yangını, anız yangını, köy yangını, yani Orman Genel Müdürlüğü'nün yükü bir hayli fazla. Depremde orman personeli var. Selde orman personeli var. Köy yangınında orman personeli var. Arazi yangınında orman personeli var. Orman yangınlarında orman personeli var.
3: Evet.
2: Dolayısıyla Orman Genel Müdürü'nün yükü haddinden fazla.
3: Evet.
2: Bu yükün biraz dağıtılması, hafifletilmesi gerekiyor. Çünkü şehir yangınları belediyenin işi.
3: Evet.
2: Ama belediyeler maalesef bu konuda duyarsız. Ona da Orman Genel Müdürlüğü giriyor.
3: Yani şimdi, şöyle söylersek mesela diyelim ki Alanya'da çıkan bir, Fethiye'de çıkan bir yan normalde belediyenin mücavir alanında.
2: Alan içerisinde.
3: Ama Orman Genel Müdürlüğü müdahale ediyor.
2: Orman Genel Müdürlüğü müdahale ediyor. Çünkü belediye sorumsuz davranıyor. Onun için ben orman gene yangınlar çıktığı an şehirlerde büyük şehirlerin itfaiye ekiplerinin Orman Genel Müdürlüğü'ne emrine tahsis edilmesini öneriyorum. Çünkü uzman kuruluş Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla evet. ilgili. Dolayısıyla o araçları, belediyenin elindeki araçları en verimli kullanılacak, nerede kullanacağını bilen Orman Genel Müdürlüğü. O nedenle su tankerleri su taşıyacak. Başka araçları, dozerlere oraya girecek. Kepçeleri yangın mahalline girip yangın şeridi açacak.
3: O zaman sadece itfaiyeler değil, belediyenin tüm araçları.
2: Şey araçları, yani bu yangınla ilgili olan araçlar.
3: Evet.
2: Dozerler, grederler,
3: evet.
2: İtfaiye araçları. Belki ellerinde birkaç tane şehir yangınında kullanılmak üzere itfaiye arabaları bulunmasa daha doğrudur. Ama diğer ekipmanların Orman Genel Müdürlüğü'nün emrine tahsis edilmelidir diye düşünüyorum. Enerjinizi yangın esnasında mı, yangın öncesine mi harcamanız gerekiyor?
3: Sorun biraz galiba burada. Orada.
2: Orman Genel Müdürlüğü bizim ateş savaşçısı dediğimiz işçiler,
3: evet.
2: yeşil vatanı korumak için canla başla 7/24 çalışıyorlar.
3: Evet.
2: Şimdi Türkiye'nin Orman Genel Müdürlüğü'nün teknolojik olarak altyapısı fevkalade güçlü.
3: Evet.
2: İşte görüyoruz İspanya'da, Fransa'da, Amerika'da haftalarca yanıyor.
3: Evet.
2: Hiçbir tedbir de alamıyorlar yani.
3: Evet.
2: Ama Orman Genel Müdürlüğü son 3 gün içerisinde, bir hafta içerisinde bütün yangınları baskıladı. Neyle baskıladı? İnsan gücüyle baskıladı. Helikopterimiz var. Uçağımız var, aradözlerimiz var, ilk müdahale araçlarımız var. Ancak bunları kullanacak insan sayımız yetersiz.
3: O önemli bir şey.
2: Çok önemli bir şey.
3: Evet.
2: Çünkü orman yangını bir savaş misalidir. Nasıl ki savaşta siz havadan ne kadar bombalarsan bombalayın, piyade girmeden sonuç alamazsınız.
3: Evet.
2: Orman yangınlarında da böyle. Helikopter yukarıdan su atar, uçak su atar, ya tepe yapmış yangını baskılar, hızını keser, yer ekiplerine zaman kazandırır ve yer ekipleri girer, yangını söndürür. Şimdi burada baktığımız zaman yaklaşık 24,5 milyon hektar orman varlığımız var. Ve biz bu orman varlığımızı 22 bin işçiyle korumaya çalışıyoruz. 22 binin de aktif hortumu tutan, tırmığı çeken, şapşapı vuran eleman değil. Bu eleman...
3: Bir kısmı da büro elemanı.
2: Bürodan daha ziyade destek hizmetleri dediğimiz, evet, aşağı yukarı 1500 falan arazöz var. İki tane şoför koyuyorsun, 3000 oraya gitti.
4: Evet.
2: 2000 küsür ilk müdahale aracı var. İki şoför oraya gidiyorsunuz, 6000 etti. Engellisi var bunun. Eski kümlüsü var. Büro personeli var. Dolayısıyla yaklaşık 13-14 bini destek hizmetleri olarak çalışıyor.
4: Evet.
2: Geriye kalan elinizde 10 bin civarında bir işçi kalıyor. O işçi de tırmığı çekiyor, hortumu tutuyor.
3: Bu da bir de Türkiye'nin tamamı yani.
2: Bu da Türkiye'nin tamamı.
3: Yani şimdi 10 bin kişi falan epey varmış ama Türkiye'nin tamamına Türkiye'nin yazsanız tamamı. Neredeyse ilçe başına tamam. Bir iki kişi düşecek yani.
2: Öyle. Aşağılık kişi başına Türkiye'yi tamamını bölersen 1 milyon hektar düşüyor kişi başına.
3: Evet, evet.
2: Yani bunun korunması mümkün değil. Onun için buradan ben Sayın Maliye Bakanımıza da bütün yayınlarda da sesleniyorum. Orman Genel Müdürlüğü'nden tasarruf olmaz. Çünkü bu yeşil vatan diyoruz.
4: Evet.
2: Yeşil vatanı koruyucularından tasarruf yapamazsınız.
3: Orman işçisinden diyelim isterseniz.
2: Orman
3: daha...
2: işçisinden evet. Tasarruf yapamazsınız. Çünkü eğer sizin 23 milyon hektar ormanınız varsa bunu korumak zorundasınız. Bunu da insan gücüyle koruyorsunuz.
3: İşçi meselesine geçecek olursak, biz bölgelere gittiğimizde gazeteciler olarak yangınları izlerken şöyle manzaralar görüyoruz. Mesela dozerin başında gün soru konuşuyoruz. Ya 3 gündür uyumadan
2: doğru
3: çalışmış. Şimdi bundan verim almanız mümkün değil. Ne yapmak lazım?
2: Şimdi burada bir, şu an Orman Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı kadro vermediği için taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyor.
4: Evet.
2: Ne demektir? Ankara'dan Alanya yangınına işçi gönderiyoruz. Bu adam 13-14 saatte kamyonun sırtında gidiyor zaten. Oraya vardığı kadar adamın zaten bir hali kalmıyor.
4: Evet.
2: Dolayısıyla oradaki işçi 7-24 son ateş sönünceye kadar gece gündüz orada çalışıyor. Bu insandan verim alamıyorsunuz. Dikkati dağılıyor. Yorgun bir elemandan verim almanız mümkün değil. Onun için diyoruz ki biz Orman Genel Müdürlüğü'nün emrine bu kadar daha işçi tahsis edin.
4: Evet.
2: Bu işçiler 12-12 çalıştırın. İkili vardiya sistemine geçin.
3: Ya 12 de çok aslında yani 24 ise ikili yani o, çünkü yangın mesai dinlemiyor ki 5 oldu ben bir dakika ben durayım sonra. Tekrar, evet.
2: Oradaki şey şu, çok dağınık bir coğrafyada yerleştikleri için günlük vardiya değiştirmek çok kolay değil.
4: Evet.
2: Ondan dolayı ben sendikacı olarak diyorum 12-12, 12 saat bir vardiya 15 gün, diğer vardiya 15 gün çalışırsa zinde olarak, dinlenmiş olarak ve de insani olarak.
4: Evet.
2: Bu insanlar dinlendirir. Ateşin vicdanı yok, merhameti yok, acıma duygusu yok, korkusu yok. Sizin üzerinize geliyor. Ve siz bununla savaşıyorsunuz.
4: Evet.
2: Ateşin herkesin görüp kaçtığı bir yerde siz onun üzerine gidiyorsunuz. Bu bir inanmışlığın, bu vatana sevdalı olmanın bir ifade. Başka bir şeyle anlatılamaz bu yani.
4: Evet.
2: Dolayısıyla işçilerimizi dinlendirmeliyiz. Dinlenmek için yeterli işçiye verilmeli. Ve bu ormanları, bu vatanı hep beraber korumalıyız. Ben bütün televizyonlarda şunu diyorum. Ormanlar bizim ortak paydamız. Ormanlar siyaset üstü bir şey.
4: Evet.
2: Artık ormanın ürettiği oksijeni perde çekip ülkemizde tutamıyoruz.
4: Evet.
2: Tutamadığımıza göre o zaman bu ormanlar dünyanın ortak mirası.
4: Evet.
2: Nerede bir yangın varsa oraya koşmak durumundayız. Geçen bir televizyon kanalı sordu Fransa'ya, İspanya'ya. Evet gönderdik ikişer tane uçak. Niye? Ortak paydamız.
3: Tabii. Çünkü orada yandığı zaman bizi de etkiliyor. Bizde yansa onları da etkiliyor.
2: Dolayısıyla bu ortak paydayı hep beraber savunmamız lazım. Onun için de orman yangınlarından tasarruf olmaz. Tasarruf yapamazsınız. Evet. Tasarrufu başka yerden yapın. Şunu açık açık ifade ediyorum. Orman yangınlarından önceki önleyici tedbirlere harcadığınız parayla orman yangınlarından sonra oranın imarına, ihyasına, ağaçlandırmasına harcadığınız para kat be kat üstündür.
4: Evet.
2: Tasarruf mu ettik şimdi biz?
3: Evet. Yani önceden önlem alsak daha az orman yanacak.
2: Daha az orman yanar.
3: Çok daha ekonomik olacak.
2: Ve daha kısa sürede söndürürüz.
4: Evet, evet.
2: Şimdi Sayın Bakanımız açıklıyor 11 dakikada yangın mahalline ulaşıyoruz. Doğru. Bu bir teknolojidir yani. Şoförü aracından indirmezsin, hazır bekletirsin, 10 dakikaya da düşürürsün. Çözüm o değil. Çözüm oraya vardığınız zaman ne yapıyorsunuz?
4: Evet.
2: Çünkü düz arazide yangın söndürmüyorsunuz. Bazen. Zor şartlarda, girit vadilerde hep söndürüyorsunuz.
4: Araba ama çıkmıyor, şey
2: araba çıkmıyor.
4: Araba çıkmıyor.
2: Yerine göre 2,5 kilometre, 3 kilometre hortum seriyorsunuz. O dağın tepesine çıkmak için. Allah korusun, orada bir kapaklarına ayağınız kaydı, yüzünüz elinizde kan içinde kalıyor. Evet. Her bir hortum 25 metre. Bir kişi iki götürebilir. Onu ekleyecek, gelecek. Ekleyecek, gelecek. Dolayısıyla 6 artı bizim aracılarımız 6 artı bir kişi. Bir şoför 6 kişi olması gerekirken 4-5'i bulan öpüp başına koyuyor.
4: Evet.
2: Yok. Şimdi 6 kişinin hortum sermesi başka bir şey. 4 kişinin hortum sermesi başka bir şey.
3: Tabii bunu görünce de insan şöyle, mesela bizim bulunduğumuz bölge hemen sağımıza solumuza bak, her taraf devlet dairesi. Yani eskiden bakanlıklar diye bir yer vardı Ankara'da. Bütün bakanlıklar oradaydı. Şimdi Ankara'nın her tarafı bakanlıklar oldu. Yani demek ki personeli arttırılıyor. Ya yani buraya harcayacağın hiç olmasa ormana harca ki. Yani ya yani buradaki işi bir başkası da yapabilir. Hele şimdi bilgisayar çıktıktan sonra eskiden her şey elle yapılırdı.
2: Tabii.
3: Şimdi daha çok daha pratik.
2: Hayır, orman
3: yani.
2: Şimdi teknolojiniz var. Uydularınız var. İHA'larınız var. Gözetleme kulelerimiz var. Termal kameralarımız var. Ama bunlar sadece ihbar ediyor.
3: İnsan olmadıktan sonra her şey de aynı şeye geçerli.
2: Her şey aynı şeye geçerli. İnsan unsurunuz yoksa, kas gücünüz yoksa sizin yangınlarla mücadele etme şansınız yok. Bizim ormancılar bir şey söylerler. İlk bir saat içerisinde yangını kontrol altına aldık. Alamazsak o yangın ya karada biter ya denizde biter.
3: Sonuna kadar gider.
2: Sonuna kadar gider. Dolayısıyla bizim önleyici tedbirlerden tasarruf yapmamamız gerekir. Burada evet. Maliye Bakanımız ne olur Orman Genel Müdürlüğü uzman bir kuruluş. Bütün yükü yüklemişsiniz Orman Genel Müdürlüğü'nün üstüne. Deprem oluyor, Orman Genel Müdürlüğü gideceğiz tabii, vatan savunması. Sel, orman. Köy yangını, orman. Arazi yangını, orman. Orman yangını, orman. Teşkilat neyle yapacak bunlar? İşçiyle yapacak. Siz işçiden tasarruf ediyorsanız, işçi vermiyorsanız o zaman vah tüh demeye devam ediyoruz. Biz orman yangınlarla mevsimlik olarak bakamayız. Artık iklim değişti. 12 ay yangınlar devam ediyor. Mesela kış sezonunda yangın Karadeniz'de çıkar. Lodos sesi eser, Karadeniz'deki bütün şeyi kurutur ve yıldırım düştüğü zaman yangın orada çıkar. Antalya'da yine kış sezonlarında yangın çıkar, yıldırım yangınları çıkar.
4: Evet.
2: Dolayısıyla 12 ay siz teyakkuzda olmak zorundasınız. 6 ay çalıştırdım, geçici işçiyle, mevsimlik işçiyle yangını söndüremezsiniz. Çünkü adamın aidiyet duygusu yok.
3: Evet. Ya bu mevsimlik işçi olayı da, yani orman yangınlarında mevsimlik işçiyi de artık kaldırmak gerekiyor herhalde.
2: Kesinlikle kaldırmak gerekiyor. Şu anda bu dönem bir 5000 kişi vardı mevsimlik, 6 ay sonra çıkış verilecek. Sağ olsun Sayın Bakanımızla görüştük. Onun yetkisinde, çünkü uzattı 12 ay çalışıyorlar ve doğru yaptı, iyi yaptı yani. Evet. Çünkü siz geçici mevsimlik işçiyle işi, geçici mevsimlik işçi olur mu? Olur. Nerede olur? İşin mevsimlik olduğu yerde olur.
4: Evet.
2: Sizin işiniz 12 ay devam ediyor. İşinizi yürütecek işçi geçici.
3: Yani
2: böyle bir şey olması mümkün değil. O nedenle hükümetin bu konuyu, yani yeşil vatanın korunması ile ilgili, nasıl ki bizim mavi vatanımız var, gök vatanımız var, yeşil vatanımız var. Yeşil vatanın korunmasını, geliştirilmesini bilim adamları, Orman Genel Müdürlüğü, işçi sendikaları bir masaya yatırıp nasıl bu işi yürütmemiz gerektiğini bir masa üzerinde tartışmak gerekiyor. Yeni bir bakış açısı getirmek gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz valiler ormanlara girişleri yasaklıyorlar. Doğru da yapıyorlar. Bizim de onlardan önce çağrılarımız var. Ya bir de bunun sivil toplum ayağı var. Onları da bir dinleyin. Sonuçta siz masada karar alıyorsunuz ama biz sahadayız.
3: Yani sendikaları dinlemeleri lazım. Orman köylüsünü dinlemeleri lazım.
2: Çünkü yani orman köylüsünü köyünde mutlu edecek şartları hazırlamanız lazım.
3: Oraya geçmeden şu yangınlardaki insan unsuru girmiştiniz konuya. Onu biraz açar mısınız? Yani nedir bu insan unsuru yangınlardaki rolü, ne? Yangının çıkışı. %92 mi dediniz?
2: 96'sı orman genel müdürlüğü istatistiklerine göre %96'sı insan kaynaklı. Vatan hep beraber sahip çıkmak durumundayız. Bununla ilgili toplumu bilinçlendirmek durumundayız. Bunun için bütün televizyon basın toplantılarında onu söylüyorum. Ormanı korumak sadece bizim görevimiz değil. Sizin de göreviniz. Ortak paydamız bu. Ben söyleyeceğim, siz de yayacaksınız. Toplumu bilinçlendireceğiz.
3: Evet.
2: %90'a yakını ormana yakın yerlerde çıkıyor. Ormana yakın bir alanda yakıyor. Piknik yapıyor. Başka andız bir şey yapıyor. Andız yakıyor derken kuvvetli bir rüzgar gelince de
3: yukarı doğru gidiyor.
2: Yukarı doğru götürüyor. Edemiyor. Kontrol edemiyor. Çünkü bilhassa bu sene yağışların uzun olması, fazla olması nedeniyle ormanın içindeki otlar diz boyu oldu.
3: Evet.
2: Şimdi bunlar kurudu.
3: Evet, evet.
2: Dolayısıyla barut gibi oldu. Bir de kuvvetli rüzgar geliyorsa alıp götürüyor. Evet. Engellemeniz mümkün değil. İşte geçen bir biçer döverin tamirini yaparken kaynak makinesinden kaçan yangın İzmir yangını.
3: Evet, evet.
2: Ya kardeşim aracı da tamir et de orada tedbirini al. Yani. Yangın söndürme aleti koy. Su hazırla. Bilmem bir şey yap, bir şey yap yani. Bu kadar insan sorumsuz olur mu? Baktığımız zaman genelinde felaket böyle çıkıyor. Yani bir de caydı cezalar orman genel müdürlüğüne af yok. Ceza orman cezalarında ama bunu biraz daha kamuoyuna aydınlatılmalı. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Ağustos ve Eylül ayları riskli geçecek orman yangınlarıyla ilgili bir uyarıda bulundu. Muhtemelen devletin bütün bilgileri orada var, böyle bir uyarı yaptı. Ve Adalet Bakanı bu konuda ilgili gerekli araştırmaların yapılacağını ve araştırmaların derinlemesine devam ettiğini açıkladı. Bu iyi bir açıklama, doğru bir açıklama, zamanında bir açıklama. Ama bir de bu cezalar hızlıca yapılmalı, yürümeli mahkemeler ve sonuçları kamuoyuna yansımalı.
3: Evet. Ya mesela bir yasa çıkarılıp orman suçlarındaki mahkemelerin karar verme süresi diyelim ki 3 ayda sonuçlandırılacak gibi.
2: Hızlandırılmış mahkeme
3: esasına öncelik alacaklar.
2: Öncelik alacak.
3: Yani onları yapmak lazım.
2: Ancak orman yangınına sebep olan şahısların sadece ormanı yakmaktan dolayı ceza almamaları, ona ormanı yakmakla verdiği zararları da yüklemek gerekiyor. Ekolojik dengeyi bozuyorsunuz. Yaban hayatı ortadan kaldırıyorsunuz. Meskenleri yakıyorsunuz. Ve
3: müteselsilen sorumluluk,
2: müteselsilen sorumluluk var. O sorumlulukların bedelleri de tahsil edebilirsiniz, edemezsiniz.
3: Yükle.
2: Yükle. Kamuoyuna da bunu açıklayın ki kamuoyu burada daha dikkatli davransın.
3: Evet, evet.
2: Onun için diyorum ki ceza vermek yetmiyor. Cezanın sonuçlarını şu unsurları da ekleyerek cezayı kamuoyuna yansıtalım diye bir talebim var. Sanırım Adalet Bakanı da bu konuda daha duyarlı olduğunu beyanlarından görüyoruz. İnşallah bunları da öncelikli hızlandırılmış yargılama sistemi içerisinde hayata geçirilir.
3: Sayın dinleyiciler, bu anız yakma meselesi, yani ben bildim bileli kanayan bir yara. Oysa bilim adamları da uyarıyor. Diyorlar ki anızları yakmayın. Anızları yaktığınız zaman o topraktaki faydalı böcekleri, her şeyi öldürüyorsunuz ve tarım açısından da sağlıklı değil. Yani o toprağın verimi açısından da sağlıklı değil. Çünkü oradaki o doğanın bir dengesi var. O böceklerin hepsinin bir görevi var. Tamam, bazen zarar da veriyorlar belki bitki, ama bunların içerisinde çok faydalı işler yapanlar da var. Yani hepsini birden öldürürseniz o topraktan aldığınız verim de düşüyor. O nedenle çok dikkatli olmak
2: çünkü
3: gerekiyor.
2: Toprağı yakıyorsunuz orada.
3: Evet, yakıyorsunuz.
2: Kavuruyorsunuz yani. Orada ne verim beklersiniz?
3: Mineralleri öldürüyorsunuz.
2: Tabii, her şeyi öldürüyorsunuz. Çünkü orman demek su demek. Orman demek arıcılık demek. Orman demek erozyonu önleme demektir. Orman demek barajları korumak demektir. Devlet trilyonlarca para harcıyor, baraj yapıyor. Eğer siz orada erozyonu önleyemezseniz yağmur sularıyla o barajı bir müddet sonra balçık haline geliyor.
3: Evet, evet.
2: Dolayısıyla diyoruz ki ormanla bu yeşil vatanın koruyucularından önleyici tedbirleri hızlandıralım. Evet. Buradan tasarruf olmaz.
3: Evet, en önemli konulardan birisi. Peki eskiden bir kavram vardı, orman köylüsü diye. Hatta zaman zaman ormanları köylüye zimmetleme de gündeme geldi. Yani gerçekten de köylü orman, ben gördüğüm her yerde köylü ormanına sahip çıkar. Ben Torosları biliyorum daha çok. Yani o köylüler ormanda birisi yanlış bir iş yaptı mı muhtar müdahale eder, köylü müdahale eder. Yani böyle bir hava vardı. Ama mesela ormanın gelirinden de köylülere de ufak tefek paylar da vermek lazım. Şimdi onu yapmazsanız da olmaz. Ya bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi şöyle, orman köylüsü o kadar önemli ki Hizmet Bey. Orada bir yangın çıksa biz varıncaya kadar orman köylüsü tedbirini alıyor.
3: Evet. Bir de bilir yani köylü bilir. Hayatın bir parçası.
2: O köye yabancı biri gelse o köylü tanır. Hemşerim ne geziyorsun burada, bir yere mi geldin?
3: Sabotajları önlerler. Geçmişte yaşandı bunlar.
2: Tabii. Evet. Hemşerim ne geziyorsun burada, sen kimsin, kime geldin, ne arıyorsun diye şüpheli gördüğünü jandarmaya hemen bildirir orman köylüsü. Ama orman köylüsü kalmadı.
3: İşte sorun orada zaten.
2: Sorun burada.
3: Herkesi şehirlere burada, göçürtürseniz.
2: Tabii. Burada diyoruz ki devlet oraya okul yapmış, boş. Sağlık ocağı yapmış, boş. Karakol yapmış, bir şey yok. Eve bakıyorsun, evler virane olmuş. Şimdi bu köylüyü köyünde tutacak ekonomik şartları hazırlamamız lazım. Ağaç sektörü mü geliştireceğiz? Ne yapacaksak devletin geçmişte mesela 70'li yıllarda rahmetlik, ikisi de rahmetlik oldu Ecevit ve Erbakan Hoca'nın durumunda köy kalkınmasıyla ilgili takım tezgahları falan geliştirilmişti.
4: Tabii tabii tabii.
2: Besicilik geliştirilmişti, hayvancılık geliştirilmişti.
3: Köy kalkınma kooperatiflerine teşvikler verildi. Evet, işte.
2: Şimdi bunların hepsi ortadan kalktı.
4: Evet.
2: Şimdi doğuda gidin, et, balık ve yemin dışında devletin bir yatırımı yok. Bunlar o dönem kurulmuştu. Köylüyü köyünde tutmanın aracı olarak kullanılmıştı ama bir müddet sonra bunlar sahip çıkılmazsa gidiyor yani. Dolayısıyla köye dönüşü teşvik etmeliyiz. Hayvancılığı geliştirdik. Şimdi bizim ormanlarda hayvan sokamıyorsun. Keçiyi sokamıyorsun. Halbuki keçi seçici bir hayvan. Her otu yemez. Orman dibindeki otları basar, ezer, büyütmez ve yangın geldiği zaman dibinden yanar gider.
3: Evet evet, o son derece önemli. Şimdi galiba geçen de bir haber okudum. Batı'da bu keçi formülü işliyormuş. Keçileri yeniden ormana sokar. Tamam.
2: Bir haber vardı öyle, evet.
3: En taze filizleri yer keçiler yani.
2: Hayır, oraya sokma. Ama diğer tarafına sok.
3: Evet yani.
2: Şimdi orada o şeyim şu. Çamın bir özelliği var. Çamın ucunu yersen büyümüyor.
3: Evet evet.
2: Öyle bir özelliği var çam ağacının.
3: Ama keçi de çam yemez ya.
2: Onu bilmiyorum. Fakat ama ormanın içine gir. Köylü orada hayvancılık yapsın, beslesin, büyütsün, gelir elde etsin. Aile besiciliğini geliştir.
3: Hayır canım, bir de pay da ver gerekirse ormanın gelirlerinden pay da ver.
2: Pay da ver. Genellikle orman köylülerine yaptırıyorlar ama köyde yapacak adam kalmayınca.
3: Dışarıdan adam gidiyor.
2: Dışarıdan adam gidiyor yani, onun için. Yani orman fevkalade önemli. Buna hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Ben bulunduğum yerden, siz bulunduğunuz yerden devletin de ilgili birimlerine bu konuyu aktarmaya hep beraber çalışacağız. Evet. Yani Orman Genel Müdürlüğü, ya kardeşim Sağlık Bakanlığı'na veriyorsun, oraya veriyorsun, buraya veriyorsun, 40 bin 50 bin insan veriyorsunuz. Ya burada aynı zamanda istihdam diyorsun, istihdam var burada.
3: Tabii canım, bir de bunu yaptığınız zaman beraberinde bunların yerleşik düzeni de, yani diyelim ki köylerde insanı tutmanın da bir yöntemi.
2: Köyde insanı tutmanın yöntemi. Evet. Adamı teşvik et, teşvik ver, hayvancılığı geliştir, ahır yap gerekirse sen, veteriner gönder, devletsin yani.
3: Evet.
2: Denetle.
3: Ama şimdi siz şunu yaparsanız, efendim işte çocuk az, okulu kapatıyorum, öğretmene taşımalı eğitime geçiyorum. Ya kardeşim, olabilir, az olabilir, bunun artı ve eksilerine bakacaksınız. Sadece bir okuldaki öğretmen değil ki. Ya ben öğretmen okulu mezunuyum, ilkokul öğretmenliği yaptım bir dönem. O dönemde bir sınıf şeyde 5 sınıfı bir öğretmen okuturdu.
2: Öyleydi bizim okuduğumuz dönemde. Bir sıranın birisi 3. sınıftı, birinci, ikinci sınıf, evet. Biri birinci sınıfta olur.
3: Yani onu sağla ki, yani o okul açık olmazsa, şimdi siz velisiniz, çocuğunuzu 1-2 saatlik yola gönderiyorsunuz. Sabah servis alıyor, yolda kaza yapar diye endişe duyuyorsunuz, bilmem geç geliyor endişe duyuyorsunuz, araba bozuluyor yolda endişe duyuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz çareyi? Okula yakın bir yere göçmekte, evet. Şehre göçmekte buluyorsunuz.
2: Onu yapacağınız
3: yani
2: o.
3: Biz yaptık bunları, biz yani şimdi yöneticiler olarak.
2: Başka bir yere daha var yani. Hizmet Bey.
3: Şimdi Toros'ta da 30 kilometre dağda, şimdi diyelim ki Antalya, dağda ev yapacak. Yani köylü oraya bir geç olmasa 6 ay orada yaşamak istiyor. Ev yapacak, Ya gidiyorsun şehirden, belediyeden ruhsat alıyorsun, bilmem ne atın, planı ona.
2: Orman mı, belediye mi?
3: Hayır, yani onu yapan adam o kadar meşgaleyi görünce yapmıyor zaten. Yani kolaylaştı, her şeyi zor, köyde kalmayı zorlaştıracak ne varsa yapıyoruz.
2: Maalesef.
3: Yani böyle bir sıkıntı
2: böyle var. Böyle bir sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı hep beraber aşacağız diye ümit ediyoruz yani.
3: Vallahi.
2: Başka da şansımız yok.
3: Yok yani başka. Şimdi köye dönüş projeleri falan filan. Hani aa demiş ya, biz bu şeyi niye yedik diye.
2: Yani şimdi Mardin'de.
3: Niye bu insanları oradan kopardık, şehre taşıdık, şimdi geriye döndürmeyle uğraşıyoruz. O köylüyü orada tutmak için ormandan, ormanı ortak edeceksiniz.
2: Tabii ya, o bölgede mezar kazacak bir şehir yok ya.
3: Evet, ormanı, orman oranın geçimini oradan sağlayacak.
2: Tabii.
3: Ve ormanı koruyacak.
2: Aynen öyle ya.
3: Evet. Yani umarız bundan sonra faydalı o olur. Yangınları yaşamayız. Önleyici önlemlere ağırlık veririz. Ve
2: kesinlikle önleyicilere ya tedbir vermediğimiz sürece yapacağımız bir şey yok. Daha vah tüh ciğerlerimiz yanıyor demeye devam ederiz.
3: Evet.
2: Buna hiçbirimizin hakkı olmadığı kanaatindeyim.
3: Evet. Yani gelecek kuşaklara sorumluluğumuz var.
2: Kesinlikle. Onun için yani acilen zinde işçiye ihtiyaç var.
3: Evet.
2: Onun için de acilin ikili vardiyaya geçmeli. Yani çok bir şey de değil ya. Bu kadar işçi de değil. Yangına gidecek 13-14 bin işçi yani. İlave.
3: Biraz başka şeyden. Makam araçlarından, şundan bundan tasarruf edelim ya.
2: Tabii canım.
3: Çakarlara, balardan tasarruf edelim yani. Ne var sanki?
2: Yangın sonrası kat be kat fazlasını harcıyorsun.
3: Evet.
2: Orayı görmüyor.
3: Evet.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan, orman yangınlarıyla mücadelenin yalnızca uçak, helikopter ve teknolojik gözetleme sistemleriyle yürütülemeyeceğine dikkat çekti. Bu araçların yangını tespit ettiğini veya alevlerin hızını kestiğini belirten Aslan, yangının tamamen söndürülmesi için sahada yeterli sayıda ve dinlenmiş personelin bulunması gerektiğini vurguladı. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre yangınların %96'sının insan kaynaklı olduğunu hatırlatan ve personel sayısının artırılmasının yanı sıra toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini de vurgulayan Aslan'a göre, yangınlarla mücadelede teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, sahadaki insan gücü yetersiz kaldığı sürece ormanları korumak mümkün değil. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazen bir hata yaparsınız, durumun ciddiyetini anlarsınız ve artık geri dönüşün olmadığını fark edersiniz. İşte o anda halk arasında şöyle bir söz duyulur: buyurun cenaze namazına. Bu deyimin kökeni 4. Murat dönemine dayanıyor. Sert yönetimiyle bilinen padişah tedbirli kıyafet geziler yapar, kurallara uymayanları denetlerdi. Bir gün Üsküdar'daki bir kahvehaneye girer. İçeride tütün içildiğini sezen padişah kahveciye adını sorar. Kahveci, baba erenler adınızı bağışlar mı diye sorar. Padişah Murat deyince kahveci dona kalır. Arkasından şu cevabı alır: sultanı da var. Bu cevabı duyan kahveci çaresizlik içinde söylenir: öyleyse buyurun cenaze namazına. Padişah bu nükteli teslimiyete güler ve kahveciyi affeder. Bu olaysa halk arasında anlatıla anlatıla deyime dönüşür. Bugün kötü bir durum karşısında artık yapacak bir şey kalmadı demek için hala bu sözle karşılaşırız. Kimi sözler çaresizliği bile espriyle anlatır. Bugün buyurun cenaze namazına deyiminin tarihi hikayesini dinlediniz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Tarihte bugün.
1: ABD tarihinin en büyük siyasi yolsuzluk skandalı Watergate, 9 Ağustos'u ABD tarihinde unutulmaz bir gün olarak hafızalara kazıyacaktı. Henüz 34 yaşındayken Temsilciler Meclisi'ne giren 1953 ila 1961 yılları arasında ABD Başkan Yardımcılığı görevini yürüten, 1960 seçimlerini Kennedy'ye kıl payı kaybeden Richard Nixon, 1968'de bu kez 37. ABD Başkanı olarak Beyaz Saray'a dönmüştü. Ancak karşısına çıkan Watergate skandalı onu koltuğundan edecek sürecin fitilini ateşledi. Bu süreçte başrol gece yarısından sabah 7'ye kadar haftalığı 80 dolara çalışan bir bekçiye, bitmek bilmeyen inatlarıyla iz sürmeye devam eden iki genç gazeteciye ve yıllarca derin gırtlak kod adıyla anılacak, elinde kritik bilgiler bulunan üst düzey bir Beyaz Saray kaynağına aitti. ABD tarihinin en büyük siyasi yolsuzluk skandalı Nixon'ın 27 yıllık siyasi kariyerini sona erdirecekti. İlk bakışta küçük bir hırsızlık olarak görünen, olayın perde arkasında aslında büyük bir istihbarat servisinin işin içinde olduğu, ABD tarihinin en büyük skandallarından biri olan Watergate skandalı sonucu ilk kez bir ABD başkanı görevinden istifa etmek zorunda kalacaktı. 17 Haziran 1972 tarihinde 5 sözde hırsız Amerika ana muhalefeti olan Demokrat Parti'nin merkezine girdi. Bahsi geçen skandal ismini olayın gerçekleştiği Watergate binasından alıyordu. Hırsızlıkla maskelenen komplo girişiminin çözümü için Adalet Bakanı olan Elliot Richardson'a başvuruldu. Adalet Bakanı Richardson ise Archibald Cox isimli savcıyı olayı aydınlatmak için görevlendirdi. Fakat zanlıların ifadelerinin ardından kimlikleri araştırıldığında ülke kamuoyu şoka uğradı. Çünkü hırsız olarak binaya giren zanlılar aslında başkanın düşüncesini yansıtan Cumhuriyetçi Parti yanlısı kişilerdi. Amaç 6 ay sonra kurulacak sandık öncesi demokratların seçim planlarını öğrenmek, politik stratejiyi bu bilgiler ışığında gerektiğinde revize edebilmekti. Ama binanın gece bekçisine yakalanmaları tüm planları alt üst etti. Daha sonra demokrasi kahramanı olarak anılacak olan ve 1976'da çevrilen All the President's Men filminde kendisini oynayacak olan bekçi Frank Weiss, bantlanmış kapı kilidini fark ettiğinde hemen polisi aradı. Polis, Cumhuriyetçi Parti'nin 5 kişilik ekibini çok geçmeden yakaladı. Demokratların demokrasi bekçisi Weiss, ofisin ışığını açtığımızda önce bir, sonra iki, ardından 3 kişi ortaya çıkıverdi, diyecekti. Gözaltına alınan gözetleme ekibi, Nixon'ı istifaya kadar götürecek olaylar zincirinin daha başlangıcındaydı. Başkansa olayı örtbas etmek için savcı Cox'u görevden almak istediğinde, Adalet Bakanı Richardson adeta kendisini savcı için kurban etti ve görevden uzaklaştırıldı. Gerçekler Beyaz Saray'dan elde edilen başkanın görüşme kayıtları halka açıklanmaya başladığında ortaya çıktı. Açıklamalar ve FBI CIA merkezi ifşaların ardından Nixon giderek köşeye sıkıştı. Örtbas'taki rolü ve siyasi desteği tamamen kaybetmesi sebebiyle Nixon 9 Ağustos 1974'te görevinden istifa etti. Bunu yapmasaydı Temsilciler Meclisi tarafından görevden alınması istenmesi ve Senato'da bir duruşmayla görevden alınmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Nixon bugüne kadar görevinden istifa eden tek Amerikan başkanı oldu. 8 Eylül 1974'te yerine gelen yardımcısı Gerald Ford Nixon'ı affetti. Skandal toplam 69 kişinin suçlanmasıyla sonuçlandı. Yargılamalar ve savunmalar çoğu Nixon yönetiminde üst düzey yetkili olan 48 kişinin suçlu bulunmasıyla sonuçlandı. Watergate terimi Nixon yönetiminin üyeleri tarafından üstlenilen bir dizi gizli ve genellikle yasa dışı faaliyetleri kapsayacak bir anlam kazandı. Bu faaliyetler arasında siyasal muhaliflerin ve Nixon veya yetkililerinin şüpheli olduğu kişilerin ofisinin dinlenmesi, aktivist grupların ve siyasi figürlerin soruşturulması ve FBI, CIA, ARC'yi siyasi silahlar olarak kullanmak yer alıyor. Tanımlayıcı bir terimden sonra Gates son ekinin kullanılması o zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın bazı bölgelerinde kamu skandalıyla, özellikle siyasi skandalla eş anlamlı hale geldi. ABD tarihinin en büyük siyasi yolsuzluk skandalı 37. ABD Başkanı Richard Nixon'ın 27 yıllık siyasi kariyerini sona erdirdi. Peki süreçte neler yaşandı? Sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında Türkiye'de tarımın kronikleşen sorunlarını ve mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşullarını anlattı. Mevsimlik tarım işçilerinin yaklaşık %90'ının sigortasız çalıştığını belirten ve sosyal yardım sisteminin de kayıt dışılığı teşvik ettiğini savunan Gürer, çadırlarda temiz su ve sağlıklı altyapıdan yoksun yaşayan ailelerin çocuklarının da küçük yaşlardan itibaren çalışmak zorunda kaldığını bildirdi. Çiftçinin giderek ağırlaşan borç yüküne de dikkat çeken Gürer, tarım kesiminin bankalara olan borcunun 1 trilyon 459 milyar liraya ulaştığını, 5000 tarım arazisine ise icra geldiğini söyledi. Pestisit kullanımından hayvancılıkta ithalata bağımlılığa kadar pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım ve hayvancılık politikalarının bütüncül bir anlayışla yeniden ele alınması gerektiği görüşünde.
2: Farklı illerde farklı ürünler yetiştiği için bu tarım işçiliği de devam ediyor. Evet. Tarım işçiliğinin devam etmesinde eğer tarım işçileri, o emekçiler olmasa ürünün ekiminden hasatına kadar geçen sürede makinalaşma olsa da farklı alanlarda insan emeğinin gerektirmesi nedeniyle üretim gerçekleşmeme noktasına gelebilir. Onun için de önemli ölçüde Güneydoğu illerinde her yıl binlerce insan göç ediyor. Gerçi tarımda çalışan sayısı 2017'de 5 milyon 400 bin civarındayken şu anda 4 milyon 560 binlere gerilemiş bulunuyor. Bunun gerilemiş olması tarım kesiminde makinalaşmanın rolü olduğu kadar orada

0: sağlanan faydanın düşmesinin yanında tarım işçisi olarak farklı bölgelere göçle gelenlerin o bölgelerde bir kısmının kalması. Yani sanayileşmeyle büyük kentlerde ortaya çıkan tarımsal alan daralmasının yarattığı tarım işçisine ihtiyacı bu göçle gelenlerin bir kısmı oralarda kalarak kalıcı hale dönüştüğünü bu veriler de gösteriyor. Şimdi tarım kesiminin her kesiminin sorunu var. Çiftçinin var, üreticinin var, hayvancılık yapanın var. Bunların sorunlarının yanında bir de bunlarla birlikte üretimin içinde olan, üretimi sonuçlandıran kesimlerin sorunları var. Banyo şartları neredeyse yok gibi. O kadar zor koşullarda. Çadırlar derme çatma. Elektrik bazısında var, bazısında yok. Su sorunu var, temiz suya erişimi. Bunun yanında çocukları yalın ayak, çamurda, çatlakta, toprakta oynuyorlar. Oralarda yaşamdan sürdürmeye çalışıyorlar. Çocuk işçiliği de bunlar üzerinden giderek yaygınlaşıyor. Bütünüyle baktığımız zaman hijyen olmayan koşullarda sorunlu bir yaşam sürüyor. Bu yaşamın ortadan kaldırılması, onlara daha iyi koşullarda yaşam şartlarının yaratılması gerekiyor. Yemek yediği kapları görseniz, onların konakladığı alanlardaki çadırın içini görseniz ya da onların tuvaletlerine gidip hijyen olmanın ötesinde kanalizasyonda bulunmadığı için ortaya çıkan tabloyu görseniz vicdansızlar. Biz de dedik ki bunu bir meclis araştırmasıyla ele alalım. Milletvekili olarak Türkiye'nin önemli üretim alanlarına gidelim. Oralarda bu insanlarla görüşelim. Sorunlarını dinleyelim. Çoğu güvencesiz, kayıt dışı. Çoğunun nüfus kağıdı sonrasından çıkan insan bunlar. Çünkü orada doğum yaptığı zaman gidip de nüfusa kaydolma şansı dahi yok.
1: Evet.
0: Orada anne yaptıktan sonra bu çocuğu bırakıp tarlada çalışmaya tekrar mecbur oluyor. Ve sigortalı sayısı da giderek düşüyor. Hatta şunu söyleyebilirim. Yok sayılacak kadar sınırlı. Araçlarına
1: Ya
0: bakıyorsun.
1: bu mevsimlik işçilerin sigortası yok, değil mi?
0: %90'ı yok. Çünkü
1: Evet.
0: bunlar geçici çalıştıkları için bir de devletten sosyal yardım da aldıklarında sigortalarını olur mu yardım kesiliyor.
1: Evet.
0: Oysa işçi düşük. Devletin, sosyal devletin sen sigortalı ol. Hatta ben senin sigortanı da karşılayayım. Ayrıca ihtiyacını karşılayamıyorsan sosyal devlet gereği yardım vereyim demesi lazım. Onu yapmıyor. Eğer sen sigortalıysan diyor senin yardımını keserim. O zaman oradan gelecek yardıma muhtaç. Döndüğü zaman kömür alacak. O döndüğü zaman işte erzak yardımı alacak. O yardımlar kesilirse çünkü sürekliliği olan bir iş değil bu da. 6 ay çalışıyor, 6 ay sonra işsiz kalıyor. Onun için de gelir gider dengeleri sürekli olarak aleyhlerinde. Bugün işçilik
1: Zaten
0: ücret...
1: Ömer Bey, yani o memleketine köye dönse bile, yani o zaten eşyasıyla, çocuğuyla falan otobüs parasını bile, yani bu devirde göç
0: Şimdi bir de
1: masraflarını bile karşılayamaz yani neredeyse.
0: azaldı ama bunlar traktörle, kamyonla taşınan insanlar bir de.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz iş cinayetleri de bu konuda oluyor. Trafik kazaları sonucu
1: Evet,
0: yaşamlar.
1: evet.
0: Yani bütün olanakları bizim yaşadığımız bir düzenli hayatta örtüşmeyecek kadar sorunlu bir kesim. Bu hayatları iyi kılmak da yaşanabilir ortamları yaratmak iktidarın öncelikli görevi olmalı ve onunla ilgili de düzenlemeleri sağlamalı. Muhalefetin görevi bu gördüğü eksiklikleri, yanlışlıkları iktidara aktarmak, söylemek. Bununla ilgili bir meclis araştırmasına gerek duymuyorlar. Oysa duysalar lehte olacak. Bu kesimlerin, özellikle mağdur kesimlerin sorunlarına siyasilerin daha fazla yoğunlaşması gerekiyor. Siyasinin kavga etmesi bu ülkeye faydalı bir olgu değil.
1: Evet.
0: Siyasinin verdiklerinin bir iktidar tarafından da değerlendirilmesi faydalı bir olay. Yalnızca
1: Evet.
0: bizim dediğimiz doğru, biz bundan oy alalım. Oy mantığıyla baktığınız her olayda mutlaka problemler artar, sorunlar katlar, ülkenin hayrına olmaz. Oy yerine doğru iş yapayım, doğru işe insanlar destek versin. Bunu da benimsesin. Biz bu yolla gelişelim noktasında olmalıyız. Yani
1: Evet.
0: dünya nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz? Böyle baktığınız zaman hala tarım işçilerinin sorununu çözememiş. Bu emek, mevsimlik tarım işçileriyle ilgili problemleri yaşanan bir ülke olmak nasıl bir şey? Biri gelse orada bir belgesel çekse, bunu da götürse Türkiye'de tarım işçileri, mevsimlik tarım işçileri durum bu dese, sanır ki dünya Türkiye'de böyle bir yaşam var. Yalnız orada kaldı o yaşam. Yani bugün artık evinde banyosu olmayan, evinde su olmayan, evinde sosyal olanakları, televizyon, internet olmayan sınırlı insan var. Ama bunlar çadırda yaşıyor. çadırda yaşadıklar gibi, yani içinde bulundukları koşullarda karınlarını zor doyuruyorlar, gelirleri düşük, ihtiyaçları karşılanmıyor. Böyle de insanların varlığı tabii düşündürücü. Ha diyebilirsiniz, Türkiye'de 50 milyon insan artık yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Emekli, asgari ücretli geçim yapmakta zorlanıyor. Bunların hepsi de bu ülkenin şu anki gerçeği. Ama bunların dışında yaşam koşullarıyla, içinde bulundukları durumla daha zorda olan bir kesim var. Biz onları da gündeme getirdik ve tarım işçilerinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunları çözülebilir bir sorun. Çünkü şunu da söyleyeyim, bunların göçle geldikleri bölgelerde ürünlerin ne zaman olacağı, ne kadar konaklayacağı, ihtiyaçların ne olduğu biliniyor. Önlem alınır, ona göre düzenleme yapılır.
1: Evet.
0: Bir tane daha buna ekleyeyim. Bir de şöyle bir şey var. Bunların ihtiyacı neyse o yapılmalı. Bakın bazı bölgelere gidiyoruz. Orada yapılmış bunlara bir oda, bir tuvalet, bir de beton. Ama oradaki ihtiyacı karşılayacak bir düzenleme değil. Eğer bir çalışma yapılıyorsa oturup Ankara'dan bunları koordine etmek yerine bu insanların bulunacağı yerdeki yaşam alanlarını doğru kurgulayıp nereye nasıl ulaşacaklarını da sağlayıp onların bugünkü bulundukları durumu iyileştirecek bir yapılanma ve düzenlemeye ihtiyaç var. Yoksa ezberden ben TOKİ göndereyim 100 tane konut yok, gitsin burada konaklasınlarla olmuyor. Çünkü Anadolu'da sel nedeniyle bazı bölgelerde yapılar yapılmıştı geçmişte. Ahır yapmayı unutmuşlar. Hayvancılık yapan yerde ev var, ahır yok. Adam derme çatma, ahır yapmaya kalkıyor. Yani önceden planlamayı, öngörüyü doğru yaparsanız her alanda sıkıntı yaşarsınız.
1: Ömer Bey, şimdi burada sıkıntı millete şöyle geliyor. İşte mevsimlik işleri, ya işte geliyorlar biraz çalışıp gidiyorlar. Yani sorun o değil. Sorun bambaşka ve Türkiye için son derece önemli bir şey. O insanlar olmasa, bakın tarlada patates sökülemiyor. Evet. Toprak altında kalıyor. Soğan orada kalıyor. Siz de belirttiniz, ürün dalda kalıyor.
0: Ya bunlar, elmayı
1: toplayamıyorsunuz. Ben nereye gidersem gideyim, Ser'de köylülük de var. İşte hemen gidip bakıyoruz ne var ne yok, nedir sıkıntılar diye sorduğumuzda ilk gündeme gelen konulardan birisi tarımda istihdam sorunu. Yani işçi bulamamak diye bir şey var. Bu şundan kaynaklanmıyor. Efendim Türkiye'de herkes rahat da işte burada bir şey, yani burada da adam bulunamıyor. Ondan kaynaklanmıyor. Yani ne yazık ki gerek eğitim sistemi, işte insanların her ile bir üniversite, şusu busu, meslek eğitiminin ihmal edilmesi, bir sürü nedeni var. Yani işsiz de çok ama tarım sektöründe işçi bulmak sorunu da yoğun. Hatta
0: ziraat mühendisi işsiz, gıda mühendisi işsiz, veteriner işsiz. Hazine arazileri boş duruyor. Bu işle ilgili olmayanlar gidip o araziler veriliyor. Bir kısmı da organize enerji santrallerinin madeni açılıyor. Bunun yanında doğru bir planlama olsa, bu insanlar üretim içinde olsa, bilgiyle, evet, bilimsellikle buluşan bir tarım altyapısı yaratılsa ve bunun üzerinde çalışan emekçilerin de sorunları çözüm bulsa, tarımın önemli ölçüde sorunlarında azalma olur. Ayrıca Türkiye biliyorsunuz İsmet Bey, israfın yıllık 23 milyon tona erdiği noktada önemli bölümünü de tarlada ürünün kalmasıyla da ilgili. Bu insanlar oralarda...
1: Sizin bölgenizde patatesler kalmadı mı geçen sene?
0: Geçen sene kaldı.
1: Kaldı.
0: İşte 3 liraya satamadılar, çürüdü, hayvan yemi oldu. Şimdi patates pahalı diye konuşup duruyorlar.
1: Ya ben Antalya'ya gittim. Yani Haziran ayıydı galiba. Seralara baktım. Yani çok sayıda domates var. Yani neredeyse yani binlerce ton domates var seralarda. Bırakmışlar, herkes geliyor, isteyen vatandaşlar yani şehirdekiler gelip toplayıp gidiyorlar. Dedim ya niye toplamıyorsunuz, niye satmıyorsunuz? Dediler ki fiyat 15 liraya düştü. Yani 15 liraya domatesi toplamak için işçiye vereceğimiz ücreti bile karşılamıyor. Biz de eşe dosta ihtiyacı var. Evet yani.
0: Nakliyede mazota gelen zamdan dolayı Antalya'dan ürüyorlar.
1: Yani bu nedenle insanlar tarlada bırakıyorlar ürünlerini. Çürüyüp gidiyor bir süre sonra. Onları söküyorlar hepsini. Yani İsmet nereden baksanız bir gariplik var.
0: Bakın o da çözülür. Şimdi Türkiye domateste dünyanın önemli üretici ülkelerinden biri. 14 milyon tona yakın belli dönemlerde domates üretiyor. Türkiye'nin ihtiyacı 2,5 milyon ton civarında. Evet. Salçası da. Biz bunu ihraç ediyoruz. Siz yurt dışı pazarlarını dikkate almadan salça ihracatını bir dönem kısarsanız, yurt dışı ile ilgili pazarı kaybetmezseniz neden olursanız, gidip yurt dışı pazarını bulmakta zorlanır ve orayı başka ülkeler doldursa bir daha giremezsiniz. Şimdi dünyada tarımda farklı ülkeler yalnızca yurt dışı ürün satışıyla büyük gelir sağlıyor. Çin'de, Amerika'ydı, Rusya'ydı, Ukrayna'ydı. Türkiye katma değerli ürüne çeviremiyor. Depoları sağlıklı değil. Kooperatifçiliği gelişmemiş. Kamucu bir yaklaşım yok. Bu sorunlar ortaya çıkıyor. Şimdi siz patatesi, soğanı götürür, hala anamdan, babamdan, dedemden kalma yöntemlerle evin altına korsanız, havalar ısındı mı, işte Mart, Nisan'da o patatesten, soğandan hayır gelmez olur.
1: Fitekleniyor çünkü. Ama onları
0: sağlıklı depolarda işlenmiş, dondurulmuş gıdaya çevirirseniz, onları korunaklı alanda saklarsanız 2 yıl o ürünün döngüsünü sağlarsınız. Bir yıl ürün çok oluyor, çöpe gidiyor, bir yıl ürün az oluyor, ekim artıyor. Niye? Planlama yok. Üretim planlaması dedikleri lafta kalıyor. Bir ürünün ne kadar yetişmesi gerektiğini, ihtiyacın ne olduğunu, ne kadar ihracat yapılabileceğini planlayan bir üst akıl olursa bunlar olmaz. Türkiye'de tüccara bırakılan bir piyasa, ithalatçıların da büyük para kazandığı ve ithalatın önünün açıldığı bir alan var. Bakın her yıl değişen ürün desenlerinden dolayı Türkiye'nin üretimi de farklılaşıyor. Buna kuraklık, İklim değişikliği, ani hava etkenleriyle ortaya çıkan sorunların varlığını katın. Bir de dedim ya az önce mazot 80 lira olmuş. 7 liraydı bundan 7 yıl önce mazot, şimdi 80 lira. Gübre artmış, ilacı artmış, tohum artmış, elektrik artmış, sulama suyu giderleri artmış. Giderler artıyor, giderin uygun alım fiyatı açıklanmıyor. Alım fiyatı açıklanmadığı için çiftçi zarar görüyor. Ürün çiftçiden çıkıyor, tüccar fiyatı yükseltiyor. O zaman da gidip tüccar yeterli alım yapmıyor. Niye? Fiyat yüksek olsun diye. Yani bunlar gözler önünde. Bu bugünün işi değil. Size de kaç kez programlarda anlatıyoruz. Çözülmeyecek iş değil. Tarım Bakanlığı'nın dergileri var. Ona verilen paralara yazıp bir girin onlara bakın. Türkiye'de üretim planlaması anlatılıyor. Sorunların nasıl aşıldığını, üretimin nasıl olduğu anlatılıyor. Sonra bir bakıyorsunuz soğanla patatesi yönetemiyorlar. Ya bir ülkede 5 yıldır patates bir yıl para eder, bir yer batar. Soğan para eder, batar. Böyle bir mantık var mı? Geçen yıl Türkiye'de soğan o kadar çok ürün oldu. 5 bin tonun üzerinde de ithalat var. Niye yapıyorsun bunu arkadaşım? Ya da tam böyle ayçiçeği hasat ettirmeye başlıyor. Bir bakın yurt dışından ürün getirmeye kalkıyor. Yani bir de üreticinin psikolojik ekim dikim zamanları moralini bozdukları için hasat döneminde ya da ekim döneminde şu ithalatı bir durdurun. İthalatı durdurun, çiftçinin kafasını karıştırmayın. Çiftçi diyor ki o zaman ben diyor bu sefer bu ürüne yöneleyim, şu ürüne yöneleyim. Şimdi diyorlar ki rekor artış bekliyoruz ürünlerde. Ya insanlar dala geçer gibi iş yapıyorlar. Geçen yıl Türkiye'de zaten 10 milyon ton bitkisel üretimde, 10 milyon ton bahçe ürünlerinde kayıt dışıyla birlikte kayıp oluştu. Niye oluştu? Kuraklık ve donun etkisiyle. Bu yıl yağmur iyi yağdı, rekorda yüksek oldu, şu kadar ürün artışı. 22 milyon ton buğday olacak diyorlar. Geçen yıl 17 milyon 900 bine düşmüştü. 2002 yılında buğday Türkiye'de 19 milyon 600 bin tondu. Demek ki 30 milyon nüfusu artan ülkede neredeyse senin 22 milyon dediğinde kişi başına düşen üzerinden bakarsan üretiminde önemli ölçüde geriye gitmişsin. Ama rakamı söylediğin zaman ne oluyor? 22 milyona çıktık. Geçen yıl 17 milyon 900 bindi. Rekor artış var. Ya kendini kandırıyorsun.
1: İstatistik en iyi yalan söyleme yöntemlerden birisidir biliyorsunuz. Yani, nereden baktığınıza bağlı.
0: Ya şimdi TÜİK mesela sizin gübre fiyatlarınızla ilgili açıklama yapıyor. %37 diyor artış değil mi? Neye göre yapıyor? Kullanılan ürüne göre yapmıyor. Bütün gübre ürün desenini çıkarırsan 37'yi bulursun. Ama ihtiyaca göre yaparsan, DAP gübrenin kullanıldığı dönemin fiyatını alırsan, üre gübrenin kullanıldığı fiyatı alırsan, o zaman bu söylediğinin gerçek olmadığını %60'ın üzerinde çiftçinin kullandığı, ihtiyaç duyduğu dönemki gübre fiyatı arttığını görürsün.
1: Taban gübreyi sadece ekim zamanında bakacaksınız. Sonra 11 ay fiyatlar ihtiyaç olmaz. Depoda bekler o gübre.
0: Yani hiç kullanmadığın gübreler var bir de. Biliyorsunuz gübre çeşitleri hem sebzede hem meyvede hem bitkisel tarım alanlarında değişkenlik gösteriyor. Bu şuna benziyor. Bakın bir acı örnek vereyim size. Laf lafı açıyor. Bu pestisitle ilgili Türkiye'nin başı bela da. yine Avrupa Birliği'nde iadeler var. Biz iadeleri Avrupa Birliği üzerinden bakıyoruz ama Avrupa Birliği dışından da iadeler geliyor Türkiye'ye. Diyorlar ki işte bu pestisit Türkiye ortalaması 2.3 dekara ilaç kullanılıyor. Bu durumda dünya ortalaması 2.6'nın altında Türkiye ilaç kullandığı için ilaçtan dolayı bizim sıkıntımız yok. Peki arkadaş 10 tane ilaç alırsa Konya dahil 6.5 oluyor. Peki Konya'yı çıkarırsak yalnızca sera bölgelerinde üretimlerde 9.3'e çıkıyor. Bu ne demek? Yani esas üretim olan yere göre istatistik yaparsan Türkiye dünya ortalamasının neredeyse 4-5 katı fazla ilaç kullanıyor. Ona göre bakarsan farklı, Türkiye ortalamasına bakarsan farklı. Şimdi Van'da hiç kullanılmayan pestisitin oranını getir Antalya'yla ortalama alırsan o zaman fiyat durum değişiyor. Bir gerçek var. Üretim yapılan bölgelere göre Türkiye dünyanın daha fazla tarım zehri kullanıyor. Ve o yüzden de pestisit Türkiye'nin başının belası olarak hala hazırda orta. Ya bu çiftçinin mi? Hayır, çiftçinin değil. Çünkü bu çiftçiyi eğitmek sosyal devlet gereği aynı zamanda da tarımın yönetilmesi açısından senin görevin. O bilgiyi olsun doğru ver. 10 tane de insanlara de ki bak kardeşim bunu bu kadar atarsan bu kadar sorun doğar. Yarın niye bir adam ürettiği ürün geri gelsin de oradan batsın, zarar görsün. Böyle bir mantık var mı? Bakın 1 trilyon 459 bin milyar liraya şu an tarım kesiminin bankacılık düzenleme kurulu verilerine göre borcu var. Kredi borcu. Ödeyemedi mi ne oluyor?
1: Traktör ne kadar dediniz ya. Pardon Ömer Bey tekrar eder misin?
0: 1 trilyon 459 milyar lira şu anki borcu. Bu resmi veriler. Bu kredi kullanmış çiftçi bu kadar. Burada döngü olmadı mı? Geçen aykiyle son verilerdi. Aylık olarak değişken gösteriyor. 77 traktöre gelmiş. 5000 araziye, tarım arazisine icra gelmiş. Hayvanlara, büyükbaş hayvanlara icra gelmiş. Ürüne Antalya Serik'te daha olgunlaşmamış domatese icra gelmiş. Türkiye'yi bu hale getirmişsin. Bir yerde icra. Ya bu adamın traktörünü alırsan, tallasını alırsan, ürününü alırsan nasıl bu adam üretmeye devam edecek?
1: Borcunu nasıl ödeyecek?
0: Borcum yok bir de tarımda nasıl kalacak? Hadi borcunu ödedi. Adam bir daha ekim yapmayacak. Sen buna de ki ben senin şu anda icralık olduğun durumu görüyorum. Bunu icraları durduruyorum. Sana ek kredi desteği veriyorum. Bu döngüyü sağla. Bu adama bir yol aç. Belki kurtarır kendini. Yani adam daldaki olgunlaşmak üzere olan domatesine icra geleceğini bilse niye o domatesi eksin?
1: Evet.
0: Gelir gider. Az önce örnek verdiniz siz işte Antalya'da gördüm. Burada Serik'te bir olay. Ben giriyorum bakıyorum o icra değişkenliklerinde her hafta hemen hemen haberleştiriyorum. Çok da üzülüyorum. Ha benim ekili dikili arazim de yok. Dededen gelme, topraktan gelen bir insan. Bölgelere gidiyorum, üreticiyle görüşüyorum. Yaşadığı sorunu hissediyorum. Onu da kamuoyuyla paylaşıyorum. Odama geliyor Erzurum'dan çiftçi ağlıyor. 2 milyon borcum vardı, 4 milyon olmuş. Şu banka müdürünü bir ara. Banka müdürünü arıyorum. Banka müdürü diyor ki bize diyor şu kadar taksitlendirme verdiler. Onun üstüne bir şey yapamayız vekilim. Ne yapalım diyor. Yani insanların bile yaşadığı acıyı hissediyorsunuz. Evet. Böyle bir tarım politikasıyla nereye gideceğiz? Tarım bitti. Ya tarım bitmez. Niye bitmez? Sizin bir bahçeniz vardır. Gider ki orada da üretim yaparsınız. Kendince yürür. Ama o tarım değil artık. Tarım evet. Toplumsal olarak geleceğimizi garanti altına alacak. Arz açığının olmadığı, savaşta, depremde, afette, felakette kendi kendine yeterli boyutta olma.
1: Milli güvenlik sorunu galiba değil mi? Milli güvenlik sorunu.
0: Yok. En güzel evde oturabilirsiniz. Her şeyiniz olur. Ama gıdanız olmazsa yaşam olmaz ki. Ben daha önce bilmiyorum sizin programda söyledim mi? Bu Sümerlere atfedilen güzel bir laf var. Diyor ki altını ve diyor gümüş olanlar koyunu ve buğday olanın kapısını bekler diyor.
1: Evet. Önemli bir söz. Çok güzel bir çok söz. Çarpıcı bir söz. Evet.
0: Tabii. Atatürk'ümüzün de bu konuda çok güzel lafları var. Bu sabanla kılıçla ilgili. Kılıçın sabanın kılıça olan üstünlüğünü anlatan. Evet. Ben ona da şuna da üzülüyorum İsmet Bey. Bakın Atatürk'ün o dönem yaptığı ve söylediklerini ben tarım konusunda çoğunu okudum. Ne, o günden bugünü görmüş örneğin su konusunu, evet. Suyun planlanmasını, suyun yaratacağı verimliliği, fidanı, tohumu, makinalaşmayı, krediyi, kooperatifi, çiftçinin desteklenmesini ve Türkiye'nin ayağa kalkmasında Cumhuriyet yılı döneminde 6,5 milyon hektar olan tarım arazisini 20 milyon hektara çıkararak çok önemli bir sürecin önünü açmış. Tarımsal makinalaşmanın önünü açmış, katma değerli ürün üretecek fabrikalar, şeker fabrikalarının, beyaz fabrikalarının yolunu açmış, bunlarla ilgili yöntemler geliştirmiş. Bugün dünya bunları yeniden keşfetmiş gibi oraya yöneliyor. Biz de kendi toprağımız var, çiftçimiz var, suyumuzu doğru yönetmemiz lazım. Bununla ilgili altyapımız var ama mevsimlik tarım işçisinin bile sorununu çözememişiz daha. Nasıl olacak bu iş?
1: Evet, yani hani bir dokun bina işit derler ya, tarımdaki durum biraz ona benziyor. Siz bu et fiyatları konusunda bir açıklama yaptınız. Yani evet, onca hayvan ithal ediyoruz, et ithal ediyoruz fakat fiyatlar düşmüyor. Nedir bu konu?
0: Ya çok acı bir şey ama birileri ithalattan büyük para kazandıkça bu işin duracağı yok. Çünkü orada bir cevher keşfettiler. Geliri en yüksek olan noktalardan biri ithal hayvan, ithal et. Türkiye'de hayvancılık politikası yeni baştan düzenlenmesi gerekiyor. Yerli ırkın geliştirilmesi gerekiyor. Mera hayvancılığına dönülmesi gerekiyor. Yem fiyatları sürekli artıyor ve yemde de dışa bağımlıyız. Bu konuda kendi kendine yeterliğin sağlanması gerekiyor. 12 ay kapalı alanda ahırda hayvan besleyerek Türkiye'de hayvancılığın sorunlarını aşmakta sorunlu. Ahır giderleri artıyor. Hayvan hastalıklarıyla yeterli mücadele edilemiyor. Her yıl buzağı ölümleri dünya ortalamasının üstünde. Eğer bugün buzağı ölümünü engellesek ithal hayvan sayısı kadar buzağı ölümümüz var. Bunların yarattığı sorunlarla bütün bakmak lazım. Süt inekçiliğinde 24 lira 50 kuruş süte para veriyorsunuz. Rafta süt olmuş 100 lira. O girdi maliyetleriyle 1 litre sütün maliyeti neredeyse 30 lira. Su sütü geçen bir ülkede hayvancılığı nasıl sürdüreceksiniz? Evet. Küçük alet tipi işletmelere gerekli desteği vermiyorsunuz. Onu, biriyle ona hayvan olan çoğu ahır artık kapandı. İşletme 112 bindi benim geçen yılki baktığımda. Ahır kapanmış neredeyse 1 milyona üzerinde hayvan ahır varken. Bütünüyle ele aldığınızda et fiyatlarının düşmesi öncelikle hayvancılığın daha yaygın yapılıp hayvan varlığının artırılmasına bağlı. Arkasından hayvan kesime gittiğinde, kasaba eridiğinde kasap diyor ki elektriğim var, nakliyem var, işçiliğim var, kiram var. O da oradan dert yanıyor. En büyük sıkıntıyı da yurttaş çekiyor. Şimdi son yıllarda et ve süt kurumu et ithal ediyor. Hayvan ithalatını da o yapıyor. Bakınız et ve süt kurumu 2 yıldır kar ediyor. 2 yıldır kar ettiği nokta buradan sağlanan fayda. Oysa devletin kamu kuruluşu piyasayı dengelemekle mükelleftir. Kar etme yerine başı baş noktasına ol, zarar etme. Ama oradan gelen hayvana eti de piyasaya daha uygun koşullarda ver. Türkiye'nin hayvan açığının giderilmesi olasıdır. Orada da planlama eksikliği, kamucu bir yaklaşım ve sorunlara bakılmaması ve burada yerli ırkın geliştirilmemesinin önemli etkisi var.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının zorluğuna işaret ederek bir an önce iyileştirilmesi çağrısı yaptı. Çiftçinin 1 trilyon 459 milyar liraya ulaşan banka borcuna dikkat çeken ve artan maliyetlerle icraların üreticiyi tarımdan uzaklaştırdığını belirten Gürer, üretimde planlamanın güçlendirilmesi, pestisit kullanımının denetlenmesi ve hayvancılıkta dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Rusya'nın çeşitli bölgelerinde sivil can kayıpları ve altyapı hasarına yol açan saldırılarını kınadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını kınadı. Konuya ilişkin açıklama, BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak tarafından yapıldı. Düzenlenen basın brifinginde konuşan Hak, Guterres'in çatışmaların tırmanmasından ve Rusya Federasyonu topraklarına sıçramasından derin endişe duyduğunu belirtti. Hak, Genel Sekreter, çatışmaların devam eden tırmanışından ve Rusya topraklarına yayılmasından derin endişe duyuyor. Bu bağlamda son dönemde Rusya Federasyonu'nun çeşitli bölgelerinde düzenlenen sivil can kayıplarıyla sivil altyapıda hasara yol açtığı bildirilen Ukrayna'ya saldırılarını da kınıyor ifadesini kullandı. Moskova, daha önce Birleşmiş Milletler ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ni Kiev rejiminin eylemlerini adi bir şekilde değerlendirmeye çağırmıştı. Rusya'nın Cenevre'deki BM daimi temsilcisi Gennady Gatilov, bu tür saldırıların görmezden gelinmesinin eylemleri fiilen onaylamak ve yeni terör saldırılarını teşvik etmek anlamına geldiğini vurgulamıştı. Ukrayna ordusunun 3 Ağustos'ta Rusya'nın Gelenci kenti yakınlarındaki Arhipo-Osipovka tatil beldesine düzenlediği ilk saldırısında 4 çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti. Öncesinde ise 25 Temmuz gecesi Zaporijya bölgesindeki bir turistik tesise yönelik hedefli saldırıda 5'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da sivillere yönelik saldırıların uluslararası düzeyde görmezden gelinmesini utanç verici bir tutum olarak nitelendirmiş ve BM'nin tam anlamıyla işlevsiz hale geldiğini ifade etmişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Rusya'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını kınadı. BM, çatışmaların Rusya topraklarına yayılmasından duyduğu endişeyi dile getirirken, sivil can kayıplarına ve altyapıdaki tahribatı yol açan saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönünü ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
2: 4-6-0 dizilişi. 4-6-0 dizilişi klasik forvet oyuncusunu sahadan kaldırarak onun yerine hücumun sorumluluğunu orta saha ve kanat oyuncular arasında paylaştıran yenilikçi bir sistemdir. Bu dizilişte ön hatta fiziksel olarak bir santrfor yer almaz. Takım hücuma kalkarken forvet gibi davranan orta saha oyuncularının hareketliliğine, oyun görüşüne ve alan bilgisine güvenir. Bu yapı özellikle fiziksel olarak güçlü ama teknik olarak zayıf santrforlara sahip olmayan takımların başvurduğu bir çözümdür. Aynı zamanda topa sahip olma, pas oyunu ve alan yaratma gibi prensipleri benimseyen teknik direktörlerin favori yapılarından biridir. Dizilişin adı 4-6-0 olsa da aslında bu sistemin nasıl oynandığı oyuncuların sahadaki rol değişimlerine bağlıdır. Arkada klasik bir 4 kişilik savunma hattı yer alır. 2 stoper ve 2 bek. Bu dörtlü genellikle dengeli, çok fazla ileri çıkmayan ama gerektiğinde genişlik verebilen bir yapıda olur. Özellikle beklerin ileri çıkma zamanlaması çok önemlidir. Çünkü forvet hattında sabit bir hedef oyuncu bulunmadığı için geniş alanlardan gelen katkılar çok değerlidir. Orta saha ise sistemin hem kalbi hem aklıdır. Bu altılı blok hem savunma yükünü paylaşır hem de hücumun bütün yaratıcı sorumluluğunu üstlenir. Genellikle bu altılı yapı ikiye bölünür. 3 oyuncu savunma yönü kuvvetli, diğer 3'ü ise daha ofansif roller üstlenir. Ama en kritik fark şudur. Bu ofansif üçlü klasik anlamda 10 numara pozisyonundan çok daha özgür oynar. Ceza sahasına zaman zaman girer, topu taşır, rakip savunmanın arasında boşluklar bulmaya çalışır. Yani burada bir sahte forvet ordusu vardır. Forvet oyuncusunun sahada olmayışı rakip savunma hattını kararsız bırakır. Çünkü kiminle eşleşeceklerini, kimin markajını yapacaklarını kestiremezler. Orta saha oyuncuları sürekli pozisyon değiştirerek hem iç koridorları hem de ceza sahası çevresini domine eder. Bu durum rakip takımın savunma çizgisinde boşluklar oluşmasına sebep olur. İşte 4-6-0 dizilişi tam da bu boşlukları değerlendirmek üzerine kuruludur. Bu sistemin en parlak uygulamalarından biri Euro 2012'deki İspanya milli takımıdır. Vicente Del Bosque yönetimindeki İspanya finalde İtalya'yı 4-0 yenerken sahaya santrforsuz çıkmıştı. Fabregas gibi klasik 8 numara profiline sahip bir oyuncuyu santrfor gibi sahaya yerleştirip sahte 9 rolüyle kullanmış, ileri üçlünün sürekli yer değişimiyle rakibi adeta hipnotize etmişti. Topa %60'dan fazla sahip olarak rakibin dengesini bozan İspanya, ceza sahasında bir pivot oyuncu olmadan da nasıl etkili olunabileceğini o gün tüm dünyaya göstermişti. Pep Guardiola da Barcelona'da dönem dönem bu dizilişe yakın oyunlar kurgulamıştır. Özellikle Messi'yi sahte 9 olarak oynattığı yıllarda hücum hattı santrforsuz gibi hareket ediyor, rakip stoperlerin markaj yapamaması üzerinden boşluklar yaratılıyordu. O yapıdaki fark şuydu: Messi nominal olarak santrfor gibi görünse de aslında oyun kurucusu gibi davranıyor, onun boşalttığı alanlara Iniesta, Pedro ve David Villa gibi oyuncular sarkarak gol arıyordu. Bu da 4-6-0'ın sahadaki en yaratıcı hallerinden biriydi. Gelelim bu sistemin zorluklarına. Öncelikle fiziksel olarak güçlü, ceza sahası içinde hava toplarına çıkan bir hedef oyuncunuz yoksa, bu dizilişin topu fileye ulaştırması için pozisyonların çok net şekilde hazırlanması gerekir. Çünkü ceza sahası içinde biri bitirici olarak beklemiyor, her atak yeniden kurgulanıyor. Bu da hem zihinsel hem fiziksel olarak büyük bir efor ister. Ayrıca bu sistemin işlemesi için tüm orta saha oyuncularının topla yaratıcı, topsuz alanda akıllı koşular yapan, pas temposunu ayarlayabilen oyuncular olması gerekir. Aksi takdirde takım hücumda çok şık görünüp gol atmakta zorlanan bir yapıya bürünür. Bir diğer zorluk da şudur. Geride bekleyen takımlara karşı bu sistem zaman zaman fazla sabırlı olmayı gerektirir. Çünkü klasik bir santrforla ceza sahası etrafında ani tehdit oluşturamazsınız. Kanat oyuncuları da çizgiye değil genellikle iç koridorları oynadığı için kenar ortalarından da beslenemezsiniz. Bu nedenle oyunun kilidini açacak zekada bir oyun kurucu kalabalığı gereklidir. Türkiye'de bu sistem doğrudan uygulanmamış olsa da bazen oyuncu mecburiyetleri nedeniyle sahaya forvetsiz çıkan takımlar olmuştur. Özellikle klasik santrforu olmayan ama çok sayıda ofansif ortaya sahip olan bazı takımlar geçici olarak bu dizilişe benzer yapılarla sahaya çıkmıştır. Ama sistemin özüne uygun, bilinçli ve organize uygulanması henüz tam anlamıyla yapılmamıştır. Özellikle 4-6-0 dizilişi klasik futboldan saparak forvetsiz futbol fikrini ortaya koyan zekaya ve yaratıcılığa dayalı bir stratejidir. Uygulanması zordur ama doğru oyuncu grubu ve teknik direktörle sahada bir satranç oyunu gibi işler. Eğer her oyuncu rolünü doğru oynarsa rakip savunmayı çözmek için santrfora ihtiyaç duymadan da son derece akıcı ve etkili hücumlar kurulabilir. Bu da modern futbolun geldiği noktayı gösteren çarpıcı örneklerden biridir. Futbolun ansiklopedisinde bugün 4-6-0 dizilişini anlattık. Her sayfada başka bir anlatımla tekrar görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fethi Yılmaz'la yazıyorum programının konuğu Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan oldu. Ayan, ABD merkezi teknoloji şirketi Palantir'in 22 maddelik manifestosunu değerlendirerek bazı kültürleri gerici ve zararlı olarak niteleyen yaklaşımın tehlikeli bir dünya görüşüne işaret ettiğini söyledi. Teknoloji şirketlerinin kod ve veri gücü üzerinden devletlerin yerini almaya yöneldiğine dikkat çekti. Dünya öyle bir yere gitti ki bu adamlara gerçekten cevap vermek gerekiyor diyen Serhat Ayan şöyle konuştu.
2: Palantir'in manifestosu, Amerikalı Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketi 22 maddelik bir manifesto yayınladılar ki ben okuduğumda çok korktum. Yani korktum derken ya yani bayağı dünyanın önemli bir bölümüne artık muamelesi yapılıyor. Hani komplo teorisi değil, açık bir şekilde söylüyorlar. Diyor ki bazı kültürler hayati ilerlemeler üretmiştir, diğerleri işlevsiz ve gerici kalmıştır. Tüm kültürler şimdi eşittir. Şu anki durumu eleştiriyor yani eşit olmasını. Eleştiri ve değer yargıları yasaktır. Yine de bu yeni dogma diyor buna. Belirli kültürlerin ve hatta alt kültürlerin harikalar ürettiği gerçeğini göz ardı eder. Diğerleri orta halli kanıtlanmış ve daha kötüsü gerici ve zararlıdır. Gerici ve zararlıdır diyor ve sadece bunu da demiyor. Yani yok edilmeli şeklinde anlaşılacak ifadeleri de var. Ne anlamalıyız bu 22 maddeden?
3: Palantir'in ne olduğunu hatırlatalım istersen. Evet. 350 milyar dolarlık bir şirket. Teknoloji dünyasının pis işlerini yapan bir şirket. Savaş aleti mi yapılacak? Koşa koşa gidiliyor Palantir'e. Ya da İsrail bir yere füze mi atacak? En doğru insanların kafasına nasıl füze yatarım diye mi düşünüyor? Koşa koşa gidiyorlar Palantir'e. Palantir böyle bir şirket. Bunun CEO'su nasıl bir adam? Pis bir adam. Paradan başka hiçbir derdi olmayan filan bir adam. Manifesto gibi bir kitap yazdı da 300 küsür sayfalık. Diyor ki masumiyet karinesinin yok sayılması. Öngörücü yargı deniyormuş buna. Özellikle polis teşkilatları ve istihbarat için geliştirilen o öngörücü suç analizi algoritmaları destekler. Hani herkes masum sayılırmış filan bunlar hikaye diyor. Ya da mesela vicdan ve ifade özgürlüğünü ihanet olarak kodlanması diyor. Mahremiyetin güvenlik maliyeti olarak önemsizleştirilmesi diyor. Kitabın içindeki maddeler bunlar. Yani her birine böyle 15-20 sayfa ayırmış. Aha. Ben hani özetine veriyorum.
2: Teknofeodalizm dedikleri şeyin aslında ete kemiğe bürünmüş halini kendisi anlatıyor yani değil mi?
3: Kesinlikle. 1600'lerde daha o devletin çaresizliği içinden çıkan zamanlarda adamlar demişler ki arkadaş parayı kimdeyse devleti de o yönetir çünkü sen parayı yönetemiyorsun. E para da bizim paramız demişler. Hani o zaman altındı ya. Kimde kod varsa o yönetir diyor. Çünkü neden? Ekonomiyi benim kodum yönetiyor diyor. Ülkeleri benim kodum koruyor diyor. İnsanlara benim kodum iş buluyor diyor. Para benim kodumdan geliyor. O zaman sen neyi yönetiyorsun ki diyor. Her şeyi zaten ben yaparken sana ne gerek var deyip bir teknolojik cumhuriyet önerisiyle çıkıyor ortaya. Ama cumhuriyet tabii ki orada biraz daha işi hafifletmek için söylenen bir şey. Feodalizmin dibi yani.
2: Benim aklıma direkt Epstein geliyor şundan dolayı. Kamu figürlerinin özel hayatlarının acımasızca ifşa edilmesi çok fazla yeteneği hükümet hizmetinden uzaklaştırıyor diyor. Epstein meselesi dediğimizde hani ahlaksızlığın iğrençliğin dibi. Hani bunlara da çok girmeyin diyor. Ayrıcalık da istiyorlar kendileri için.
3: Demokrasi, oy verme filan bunları sürü

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in Küba üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmak ve adayı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla gizlice Küba görev gücü kurduğu iddia edildi. New York Times gazetesinin haberinde ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Karayipleri ülkesi Küba'ya uyguladığı baskı ve operasyonları artırmayı hedeflediği öne sürüldü. Haberde CIA'nin Havana yönetimi üzerinde baskıyı yoğunlaştırmak ve Küba'yı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla gizlice Küba görev gücü kurduğu iddia edildi. Yeni görev gücünün Trump'ın aday ülkesinde ekonomik, siyasi ve liderlik değişiklikleri için baskı yapma çabalarının bir parçası olduğu ve CIA'nin Küba'ya daha fazla mali, insan ve teknik kaynak yönlendirmesini sağlayacağı öne sürüldü. CIA'nin bu görev gücüyle Amerikan karşıtı görülen yetkililerin yerine Trump'ın taleplerine daha yatkın liderlerin getirilmesine teşvik etmeyi hedefleyeceği savunuldu. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukayı savaş eylemi olarak nitelendirerek bunun Küba halkını sessizce boğup öldürdüğünü söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Temmuz'da basına yaptığı açıklamada Küba için değişim zor olacak ancak daha iyi bir gelecek için bu yapılmalı değerlendirmesinde bulunarak Küba'daki yöneticilerin çökmüş bir ideoloji üzerinde ilerleyerek ülkeyi yok ettiğini savunmuştu. Amerikan basınında ABD Savunma Bakanlığı'nın Orta Doğu'da İran'la gerilim sürerken Karayipler bölgesi Küba'ya yönelik hareket planı seçeneklerini sessizce gözden geçirdiği iddia edilmişti. ABD basınında yer alan iddiaya göre CIA, Küba üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla gizli bir Küba görev gücü kurdu. Yeni yapılanmanın istihbarat operasyonlarını genişletmesi ve Trump yönetiminin Küba'da ekonomik, siyasi ve liderlik değişimini hedefleyen politikalarına destek vermesi amaçlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yatırım uzmanı Mert Başaran, Okan Aslan'la gün ortası programının konuğu oldu. Başaran, döviz biriktirmenin yatırım olmadığını belirterek doların da enflasyon karşısında değer kaybettiğine dikkat çekti.
2: Parayı dolara, dolar yapıp tutmak mantıklı mı?
3: Enayiliktir diyorum. Çünkü doların enflasyonu vardır diyorum. Fakat insanlara Türkiye'de bu öğretilmemiş. Hı. Öğretilmediği için halk şundan habersiz. 100 dolarlık bir param varsa altına yazıyorlar. 80 olunca ne diyeceksin? Abi 80 olunca da senin tamam mı? 100 doların 105 dolar olmayacak kardeşim. Sen 80 olduğuna dolar, hatta 580 olduğuna yine 100 doların olacak. Yanlış mı?
2: Hı, doğru.
3: 100 doların yavrulayacak mı? Yavrulayacak. Senin 100 doların 100 dolarsa sen nasıl para kazanacaksın? Benim param arttı diyeceksin. Senin paran arttı. Amerika'dan 100 dolara gelen ürün 100 dolara gelmiyor ki. iPhone 500 dolara çıktı Amerika'dan. 1000 dolara geliyor. Hı. Kahve geçen sene 100 dolardı. 110 dolara geliyor. Yani hı, dolar arttığında sen paranı eritiyorsun ama Türkiye'de bunu da anlatmamışlar. Bu da bak bilerek anlatılmıyor. İşte ben bunları anlattım diye oradan topluluk kurallarına uygun değilsin diye paylaşıyorlar bir şey. Yani çünkü topluluk kuralları nedir? İşte ekonomik konularda çok konuşma. Gazze ile ilgili çok konuşma. LGBT ile ilgili çok konuşma.
2: Abi sen en çok altın mı alıyorsun?
3: Abi altın bilmeyenler için altın ama.
2: En iyisi ne? En iyisi eskimeyen.
3: Abi eskimeyen diye bir şey yok. Bakın her dönemin yatırım aracı farklıdır.
2: Arsa var, altın var.
3: Abi her dönemin farklı abi. Bazı dönemler mesela son
2: şu anda ne mesela?
3: Son 1,5-2 yıldır altındı. Ha. Şu aralar borsa mesela. Bir 6 ay, 1 yıl daha borsa. Seçime kadar borsa. Ondan sonra
2: abi
3: bir ara Bitcoin gelecek.
2: Diyorsun, herkes borsayı bilmiyor ki şimdi.
3: İşte
2: ne
3: onun
2: yapacak?
3: Da bir bilinecek yöntemi var ama onu da kolayını anlatıyorum. Orada da hisse senedi sen almayacaksın. Hisse senedi fonları var mesela. Kolay. Onların da yöntemlerini anlatıyorum. Yani aslında ben her şeyin çok, aslında her şey çok basit abi. Bak, disleksi sahibi gerizekalı bir adam ayakkabısını bağlayamıyor ve şu anda saat 11-12'de kalkıyor. Bak bu şaka yapmıyorum. Ya. Ben ve doğuştan da zengin değil bu adam. Bu adam bunu yaptıysa.
2: Şu an zengin misin?
3: Ya şu an zenginlik kavramı değişir. Şu an buraya 11-11.30'da kalkarak geliyorum abi.
1: Okan Aslan'la gün ortası programına konuk olan yatırım uzmanı Mert Başaran, parayı dolara çevirip uzun süre elde tutmanın kazanç sağlamadığını söyledi. Borsayı bilmeyen yatırımcılar için fonlara işaret eden Başaran, doğrudan hisse senedi almak yerine hisse senedi fonlarının tercih edilebileceğini belirtti. Yatırım yöntemlerinin sanıldığı kadar karmaşık olmadığını söyleyen Başaran, doğru araç ve yöntemlerle sürecin daha kolay yönetilebileceğini ifade etti. Başaran, eskimeyen diye bir şey yok. Her dönemin yatırım aracı farklı. Bazı dönemler altın var. Son 1,5-2 yıldır altındı. Şu aralar borsa, 6 ay 1 yıl daha seçime kadar borsa. Ondan sonra bir ara Bitcoin gelecek ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Kavurucu sıcaklar özellikle kalp ve tansiyon hastaları için risk oluşturuyor. Uzmanlar aşırı sıcakların sıvı ve mineral kaybını arttırarak tansiyon dalgalanmaları, ritim bozuklukları ve kalp krizini tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Düzenli sıvı tüketimi ve doktor kontrolü öneriliyor. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, yaz sıcaklarının tansiyonda ani düşme ve yükselmelere yol açabileceğini belirterek, hastaların ilaç dozlarını doktorlarına danışmadan değiştirmemesi gerektiğini söyledi. Başar, sıvı ve mineral kaybının ritim bozukluğuyla kalp krizi riskini de artırabileceğine dikkat çekti. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, vücudun sıcak havalarda ısı dengesini korumak için damarları genişlettiğini ve kalbin daha hızlı çalışmaya başladığını söyledi. Başar, vücut ısısını düşürebilmek için damarlar genişler, kalp daha hızlı çalışır. Aynı zamanda terleme yoluyla ısı dışarı atılmaya çalışılır. Bu süreç, kalp ve damar sistemi üzerinde ciddi bir adaptasyon baskısı oluşturur, dedi. Özellikle hipertansiyon ve kronik kalp hastalığı bulunan kişilerin sıcaklardan daha fazla etkilenebileceğini belirtti. Damarların genişlemesi ve terleme ile sıvı kaybının artması nedeniyle yaz aylarında en sık tansiyon düşüklüğü görüldüğünü ifade eden Başar, aşırı sıcak ve nemli havalarda tansiyonun ani şekilde yükselebileceğini de söyledi. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, yoğun sıvı kaybı ve vücudun kendini yeterince serinletememesi durumunda stres yanıtı gelişebileceğini, bunun hipertansif krizlere yol açabileceğini kaydetti. Yaz aylarında kullanılan tansiyon ilaçlarının etkisinin değişebileceğini belirten Başar, hastaların doktor kontrolü dışında ilaç dozunu azaltmaması veya tedaviyi bırakmaması gerektiğini vurguladı. Başar, kış aylarında uygun gelen ilaç dozu, yazın damarların doğal olarak genişlemesi nedeniyle fazla gelebilir ve tansiyonun tehlikeli seviyelere düşmesine yol açabilir. Özellikle idrar söktürücü içeren ilaçlar sıvı kaybını artırabilir diye konuştu. Tedavinin yaz başında kardiyoloji uzmanı tarafından yeniden değerlendirilmesini önerdi. Tansiyon hastalarının yaz aylarında ortalama 2,5 ile 3 litre su tüketmesinin uygun olabileceğini belirten Başar, bu miktarın kişinin sağlık durumuna göre değişmesi gerektiğini söyledi. İleri evre kalp yetersizliği veya böbrek hastalığı bulunan kişilerde aşırı su tüketiminin akciğer ödemi ve vücutta sıvı birikmesine neden olabileceğini belirten Başar, günlük sıvı ihtiyacının doktor tarafından planlanması gerektiğini kaydetti. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, sıcak havalarda şu belirtilerin alarm işareti olabileceğini belirtti. Ani baş dönmesi, göz kararması, ayağa kalkınca bayılacak gibi olma, kulak çınlaması, ense ağrısı, göğüste baskı veya ağrı, düzensiz çarpıntı, aşırı halsizlik ve dikkat dağınıklığı. Bu belirtilerin görünmesi halinde kişinin serin bir ortama alınması ve gerektiğinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10 ile 16 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını öneren Başar, zorunlu durumlarda gölgede yürünmesi, açık renkli ve bol kıyafetler giyilmesi, şapka kullanılması ve yanınızda su bulundurulması gerektiğini ifade etti. Kalp ve tansiyon hastalarının aşırı tuzlu ve yağlı gıdalardan uzak durması, alkol ve kafein tüketimini sınırlandırması gerektiğini belirten Başar, maden suyu seçiminde de sodyum oranına dikkat edilmesini önerdi. Uzmanlar, kavurucu sıcakların özellikle kalp ve tansiyon hastalarında ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Sıvı ve mineral kaybının tansiyon dalgalanmaları, ritim bozuklukları ve kalp krizi riskini artırabileceğini belirten kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, ilaç dozlarının doktor önerisi olmadan değiştirilmemesi ve sıcak saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Radyo Sputnik.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirler. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik kadın haklarına yönelik duyarlı yayın anlayışı nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü'ne layık görüldü. Ödül Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar tarafından Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası programının canlı yayınında Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a takdim edildi. Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, KATKON Kurucu Başkanı İbrahim Güllü ve KATKON Genel Koordinatörü Alya Şahin, Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuk oldu. Canlı yayında gerçekleştirilen törende Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülünü kurum adına Haber Müdürü Fethi Yılmaz teslim aldı. Ödülü takdim eden Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, Radyo Sputnik'in kadın hakları ve kadınların toplumsal görünürlüğüne yönelik yayın anlayışına dikkat çekti. Gülbahar, kadın dostu bir radyo olduğunuz için teşekkür ediyor, sizleri tebrik ediyorum. Umarım bu işbirliğimiz uzun süre devam eder ifadelerini kullandı. Ödülü alan Fethi Yılmaz da konuşmasında kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki önemine vurgu yaptı. Yılmaz, kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada daha fazla yer bulmasının önemine dikkat çekerek, kadın toplumun yarısıdır. Toplumun tam anlamıyla tamamlanabilmesi için kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada yer bulması gerekir. Kadının olmadığı bir toplum yarım kalır. Kadınlar yalnızca iş hayatında değil, her alanda öncüdür, dedi. Fethi Yılmaz ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kahraman Türk kadını, siz omuzların üzerinde göklere çıkarılmaya layıksınız" sözünü hatırlatarak ödül dolayısıyla Kadınlar Konfederasyonu'na teşekkür etti. Radyo Sputnik'e sunulan plakette ise şu ifadeler yer aldı. Kadın haklarının korunması ve kadınların sesinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik duyarlı, ilkeli ve sorumlu yayın anlayışınız ve sunduğunuz değerli katkılar nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü takdim edilmiştir. Kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü biçimde temsil edilmesi ve seslerinin daha fazla duyulması yönündeki çalışmalar medya kuruluşlarının yayın politikalarında da karşılık buluyor. Kadınlar Konfederasyonu tarafından Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülü de bu anlayışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: TÜKONFES Sağlık Komisyonu üyesi Doktor Şahan Can Şahan, Okan Aslan'la gün ortası programının konuğu oldu. Şahan, özel hastanelerin acil servislerinde hangi işlemler için ücret talep edilemeyeceğini ve vatandaşların haklarını anlattı.
2: Herhangi bir özel hastaneye acil olarak gittiğinizde o hastane ne kadar pahalı olursa olsun sizden para talep edemez, değil mi?
3: Kesinlikle. Ne sigortalı olup olmadığı, ne cüzdanında parası bulunup bulunmadığı, ödeme gücü, kredi kartı, hiçbir şey istenemez. Kapora istenemez, herhangi bir peşinat istenemez. Önce yatırın, sonra anlaşılınca iade edelim falan gibi durumlar doğru değil. Bu konularla karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın çeşitli yapabilecekleri şeyler var. Hastanenin hasta hakları birimiyle görüşebilirler. Acilin sorumlu hekimi mutlaka oluyor. O hekim arkadaşımızla görüşebilirler. O şekilde çözülemiyorsa tüm illerde il sağlık müdürlüklerinde kriz masası oluyor. İlçe bazında da yine ilçe sağlık müdürlüklerine ulaşarak bu konuyu dile getirebilirler. Ama öncelikle kendileri çok net bir şekilde ifade ederek 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununda olsun, özel hastaneler yönetmeliğinde olsun, mevzuatta hepsinde çok açık bir şekilde ifade ediliyor ki acil konusunda para pul söz konusu olamaz. Kimlik, pasaport falan sorulamaz. Yani yabancılar için de aynısı geçerli. Hizmet verilmek zorundadır.
2: Acilde bir hasta gitti. Acilde işlemler yapılıyor. Peki acilde yapılan her şey ücretsiz mi?
3: Şöyle ifade ediyoruz. Hastanın hem hayati bir tehlikesi olup olmadığını değerlendirinceye kadar ve olmadığı karar verilirse o zaman bir triyaj dediğimiz ayıklama, sınıflandırma falan diyebiliriz. Kırmızı alan, sarı alan ve yeşil alan kavramları var. Kırmızı alan tamamen hayati tehlikenin olduğu, hiçbir şekilde zaman kaybetmenin düşünülemeyeceği durumlar olmuş oluyor. Bu durum zaten çok açık. A'dan Z'ye muayenesi, ilacı, süreci, cihazı falan gibi hepsi tamamı ücretsiz. Sarı alan diyebileceğimiz durumun net olmadığı, tetkik süreci bir değerlendirme sürecinden sonra tam olarak hayati tehlikesinin olup olmadığı anlaşılacak aşamada da o anlaşılıncaya kadar artık stabil durumda diyebileceğimizi kesinleştirinceye kadar ücretsiz. O aşamada hastanenin ilgilileri, görevlileri hasta ve hasta yakınına, mümkünse hastaya ama bilinci kapalı olabilir, çocuk hasta olabilir falan. O durumda da hasta yakınına net bir şekilde ifade etmeleri gerekir. Şu anda hastanız stabil durumda, yani hayati tehlikesi yok ama şu işlemler yapılsa doğru olur, tedavi süreci böyle ilerleyebilir. Bunlar artık zamana yayılabilir dediğimiz elektif işlemler falan diyoruz. Planlanarak yapılabilir şeyler. Hemen acilen yapılması gereken şeyler değil. Onlar o durumda

0: Şahan Can Şahan, özel hastanelere acil durumda başvuran kişilerden ödeme talep edilemeyeceğini vurguladı. Vatandaşların fatura ve makbuzlarını kontrol etmeleri çağrısına bulunan Şahan, acile fark almak diye bir şey yok, yapılan işlemleri SUD koduyla birlikte talep etsinler ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: ABD tarihinin en büyük siyasi yolsuzluk skandalı Watergate, 9 Ağustos'u ABD tarihinde unutulmaz bir gün olarak hafızalara kazıyacaktı. Henüz 34 yaşındayken Temsilciler Meclisi'ne giren 1953 ila 1961 yılları arasında ABD Başkan Yardımcılığı görevini yürüten, 1960 seçimlerini Kennedy'ye kıl payı kaybeden Richard Nixon, 1968'de bu kez 37. ABD Başkanı olarak Beyaz Saray'a dönmüştü. Ancak karşısına çıkan Watergate skandalı onu koltuğundan edecek sürecin fitilini ateşledi. Bu süreçte başrol gece yarısından sabah 7'ye kadar haftalığı 80 dolara çalışan bir bekçiye, bitmek bilmeyen inatlarıyla iz sürmeye devam eden iki genç gazeteciye ve yıllarca derin gırtlak kod adıyla anılacak, elinde kritik bilgiler bulunan üst düzey bir Beyaz Saray kaynağına aitti. ABD tarihinin en büyük siyasi yolsuzluk skandalı Nixon'ın 27 yıllık siyasi kariyerini sona erdirecekti. İlk bakışta küçük bir hırsızlık olarak görünen, olayın perde arkasında aslında büyük bir istihbarat servisinin işin içinde olduğu, ABD tarihinin en büyük skandallarından biri olan Watergate skandalı sonucu ilk kez bir ABD başkanı görevinden istifa etmek zorunda kalacaktı. 17 Haziran 1972 tarihinde 5 sözde hırsız Amerika ana muhalefeti olan Demokrat Parti'nin merkezine girdi. Bahsi geçen skandal ismini olayın gerçekleştiği Watergate binasından alıyordu. Hırsızlıkla maskelenen komplo girişiminin çözümü için Adalet Bakanı olan Elliot Richardson'a başvuruldu. Adalet Bakanı Richardson ise Archibald Cox isimli savcıyı olayı aydınlatmak için görevlendirdi. Fakat zanlıların ifadelerinin ardından kimlikleri araştırıldığında ülke kamuoyu şoka uğradı. Çünkü hırsız olarak binaya giren zanlılar aslında başkanın düşüncesini yansıtan Cumhuriyetçi Parti yanlısı kişilerdi. Amaç 6 ay sonra kurulacak sandık öncesi demokratların seçim planlarını öğrenmek, politik stratejiyi bu bilgiler ışığında gerektiğinde revize edebilmekti. Ama binanın gece bekçisine yakalanmaları tüm planları alt üst etti. Daha sonra demokrasi kahramanı olarak anılacak olan ve 1976'da çevrilen All the President's Men filminde kendisini oynayacak olan bekçi Frank Weiss, bantlanmış kapı kilidini fark ettiğinde hemen polisi aradı. Polis, Cumhuriyetçi Parti'nin 5 kişilik ekibini çok geçmeden yakaladı. Demokratların demokrasi bekçisi Weiss, ofisinin ışığını açtığımızda önce bir, sonra iki, ardından 3 kişi ortaya çıkıverdi, diyecekti. Gözaltına alınan gözetleme ekibi Nixon'ı istifaya kadar götürecek olaylar zincirinin daha başlangıcındaydı. Başkansa olayı örtbas etmek için savcı Cox'u görevden almak istediğinde Adalet Bakanı Richardson adeta kendisini savcı için kurban etti ve görevden uzaklaştırıldı. Gerçekler Beyaz Saray'da elde edilen başkanın görüşme kayıtları halka açıklanmaya başladığında ortaya çıktı. Açıklamalar ve FBI CIA merkezi ifşaların ardından Nixon giderek köşeye sıkıştı. Örtbas'taki rolü ve siyasi desteği tamamen kaybetmesi sebebiyle Nixon 9 Ağustos 1974'te görevinden istifa etti. Bunu yapmasaydı Temsilciler Meclisi tarafından görevden alınması istenmesi ve Senato'da bir duruşmayla görevden alınmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Nixon bugüne kadar görevinden istifa eden tek Amerikan başkanı oldu. 8 Eylül 1974'te yerine gelen yardımcısı Gerald Ford Nixon'ı affetti. Skandal toplam 69 kişinin suçlanmasıyla sonuçlandı. Yargılamalar ve savunmalar çoğu Nixon yönetiminde üst düzey yetkili olan 48 kişinin suçlu bulunmasıyla sonuçlandı. Watergate terimi Nixon yönetiminin üyeleri tarafından üstlenilen bir dizi gizli ve genellikle yasa dışı faaliyetleri kapsayacak bir anlam kazandı. Bu faaliyetler arasında siyasal muhaliflerin ve Nixon veya yetkililerinin şüpheli olduğu kişilerin ofisinin dinlenmesi, aktivist grupların ve siyasi figürlerin soruşturulması ve FBI, CIA, ARC'yi siyasi silahlar olarak kullanmak yer alıyor. Tanımlayıcı bir terimden sonra Gates son ekinin kullanılması o zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın bazı bölgelerinde kamu skandalıyla, özellikle siyasi skandalla eş anlamlı hale geldi. ABD tarihinin en büyük siyasi yolsuzluk skandalı 37. ABD Başkanı Richard Nixon'ın 27 yıllık siyasi kariyerini sona erdirdi. Peki süreçte neler yaşandı? Sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Gegenpressing Almanca'da karşı pres anlamına gelir. Temel prensibi top kaybedildiği anda rakibe baskı yaparak onu hataya zorlamak ve topu mümkünse birkaç saniye içinde tekrar kazanmaktır. Bu sistemin ardındaki düşünce şudur: rakip topu kazandığında henüz organize olamamıştır. Kendi düzenine geçmeden önce onu baskıyla boğarsanız o topu hemen geri alabilirsiniz. Yani en iyi savunma ani bir ataktır. Bu yaklaşım klasik savunma anlayışına ciddi bir meydan okumadır. Geleneksel futbol mantığında topu kaybettikten sonra geriye çekilir, savunma hattı kurulurdu. Ama gegenpressing'de tam tersine takım topu kaybeder kaybetmez öne çıkar, rakibe yapışır ve adeta nefes aldırmaz. Bu sadece bireysel çabayla olmaz. Tüm takımın birlikte hareket ettiği, ezberlenmiş koşulların ve yönlendirilmiş baskıların olduğu organize bir yapıdır. Gegenpressing'in başarısı takımın ne kadar kompakt, ne kadar uyumlu ve ne kadar atletik olduğuna bağlıdır. Özellikle orta saha oyuncuları burada kritik rol oynar. Çünkü top kaybı genellikle bu bölgede olur ve en hızlı reaksiyon da buradan gelir. Bu nedenle gegenpressing takımlarının orta sahasında hem dayanıklı, hem zeki, hem de pozisyon bilgisi güçlü oyuncular yer alır. Bu sistem hızlı ayaklara ve hızlı karar veren kafalara ihtiyaç duyar. Bu oyun anlayışıyla tanınan en meşhur takım şüphesiz ki Jürgen Klopp'un Borussia Dortmund'u ve ardından Liverpool'u olmuştur. Dortmund döneminde Klopp rakip sahada yapılan presi öyle yoğunlaştırmıştı ki takım topu kaybettikten sonra ortalama 5 saniye içinde geri kazanıyordu. Liverpool'da bu anlayış daha da gelişti. Hem daha yaratıcı oyuncularla hem de daha iyi fiziksel donanıma sahip bir kadroyla gegenpressing savunmadan hücuma geçişin anahtarı haline geldi. Ama gegenpressing sadece kulübe ait değil. Ralf Rangnick de bu felsefenin teorisyeni olarak bilinir. Almanya'da yıllar boyunca genç antrenörlere verdiği eğitimlerde top kaybı hücum fırsatıdır prensibini anlatmış, Leipzig ve Hoffenheim gibi kulüplerde bu sistemi inşa etmiştir. Peki gegenpressing'in sahadaki etkileri neler? Öncelikle rakip rahat bir oyun kuramaz. Çünkü topu aldığında baskı altındadır. Bu da uzun toplara zorlanmasına neden olur. Özellikle pas oyununu tercih eden takımlar gegenpressing karşısında çok zorlanır. İkinci olarak takım topu kazandığında rakip dengesiz durumdadır. Yani hücum için müthiş fırsatlar doğar. Özellikle kontra atak değil, kontra pres odaklı takımlar bu yapıyla rakibi kendi ceza sahasında bile kıstırabilir. Ama gegenpressing'in zayıf yönleri de vardır. En büyüğü fiziksel tüketimi çok yüksektir. Bu sistemi uygulamak için oyuncuların inanılmaz bir kondisyon ve disiplinde olması gerekir. Sürekli koşmak, sürekli baskı yapmak her oyuncunun kaldırabileceği bir iş değildir. Ayrıca eğer baskı zamanlaması iyi ayarlanmazsa rakip baskıyı kırıp arkanızdaki boşluğu çok rahat değerlendirebilir. Özellikle savunma çizgisi önde oynuyorsa bu boşluklar golle sonuçlanabilir. Türkiye'de gegenpressing'i doğrudan uygulayan yapı azdır. Ancak bazı antrenörler, özellikle Abdullah Avcı'nın ilk dönem Trabzonspor'u ya da İsmail Kartal'ın yüksek tempo oynattığı dönemlerdeki Fenerbahçe gibi takımlar bu anlayışı dönem dönem parçalı olarak uygulamaya çalışmıştır. Ama tam anlamıyla bir gegenpressing felsefesine sadık kalmak, oyuncu profili ve antrenman yoğunluğu gerektirdiği için kolay bir iş değildir. Sonuç olarak gegenpressing sadece bir pres türü değil, tempoya, dayanıklığa ve kolektif akla dayalı bir futbol inancıdır. Takım topu kaybettikten sonra ilk birkaç saniyeyi hücum fırsatına çevirir. Doğru uygulandığında hem savunma hem hücum silahıdır. Ama yanlış uygulanırsa arkasında devasa boşluklar bırakır. Bu yüzden bu sistemin kalbi disiplinli ve zeki oyunculardan oluşan bir orta saha, akıllı bir savunma hattı ve her an tetikte olan bir takım bütünüdür. Futbolun ansiklopedisinin bu sayfasında en iyi savunma ani bir ataktır ekolünü savunan gegenpressing sistemini anlattık. Yeni sayfalarda görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Yeni Şeyler rehberinde gazeteci Serhat Ayan'ın konusu İletişim Başkanlığı'nın yapay zeka eylem planının detayları oldu. Gazeteci Ayan, yapay zeka eylem planı için belirlenen bütçeyi diğer kamu kurumu bütçeleriyle karşılaştırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinin yapay zeka eylem planı için ayrılan bütçenin 4,5 katı olduğunu belirten Ayan şöyle konuştu.
2: Şimdi yapay zekanın biraz bütçesinden konuşalım istedim sizlerle. Bu eylem planının içinde bir bütçe var ve bu bütçe nelere tekabül ediyor? Biraz bunları konuşalım istiyorum. Bunun detaylarını size vereceğim ama öncelikle o bütçeden başlayalım istedim. Neden bütçeden başladık? Çünkü yıllık yapay zekaya harcanması planlanan para yaklaşık 38.4 milyar lira olarak bekleniyor. Yani yıllık yaklaşık 824 milyon dolarla bizim dünyayı yakalayacağımız öngörülüyor. Dünyayı 824 milyon dolarla yakalayabilir miyiz? Çok zannetmiyorum ben. Çünkü insanlar trilyon dolarlık yatırımlar yapıyorlar. Trilyon dolarlık yatırımları şöyle. Bu veri merkezlerini vesaireleri yapıyorlar. Yani bana çok mantıklı, çok olası gelmiyor. Ama biraz da şöyle karşılaştıralım istedim sizlerle. Bu bütçe nelere tekabül ediyor? Yani aslında bu ayrılan 38.4 milyar lira nelerle eş ya da fazla? Mesela Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesi 21.3 milyar lira. Yani yapay zeka bunun yaklaşık 1.8 katı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesi 27.2 milyar lira. 38.4 milyar lira karşılaştırdığımızda biraz şey gibi. İletişim Başkanlığı bütçesi mesela 7.6 milyar lira. Yapay zeka bütçesi bunun yaklaşık 5 katı. Diyanet bütçesine geldiğimizde tabii bu her zaman polemik yaratan bir konudur. Diyanet bütçesi 174.4 milyar lira. Yani bizim önümüzdeki 5 sene yapay zekaya ayıracağımız para yaklaşık Diyanet bütçesinin bir yılına denk geliyor. Yani aslında biz her yıl Diyanet bütçesinin 5'te biri kadar, 4,5'ta biri kadar para harcıyor olacağız yapay zekaya. Hangisi bizi daha çok ileri getirir sorusunu buradan ben size sormayacağım. Kesinlikle sormayacağım. Bunu tamamen sizin bakış açınıza bırakıyorum. Ama Diyanet'in yıllık bütçesi 174.4 milyar lira. Yapay zekaya ayrılan para, yıllık kamu yatırım payı 38.4 milyar lira. Yaklaşık 4,5 katı.
1: Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeni Şeyler Rehberi programında İletişim Başkanlığı'nın açıkladığı yapay zeka eylem planını bütçe perspektifinden değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Şimdi hava durumu tahminleri özellikle uçaklar için kritik olan o fırtına uyarılarını yapan meteoroloji radarlarının bazıları bu frekans aralıklarında çalışıyor ve yan frekanslardan gelen bu gürültülerden de etkileniyor. Yani bölgesel hava tahmin yeteneği ve fırtına erken uyarı sistemleri de burada patlayabiliyor. Ya da sivil havacılık, sivil denizcilik faaliyetleri. Uçaklar ve gemiler internet ve veri iletişimi içinde yine KIO ve KE bantlarını yoğun olarak kullanıyorlar. Yani o bölgenin üzerinden geçen yolcu uçaklarının uydu interneti kesilebilir. Daha kritiği gemiler şirket merkezleriyle olan veri akışları durabilir. İşte hal böyleyken efendim devletler bunları neden şey yapıyor? İşte görüyorsunuz İran'daki durumu malumunuz. Orada diyorlar ki internete çıkmasınlar. Benim burada olan şeyleri internete anlatmasınlar. Onun için de çat diye devletler bunu net bir şekilde yapıyor. Yani Starlink'i susturmak mümkün. Starlink dokunulmaz değil. Ama Starlink'i sustururken oradaki ülkeyi de bölgeyi de karanlık bir çağa doğru kendi ellerinizle itelemiş oluyorsunuz.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.
3: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
4: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la haftanın keyfi başlıyor.

Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın kapanışında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Bu arada arkada çalan şarkıları da YouTube kanalından dinlemeniz mümkün. Onlar da bizim yapay zeka ile ürettiğimiz şarkılar. Dedikten sonra hadi bu haftanın konularına başlayalım. Bu hafta neleri konuşacağız? Bu hafta süper kahramanlardan bahsedeceğiz. Neden? Çünkü vizyonda acayip gişe yapmış bir Spider-Man filmi var. Bütün dünyada milyar doların üstüne çıkan bir anda bir filmden bahsediyoruz. Bu süper kahramanları konuşurken biz hep onların süper güçlerinden bahsediyoruz. İşte örümcek adam, örümcek hisleri var, duvara tutunur. Süpermen uçar, gözünden ışınlar çıkartır, o olur bu olur filan. Ama hiç zayıflıklarını konuşmuyoruz. Zayıflıklar deyince mesela zayıflıklar sadece işte ne bileyim Süpermen'in kriptoniti vesaire değil. Onların esas insan tarafları onların zayıflığı. Yani onları böyle süper süper yapmayan tek şey insan tarafları. Sizler için 10 süper kahraman çıkarttım. 10 süper kahramanın hem süper yönlerini çıkarttım hem de o insani zayıflıklarını çıkarttım. Neler olduğuna hep beraber bakalım isterseniz. Tabii ki vizyondaki filmiyle birlikte Spider-Man'den başlayalım. Şimdi Spider-Man'in hikayesi ilk bakışta klasik bir güçlenme hikayesi gibi. Peter Parker var, içine kapanık bir çocuk. Popüler değil, okulda kimse onu tanımıyor, sevmiyor. Fiziksel olarak güçlü bile değil. Anne babasını küçük yaşta kaybetmiş. Amcasıyla, halasıyla birlikte oturuyor, büyüyor. Sonra günün birinde radyoaktif bir örümcek bildiğiniz gibi geliyor, onu ısırıyor. Bir gecede hayatı değişiyor. Duvarlara tırmanabiliyor, daha güçlü refleksler, tehlikeyi önceden hissedebiliyor filan. Şimdi ya bir ergen açısından baktığınızda özellikle o kötücül böyle hayatında çok süper şeyler olmayan bir ergen açısından baktığımızda bu piyango. Yani kendisini güçsüz ve önemsiz hisseden biri için de bir piyango, çok büyük bir piyango. Büyük ikramiye. Ama Spider-Man'in bütün meselesi bu mucizenin Peter Parker'ın esas problemlerinden hiçbirini çözmemesi. Uçuyor, kaçıyor, duvarları tırmanıyor ama normal hayatının içinde o hayatına da bir ekstra bir şey katmıyor. Peter güçlü hale geliyor ama ailesini geri kazanamıyor. Daha çekici, daha cesur, daha dikkat çekici biri oluyor ama maskeyi çıkarınca tekrar Peter Parker oluyor. Yeni gücü ona yeni bir özgürlük vermek yerine suçluluk duygusu getiriyor. Güçlerini ilk zamanlarda kendisi için kullanmayı seçtiği sırada durduramadığı bir suçlunun Ben amcanın ölümüne yol açması işte onu bambaşka bir yere getiriyor. O andan sonra Spider-Man olmanın anlamı değişiyor onun için. Peter yalnızca suçlularla savaşmıyor, kendi geçmişiyle de hesaplaşıyor. Ünlü o büyük güç, büyük sorumluluk getirir ilkesi var ya onun. Yalnızca kahramanca bir slogan değil. Peter açısından baktığımızda son derece ağır ve ahlaki bir sonuç taşıyor. Bir şeyi engelleyebilecek durumdaysanız ve engellemezseniz sonuçlarından ne ölçüde sorumlusunuz? İşte bunun kolay bir cevabı yok Peter Parker için. Peter'ın hayatının giderek zorlaşmasının nedeni de bu. Çünkü yeni gücü ona daha fazla seçenek verirken aynı zamanda daha fazla sorumluluk veriyor. Eskiden sokakta yaşanan bir soygunun meselesi değil. Bana ne abi, millet birbirini vuruyor, öldürüyor. Polis gelsin kurtarsın derken artık müdahale edebileceğini bildiği için görmezden gelmesi daha zor. Birini kurtarabilecek güçteysen yorgun olduğun için ya da eve gitmeyin için böyle bir şeyden sıyrılma hakkın var mı? Yok. Başka bir yerde başka birinin yardıma ihtiyacı olduğunu biliyorsan sevgilinle randevuna devam edebilir misin? Hayır, edemiyor. Zaten bu yüzden de doğru dürüst bir kız arkadaşı olmuyor. İşte Peter Parker'ın en tanıdık taraflarından biri de bu. Bir insanın aynı anda iyi bir çalışan, iyi bir evlat, iyi bir arkadaş, iyi bir sevgili, sorumluluk sahibi biri olmaya çalışırken hiçbirine yetişememesi. Olağanüstü güç gerektirmeyen son derece sıradan bir problem ve onun o fantastik hayatının en büyük problemlerinden biri. Aslına bakacak olursanız her süper kahraman içinde bir aslında köşesi koydum. Aslında Spider-Man özünde anne ve babasını erken yaşta kaybetmiş bir çocuğun büyüme hikayesi. Peter'ın hayatının ilk ve büyük gerçek kaybı. Anne babasının yokluğu onun için bir seçim değil. Ben amcanın ölümü çok daha ağır biçimde hayatına giriyor. Çünkü burada kendi kararının bir sonucu bu. Bu nedenle işte Peter'ın kahramanlığı yalnızca insanlara yardım etmekten ibaret değil. Aynı zamanda geçmişte yaptığı bir tercihin anlamını hayatı boyunca taşımak. İşte burada süper kahraman hikayesinin altında çok sıradan ama ağır bir insani duygu var. Suçluluk. İnsanlar çoğu zaman geçmişte yaptıklarını bir seçime tekrar tekrar düşünürler.
Başka türlü davranabilir miydim? Başka daha dikkat etseydim ne olurdu? O gün orada olsam bunu engelleyebilir miydim filan. Ama işte ne kahramanlık yaparsanız yapın o Ben amcayı geri getiremiyorsunuz. Peter artık fiziksel olarak güçlü ama kendisinin hangi kimliğini tanımladığından emin değil. Okulda Peter Parker, şehirde Spider-Man. Bu sırada ve çoğu zaman görünmez bir adam. Diğer herkesin dikkatini çekiyor Spider-Man'ken. İşte bu ikilik çok basit bir insani sorguya dönüşüyor. İnsanlar beni gerçekten olduğum kişi için mi seviyor? Yoksa onlara gösterdiğim kişi için, örümcek adam için mi? İşte bunların cevaplarını o örümcek hisleri veremiyor efendim. Aynı şey aşk için de geçerli. Peter'ın güçleri onu daha iyi bir sevgili yapmıyor. Asla yapmıyor. Hatta sürekli ortadan kaybolması, işte verdiği sözleri tutamaması, randevularına yetişememesi, kimliğini gizli olması filan ilişkilerini hep daha zor hale getiriyor. Yani dünyayı kurtarabilen birinin sevdiği insanla sıradan bir akşam yemeği yiyememesi işte adamın hayatındaki en büyük çelişkilerden bir tanesi. Sorunu hayatında aynı anda birçok şey istemesi. Ailesine karşı sorumluluk, sevgilisine karşı sorumluluk, arkadaşlarına karşı, topluma karşı, kendine karşı sorumluluklar sürekli birbirine çarpıyor. İşte süper güçler de bu sorunları çözemiyor. Spider-Man böyle bir ergenlik hikayesi aslında. Bayağı bildiğiniz ergenlik hikayesi. O zaman Superman'e geçelim isterseniz. Süper ya adam. Superman daha ne olsun ya? Onun ne derdi olabilir ki diyorsunuz ama hayır, işte insani tarafı onun en büyük derdi. Ne kriptonit ne işte kötücül kahramanlar filan. İnsanlık onun en büyük derdi. Süperman'e dışarıdan bakınca süper kahraman fikrinin en saf halini görüyoruz onda. Uçuyor, olağanüstü güçlü, kurşunlar girmiyor, çok hızlı hareket ediyor, gözünden ışın çıkartıyor, işte ne bileyim böyle herkesin birkaç salisede öleceği koşullarda yaşamaya devam ediyor filan ve yani bunların hepsi onun çok büyük ama güç değil ki olay. Süpermen'in hayatı güç olayı değil. Ne orada başka bir şey var. Kal-El. Şimdi Kal-El yok olmak üzere olan bir Kripton gezegeninden bebekken geliyor. Dünyaya düşüyor. Dünyada böyle köyün ortasında bir yerde, uzak bir yerlere düşüyor. Jonathan da Martha Kent tarafından büyütülüyor. Clark Kent adını alıyor. Daha çocukluğundan itibaren aslında uzaylı ile dünyalı arasında iki kimliğin arasında yaşamaya başlıyor. Bir tarafta Kansas'ta büyüyen köy çocuğu, ailesinin değerleriyle şekillenen bir Clark Kent, diğer tarafta kendisinin bile tanımadığı Kryptonlu Kal-El. Şimdi bu problem aslında çok tanıdık. Yani çocuğun doğduğu yer başka, büyüdüğü yer başka, biyolojik ailesi başka bir dünyaya ait, onu yetiştiren ailesi başka bir dünyaya ait. İşte bu noktadan sonra geçmişini öğreniyor ve kendini tanımlamak için iki ayrı mirası birden anlamlandırmak zorunda kalıyor. Bir de yani Clark'ın farklılığı sadece kültürel bir farklılık değil. Çocukluğu boyunca bedeninin her tarafında diğer çocukların farklı olduğunu hissediyor. Başkalarının yapamadığı şeyleri yapıyor. Başkalarının duyamadığı şeyleri duyuyor. İşte gücünü sürekli kontrol altında almak zorunda, göstermemek zorunda. İşte bu nedenle Superman'in çocukluğu olağanüstü güç kazanmanın keyfinden çok farklılığını gizlemeye çalışmakla geçiyor. Bir çocuk düşünün mesela, arkadaşlarıyla oynuyor. Oynarken işte topu çok uzağa atmamalı. O kadar da süper olmamalı. Birine çarpıyor mesela, çarpsa içinden geçer adamın, ona zarar vermemekle yükümlü. İşte diğer taraftan da hani onun için güç yalnızca imkan değil, aynı zamanda kontrol edilmesi gereken bir şey. İşte bu da zaten en büyük derdi onun. Şimdi Superman insanların hayatını kurtarıyor, tamam, bunda tartışacak bir şey yok. Ama hükümetlerin kararlarında mesela müdahale etmeli mi? Hadi bakalım. Savaşları bitirmeli mi mesela, zorla gidip bir dakika arkadaş ne yapıyorsunuz demeli mi mesela? Dünyadaki bütün silahları, işleri, şeyleri yok etmeli mi? İnsanların yanlış karar vermesini engellemek için onları zorlamalı mı? İşte bunların hiçbirini böyle yumrukla veremiyorsunuz bu soruların cevaplarını. İşte Superman'in gücü o kadar büyük ki Tanrı'ya yakın bir şey neleri yapabilir olmaktan çıkıp yapabildiği şeylerin hangisini yapmamalı sorusunu konuşmaya başlıyoruz biz. Güçsüz insanın içindeki ahlaki problemi çoğu zaman bir şey yapamamak. Superman'inki ise yapabileceği halde yapmamayı seçmek. Çok büyük bir sorumluluk duygusu bu. Bu bir yük onun üstünde. Yani dünyanın herhangi bir yerindeki yardım çağrısını duyabilecek kadar güçlü olduğunuzu düşünün. Birileri ölürken siz bir yandan sevgilinizden yemek yiyorsunuz. Bir yerde deprem oluyor, insanlar eziliyor falan. Bir yerde yangın çıkıyor, bir yerde uçak düşüyor. Arkadaş yetişseniz hepsine bir şey yapabilirsiniz ama siz bazen de
dur ya şimdi yemek yiyoruz falan diyorsunuz. Demek durumundasınız. İşte en büyük çaresizlik bu. Her şeyi yapabiliyor olmak ve aralarından artık bunu da yapmayayım diyeceğiniz şeyleri seçmek. Keşke elimden gelseydi cümlesi yeterli değil. Hadi gelin bunun da aslında tarafına geçelim. Şimdi Süpermen'in hikayesi dünyanın en güçlü insanın hikayesinden önce evlat edinilmiş ve doğduğu dünyayı hiç tanıyamamış bir çocuğun kim olduğunu anlamaya çalışmasının hikayesi. Kal-El mesela o şeyleri görünceye kadar, kristalleri görünceye kadar kendi ailesi hakkında hiçbir fikir sahibi değil. Kendi gezegenini bilmiyor, kendi halkıyla büyümemiş. İşte Krypton onun için bir köken tamam ama yani hiçbir zaman sahip olmadığı bir geçmiş o. İşte bu açıdan Süpermen'in hikayesinin altında göçmenlik hikayesi var. Evlat edinilme hikayesi var. Aidiyet meselesi var. Ben kimim diyor ya? Ben Kal-El miyim? Clark Kent miyim? Kripton'un son çocuğu muyum? Kansas'ta bir çiftçinin çocuğu muyum? Ya da bunların hepsi miyim? İşte yani Süpermen'in ahlakı bu arada Kripton'dan gelmiyor. Ahlak onu bir köyde şeyde bir çiftliğin içinde onun ahlakı geliyor. Aileden geliyor. Öğrenilmiş değerlerden geliyor. Yani genetik olarak o değerler onun içinde yok. Şimdi normal hayatta bu güç sahibi olmak zorunda değil. Para olabilir, makam olabilir, bilgi olabilir, otorite olabilir. Başkalarından daha güçlü olduğunuzda onların yerine karar vermeye ne zaman başlarsınız? İşte Süpermen'in karşı karşıya kaldığı en büyük sorun bu efendim. İnsanlığı korumakla insanlığın yerine karar vermek arasında çok ince bir sınır var. Sizin elinizde böyle bir güç olsaydı ne yapardınız? Hakikaten herkese çık karar verir miydiniz? Karşınızda bir karar ver. Yani bu şey gibi düşünün. Çocuğunuzla ilgili düşünün. Çocuğunuz şeyde yürüyor. Havuzun kenarında yürüyor. Yapma oğlum havuza düşeceksin. Sakın orada yürüme falan deyip onu oradan alır mısınız? Çünkü başına bir şey gelecek diye. Yoksa dur düşe kalka öğrenecek mi dersiniz? İşte Süpermen bunları her an her saniye yaşıyor. Böyle düşünün yani. O zaten kriptonu falan da kurtarabileceği yok zaten onun. O başında böyle bir şey yok yani. Yani süper güçler ona dünyayı kurtarma imkanı veriyor ama ona nereye ait olduğunu söyleyemiyor. Süpermen'in sıkıntısı bu efendim. Yani ikide iki kahramanlarımız, süper kahramanlarımız gördüğünüz gibi insanlıktan çekmemiş hiçbir şeyden çektiği kadar. İnsanlıkları onların zayıf tarafı. Neresinden bakarsanız bakın. Şimdi biraz daha insan bir süper kahramana doğru gidelim isterseniz. Adım adım gidelim. Batman efendim. Her şeyi kontrol edebilirsen kayıpları da kontrol edebilir misin? Soru bu çok basit bir soru. Çok basit bir soru. Batman'in hikayesi diğer birçok süper kahramandan farklı başlıyor. Şimdi Bruce Wayne'e bir şey olmaz. Yani onu bir radyoaktif hayvan ısırmamış. Başka gezegenden gelmemiş. Bedeninde bir anda böyle bir gizli bir güç uyanmıyor filan. Tam tersine onun hikayesini başlatan şey sahip olduğu bir gücün ortaya çıkması değil. Elindeki her şeyin bir anda kaybolması. Bruce küçük bir çocukken anne babası Thomas'la Martha Wayne tiyatrodan çıkıyorlar. Gotham'ın karanlık sokaklarına. Bu arada tiyatrodan niye karanlık sokaklardan gidiyorsun? Multimilyardersin be adam diyordum ben hep. Neyse. Hikaye girsin diye. Batman'in bütün hikayesi işte orada tiyatronun arka sokaklarında anne babasının öldürüldüğü gün başlıyor. Çünkü Bruce o gece anne babasını kaybetmiyor yalnızca. Dünyanın güvenli olduğu fikrini de kaybediyor. Ailenizin yanında yürürken başınıza kötü bir şey gelmeyeceğine ilişkin çocuk güveni bir anda parçalanıyor. Üstelik Bruce'un yaşadığı olayda korkunç olan yalnızca ölüm değil, ölümün rastlantısal oluşu. Ne büyük bir savaş var orada, ne olağanüstü böyle bir süper düşman var. Ya bir sokak var, bir silah var. Yanlış yerden çıkmışlar. Hayatı bir anda burada değişiyor. İşte Bruce Wayne büyüdüğünde bu rastlantısallığı kabul etmek yerine onunla savaşmaya karar veriyor. Bedeni üstünde çalışıyor, dövüş sanatlarını öğreniyor, suç psikolojisini inceliyor, adli bilimlerle uğraşıyor, teknolojiler geliştiriyor, kendisini fiziksel ve zihinsel olarak acayip hazırlıklı hale getiriyor. Parası da var. Parası sayesinde sıradan bir insanın ulaşamayacağı boyutları taşıyor kendini. Batman'in dünyasında neredeyse her şey bakalım ne olacak diye bırakılmıyor. Bir planı var Batman'in. Alternatif planı var. Alternatif planın alternatifleri var. O plan bozulursa kullanılacak başka bir plan var. Bu yüzden Batman'in en karakteristik özelliği her şeye hazırlıklı olması. Ama
İşte bu hazırlığın altında kahramanlıktan daha eski bir dürtü var. Bir daha çaresiz kalmayayım dürtüsü. Çocuk Bruce Wayne o sokakta anne babası için hiçbir şey yapamamış. Anne babasını kurtaracak kadar güçlü değil, silahlı adama karşı koyamıyor. Zamanı da zaten geri çeviremiyor. İşte Batman kimliği yıllar sonra aynı hissi bir daha yaşamamak için kurulmuş.

geçmişi değiştirmeye değil, geçmişte yaşanan şeyin başka insanların başına gelmemesini engellemek için kullanıyor. Gotham'ın sokaklarında mesela suçla savaşmasının nedeni adalet değil sadece. Her soygunda, her silahlı saldırıda, her korkmuş çocukta kendi hayatındaki o geceyi tekrar tekrar görüyor ve yaşıyor. İşte bu yüzden Batman'in suçla ilişkisi bir kanun uygulayıcısının ilişkisine benzemiyor. Onun için suç kişisel bir mesele. Bu durum kahramanlığını da problemli hale getiriyor. Neden? Çünkü Bruce Wayne suçu tamamen ortadan kaldırılabileceğine gerçekten inanıyor mu? Hayır. Gotham'da bir suçluyu yakaladığında onun yerine başka biri çıkıyor. Joker'i durduruyor, başka biri geliyor. Çeteyi dağıtıyor, başka bir çete çıkıyor. Yıllar geçtikçe bu sürekli tekrarlıyor. İşte bu noktada Batman'in hikayesi çok insani bir sorguya dönüşüyor. Yani sonunu getiremeyeceğin bir işi neden sürdürürsün arkadaş? Belki de en güzeli, en kolayı bırakmak, kabullenmek. İşte Bruce Wayne için suçla mücadeleyi bırakmak yalnızca emekli olmak değil, bir anlamda anne ve babasının ölümünü değiştiremeyeceğini kabul etmek. Batman kimliği ona hala bir şey yaptığı duygusunu veriyor. Karakterin o kontrol ihtiyacı yalnızca suçlularla ilişkisine de yansıtmıyor. Mesela Batman çevresindeki insanları izliyor, onların zayıflıklarını öğreniyor. Dostları için bile acil durum planları hazırlıyor. İşte Justice League'i düşünün. O hani Superman'in işte Wonder Woman'ın falan toplandığı Justice League'i düşünün. Bu daha güçlü insanlarla birlikte çalışırken bile bir gün onların kontrolden çıkma ihtimaline karşı bir şeyler hazırlıyor mesela. Dışarıdan bakıldığında bu yalnızca zeka ve tedbir gibi görülebilir ama İşte psikolojik açıdan baktığımızda bir anlamı var. Adam belirsizliklerden hoşlanmıyor. Çünkü hayatının en önemli olayı hazırlıksız yakalandığı bir anda gerçekleşmiş. Bu yüzden Batman dünyayı anlamaya, sınıflandırmaya ve mümkün olduğunca öngörülebilir hale getirmeye çalışıyor. İşte Joker mesela o yüzden onun çok büyük bir düşmanı. Çünkü öngörülemez bir adam. Her an her şeyi yapabilen bir adam. O yüzden her Batman'de ne bileyim Penguin değil de Joker ön plana çıkıyor mesela. Böyle bir şey var. Yani aslında'ya gelelim. Batman'in hikayesi suçla savaşan zengin bir adamın hikayesi değil. Anne ve babasının ölümüne tanık olmuş bir çocuğun daha bir daha hiçbir zaman o kadar çaresiz kalmamaya çalışmasının hikayesi. İşte Bruce Wayne'in yetişkin hayatında yaptığı hemen her şey bu noktaya bağlanabilir. Bedenini güçlendirmesi, o geceki fiziksel çaresizliğin karşılığı, dedektif olması, ne olduğunu anlayamamanın karşılığı, teknolojisi, hazırlıksız yakalanmanın karşılığı. İşte Gotham'ı izlememesi, tehlikeyi önceden öngörememenin karşılığı. İşte her ihtimale karşı bir plan yapması hayatın kontrol edilemezliğine verdiği bir cevap. İşte daha fazla bilgi, daha fazla hazırlık, daha fazla güç. Ama işte kontrol arttıkça geçmişte değişmiyor arkadaş. Batman'in belki de en büyük güçsüzlüğü burada ortaya çıkıyor ve bunu kabul etmekte zorlanıyor. Bu yüzden maskesi yalnızca kimliğini gizlemek için değil. Bruce Wayne ile Batman arasındaki ayrım onun travmayla kurduğu ilişkinin de bir parçası. Bruce Wayne toplum içinde yaşayan milyarder, o filan diye bir adam. Batman olayların kontrol altında tutabileceğine inanan tarafı. İşte bir açıdan Batman süper kahramandan çok travmanın insanda yarattığı o savunma mekanizmalarının büyütülmüş hali gibi okunabilir. Yani içine baktığımızda dostları var mı? İşte Alfred var, Robin var, işte Selina Kyle var filan. Daha yakın ilişkilerinde bu gerilim sürekli hissediliyor. Bruce'un insanlara ihtiyacı var ama onlara ihtiyaç duyduğunu kabul etmekte her zaman zorlanıyor. Kabul etmiyor bunu. Çünkü ihtiyaç duymak aynı zamanda kırılgan olmak anlamına geliyor. Ve Batman bütün hayatını kırılgan olmamak üstüne kurmuş bir karakter. Bu arada karakterin en insani taraflarından biri de burada ortaya çıkıyor. Bruce Wayne korkuyu ortadan kaldırmış değil. Tam tersine Batman'in bütün imgesi korkunun çevresinde kurulu. Çocukluğunda yarasalardan korkuyor, sonra yarasa adam oluyor, Batman oluyor. Yani korkusuz bir adam değil ama korkuyu kontrol etmeye çalışan bir adam. Bu nedenle işte suçlulara korku salması da çok ilginç. Çocukken yaşadığı o korkuyu yaşayan taraftayken yetişkin olduğunda korkuyu üreten taraf tarafına geçiyor. Yani tabii çözemediği gerçek orada duruyor. Bruce Wayne'in anne ve babası ölmüş. Gotham'da suçlular var. Gotham'da suçlular olmaya devam edecek. İşte Batman'in hikayesi suçluları döven maskeli bir adamın değil, kaybı kabullenmek yerine hayatının tamamını bir daha kaybetmemek üstüne kuran bir çocuğun hikayesi. Belki de en büyük trajedisi şu. Bruce Wayne dünyayı daha güvenli bir yer haline getirebilir.
Ama çocukken kaybettiği güven duygusunu

0: Allah kendi kendine geri getiremez efendim. Bunları söyledikten sonra haydi bir müzik arasına gidelim. Güzel bir parça dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız.
1: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.

Efendim Charlie Chaplin'in Smile şarkısını biraz rock'a dönüştürerek sizler için yapay zekayla daha böyle enteresan bir hale getirdim elimden geldiğince. Kaldığımız yerden devam edelim. Süper kahramanların o işte zayıflıklarından bahsediyorduk. İnsani zayıflıklarından bahsediyorduk. Şimdi aslında en insani zayıflığı olmaması gereken süper kahramana gidelim. Thor'a gidelim. Yani tanrı adam ya. Yani daha ne olsun, şimşek tanrısı. Tanrı olmak babasının onayını almaya yeter mi? Soru bu. Çok basit bir soru ama çok zor bir soru diğer taraftan da. Ya Thor dışarıdan bakıldığında eksiksiz bir güç fantazisi gibi. Tanrı, ölümsüz, olağanüstü güçlü, yıldırımlar var. Savaş meydanında tek başına orduların karşısına çıkıp içinden geçebiliyor filan. Ama işte onu diğerlerinden ayıran sembolik bir silahı var. Üstelik sıradan bir aileden de gelmiyor. Asgard'ın kralı Odin'in oğlu. Yani gerçekte de hakikaten Odin bir tanrı yani. Kuzey taraflarına gittiğinizde Odin diye bir tanrı var. İşte Thor'un hikayesi böyle bir şey. Thor yalnızca güçlü olmak istemiyor. Gücünün tanınmasını istiyor. Yalnızca savaş kazanmak istemiyor. Yaptığı şeylerin babası tarafından doğru bulunmasını istiyor. Yalnızca kral olmaya aday değil, o tahta layık olduğunu kanıtlamak zorunda. İşte burada Jolnir elindeki çekici çok önemli bir sembole dönüşüyor. Çekici kaldırmak için fiziksel bir güç gerekmiyor. Layık olmak gerekiyor. Thor'un en büyük silahı aynı zamanda karakterinin önüne konmuş bir sınav. Dünyanın en güçlü varlıklarından biri elindeki çekici her kaldırdığında aslında görünmez bir soruyla karşılaşıyor. Ben yeterince iyi miyim? Bu soru çok insani bir soru. İnsanların her zaman kendilerine sordukları bir soru. Çünkü insanların büyük bir bölümü hayatının bir noktasında bunu ailesine, öğretmenine, eşine, patronuna hatta kendisine sorar. Thor'un farkı bu sorunun cevabının zaman zaman gerçekten eline geçip geçmemesiyle ölçülebilmesi. Şimdi bir savaşçı için bundan daha ağır bir psikolojik düzenek düşünmek çok zor. Thor gençliğinde gücüne güveniyor. Cesur, savaşçı. Kendini doğal olarak lider kabul ediyor. Çoğu zaman hızlı karar veriyor. Ama işte bu özgüvenin altında bir şey daha var. Kendisini sürekli kanıtlama ihtiyacı var. İşte bir insan gerçekten kendisine güveniyorsa sürekli olarak ne kadar güçlü olduğunu göstermek zorunda mı? Thor'un kibri burada ilginç hale geliyor işte. Bazen yüksek sesle konuşması, meydan okumayı sevmesi, işte savaş arabası, riskli davranması, işte karakterinin eğlenceli tarafı değil. Bunların altında ben bunu yapabilirim demekten daha büyük bir ihtiyaç var. Ben buna değerim diyor. Odin'le ilişkisi de işte bu yüzden yalnızca kral ve prens arasındaki siyasi bir ilişki değil. Baba ile oğul arasında nesiller boyu tanıdık olan bir gerilim var orada. Baba oğlunu sever ama hazır görmez hiçbir şey için. Oğul kendisini hazır görür ama babasını bunu neden göremediğini anlayamaz. Baba oğlunun olgunlaşmasını ister, oğul bunu gücüne karşı bir güvensizlik gibi algılar. İşte Thor'un savaşları yalnızca düşmanlarla yapmıyor. Sürekli olarak kendi değerinin ispatıyla alakalı bir şey yapıyor. Şimdi mesela Loki, kardeşi Loki'nin varlığıyla bu iş daha karmaşık hale geliyor. Çünkü Thor'la Loki birbirinden son derece farklı iki kardeş, zıt kardeşler. Thor fiziksel güç, savaşçılık, doğrudanlık bilmem ne filan. Loki zeka, strateji, büyü, manipülasyon. Öyle bir adam. İşte kardeşlik ilişkilerinde sevgi kadar kıyaslama da vardır. Özellikle Odin'in sevgisi ilişkinin de kendilerini değerlendirdiği önemli ölçülerden biri haline dönüşüyor. İşte Thor'un hikayesine çok sıradan bir başka bir aile problemi sokalım. Kardeş rekabeti var orada. Aile içinde iki çocuk birbirlerini sevseler bile aynı zamanda karşılaştırdıklarını da hissederler. Kim daha başarılı, kim daha babaya yakın, kim aile geleneğini sürdürecek, kim daha güvenilir? İşte Thor'un ailesinde bu soruların sonucu yalnızca bir akşam yemeği tartışması değil. Bazen Asgard'ın kaderini belirliyor. Ülkenin, o evrenin kaderini belirliyor. İşte ama duygunun özü son derece basit. Bir çocuğun kardeşiyle kıyaslandığını hissetmesi. Yani Thor'un babasıyla ilişkisinde ilginç yapan başka bir şey daha var. Odin'in yalnızca baba değil aynı zamanda kral olması. Dolayısıyla Thor babasının sevgisiyle hükümdarın onayını birbirinden ayırmakta çok zorlanıyor. Odin mesela ona kızıyor. Kim kızdı şimdi bana? Babam mı kızdı? Kralım mı kızdı? Thor başarısız olunca ne kaybediyor? Tahtı mı kaybediyor? Babasının gözündeki değeri mi kaybediyor? İşte ikisi birbiriyle karıştığı yerlerde Thor'un derdi çok içinden çıkılmaz bir hale geliyor.
Aslında'ya gelelim hadi. Aslında diyelim. Thor'un hikayesi aslında tanrılar arasında geçen büyük bir savaş destanından önce babasının kendisine gurur duymasını isteyen bir çocuğun hikayesi. Basit bir çocuğun hikayesi. Onun en temel problemi güç eksikliği değil, gücü fazlasıyla var, fazla fazla var. Problem değerinin gücüyle ölçülebileceğine inanması. Genç Thor için denklem çok basit. Daha güçlü olursam, daha cesur davranırsam, daha büyük savaşlar kazanırsam babam beni sevecektir diyor. Ama işte aile ilişkileri de öyle çalışmıyor bebeğim. İnsan bazen büyük başarılar kazanır ama yine de babasından duymak istediği tek cümleyi duyamıyor. İşinde yükseliyor, para kazanıyor, ödül alıyor, kendisine bir hayat kuruyor. Ama işte hala çocukken beklediği onayı taşıyor. Thor'un o tanrısal ölçekte yaşadığı şey de tam olarak bu. Odin'in gözünde layık olmak istemesi yalnızca tahtla alakalı değil. Bir oğlun babasının kendi karşısında kendi değerinden emin olmak istemesiyle alakalı. İşte bu nedenle elinde o çekicin layık olma şartı karakter açısından neredeyse acımasız derecede anlamlı. Çünkü Thor'un hayatındaki en büyük psikolojik soruyu fiziksel bir nesneye dönüşüyor. Çekici kaldırabiliyor musun? O zaman layıksın. Kaldıramıyor musun? Gücünü kaybetmiş sayılmazsın. Sen bir layık olmayı kaybetmişsin. İşte ben bu işi yapamadım yerine ben yetersizim demeye başlıyor mesela insanlar. İşte Thor'un da gücünü ve layıklığını kaybetmekte zaman zaman böyle çalışıyor. Thor için güçlü olmak yalnızca sahip olduğu özelliklerden biri değil. Uzun süre kim olduğunun temel parçası. İnsan güçlü değilken kimdir? Alkışlanmıyorsa kimdir? Tahta çıkamıyorsa kimdir? Babasını etkileyemiyorsa kimdir? Bu soruların hiçbirine gökyüzündeki o yıldırımlarla tanrısı olduğu yıldırımlarla cevap bulamıyor. Çocukken insan ailesinin gözünden kendini görüyor. İyi olup olmadığını, başarılı olup olmadığını, sevilebilir olup olmadığını büyük ölçüde onların tepkilerinden öğreniyor. Yetişkinlik de bu noktada bu ölçüyü kendi içinde taşıyabilmeyi gerektiriyor. Thor bunu kolay öğrenemiyor işte. Çünkü babası sıradan bir baba değil. Odin ya, tanrılar tanrısı adam. Karşısında binlerce yıllık bir kral olduğunda babamın fikri beni ilgilendirmiyor demek için cesaret ister biraz yani. Ama Thor'un yalnızca babasını değil, babasının mirasını da taşıması gerekiyor. İşte bir gün Odin'in yerini alma ihtimali onun üzerinden başka bir yük yaratıyor. Çocukların ebeveynlerinden devraldığı beklentilerin büyümüş hali bu. Aile şirketini devralmak yerine Asgard'ı devralıyorsun. İşte evreni devralıyorsun. İşte bu problem şaşırtıcı biçimde aynı. Ama ben kendi hayatımı mı yaşayacağım yoksa benden beklenen hayatımı yaşayacağım? İşte orada bir sıkıntı var, büyük bir sıkıntı var. Yani babasını etkilemeye çalışan, kardeşiyle karşılaştırılan, aile mirasının ağırlığını taşıyan, yıllardır kendi içinde kendi değerini başkasının gözünden ölçmemeyi öğrenen biri. Tanrı yıldırımları yönetiyor, orduları yönetiyor, dünyaları kurtarıyor. Ama babasının sevgisini zorla alamıyor, çekiçle alamıyor. İşte süper gücün çözemediği insani problem burada başlıyor. Sevgi ve onay güç kullanılarak elde edilemiyor efendim. Evet. O zaman güç demişken hadi bir diğer güce doğru gidelim mi ya? Hulk'a gidelim. Hulk kendi öfkesinden kaçamayan adam. Hulk'a dışarıdan bakınca yani aslında çizgi roman tarihinin en basit güç fantezilerinden bir tanesi. Bruce Banner sakin bir adam, bilim adamı, tertemiz bir adam ya, pırıl pırıl vergisini veriyor, içine kapanık. Son derece zeki bir bilim adamı. Gama ışınlarına maruz kalıyor, içinden bir geçiyor ya gama ışınları. İşte sonra öfkelendiğinde onu yeşil ve durdurulamayan, hiçbir şekilde durdurulamayan bir yanıtlığa dönüştürüyor. Hulk ne kadar öfkelenirse o kadar güçleniyor. Çoğu düşman için mesele onu yenmekten çok onu yeterince sakinleştirip ortadan kaybolmasını beklemek. İşte çocuk gözüyle baktığımızda bu fikir çok çekici ya. Size kötü davranan biri mi var? Kızıyorsun. Patronun mu bağırdı? Kızıyorsun. Hulk oluyorsun. Biri seni küçümsedi ve birkaç saniye sonra duvarları onu neyin var neyin yoksa yıkıyorsun. İşte Hulk hikayesi bu fanteziyi tersine çeviriyor. Çünkü Bruce Banner için öfke bir silah değil, kontrolünü kaybetme ihtimali. Çoğu insan sinirlendiğinde sonradan pişman olacağı bir söz söyler mesela. Masaya vurur filan ne bileyim. Kapıyı çarpıp çekip çıkar filan. Arkadaş Bruce Banner sinirlenince kilometre karelerce alanı kullanılmaz hale getiriyor. İşte bu yüzden onun problemi öfkesini ifade etmekten önce öfkesinden korkmak.
Şimdi yıllar içinde onun farklı yorumları yapıldı. Bruce Banner'ın geçmişini işte karakterin merkezine yerleştirdi falan, ama özellikle çizgi romanlarda çocukluk dönemindeki o şiddet, korku, babasıyla ilişkisi Banner'ın psikolojisini anlamanın önemli parçalarından biri haline gelmiş. Şimdi Bruce'un babası Brian Banner, oğluyla ve eşiyle karşı şiddet kullanan paranoyak ve korkutucu bir figür. Bruce daha çocukken evin içinde öfkenin ne kadar tehlikeli olabileceğini görerek büyüyor. İşte bu ayrıntı halkın gamma radyasyonuyla ortaya çıkan bir canavar olmaktan çıkarıyor. Çünkü Banner'ın öfkesi gamma bombasından önce de var. Sadece dışarı çıkmıyor. Banner yetişkinliğinde bunun tam tersine dönüşüyor. İşte kontrollü, ölçülü, mantıklı, sesini kolay yükseltmeyen bir bilim insanı. İlk bakışta babasına hiç benzemiyor, ama burada çok tanıdık psikolojik bir durum var. Çocukluğunda kontrolsüz öfkenin içinde büyüyen biri, yetişkin olduğunda bazen öfkenin kendisinden korkmayı öğrenir. Sinirlenmek ona yalnızca sinirlenmek gibi gelmez. Başka bir şeye dönüşmenin başlangıcı gibi gelir. Halk işte bunun tam fiziksel hali, vücut bulmuş hali. Bruce öfkelenince yalnızca davranışları değişmiyor, bedeni değişiyor, sesi değişiyor, düşünce biçimi değişiyor. Çevresindeki insanlar ondan korkmaya başlıyorlar. O çocukken korktuğu öfkeli yetişkine dönüşme ihtimali artık kelimenin gerçek anlamıyla bedeninin içinde yaşıyor. Bu nedenle işte Bruce'la halk arasındaki ilişki iyi adamın içindeki canavar diye düşünürsek yok, burada bir şeyleri eksik yaparız. Halk her zaman kötü değil, koruyucu, bazen çocuksu. Bazen Banner'ın bastırdığı öfkeyi ve hayatta kalma dürtüsünü kontrol ediyor. Ama Bruce açısından temel sorun değişmiyor. Kendisinin bir parçasına güvenmiyor. İnsan kendi zihninin bir bölümünden korkarak nasıl yaşar? Yaşayamaz. Banner'ın sürekli kaçmasının yalnızca ordunun ve General Ross'un peşinde olması değil, kendisinden de uzak durmaya çalışıyor. İnsanlardan uzaklaşıyor çünkü onlara zarar vermekten korkuyor. Yakın ilişki kurmak onun için sıradan bir insandan çok daha riskli. İşte Betty Ross gibi mesela, sevdiği kişilerle ilişkisinde sürekli bir korku var. Bir tartışırsa, tehdit anında, öfke anında filan karşısındaki insana fiziksel zarar vermekten korkuyor. İşte bu yüzden halk hikayelerinde sevgi bile çözüm değil. Bruce birini ne kadar çok seviyorsa ona zarar verme ihtimalinden o kadar çok korkuyor. İşte halkın bu gücü nedeniyle diğer süper kahramanların işte güçlerinden farklı, fantastik ölçüde büyüyen Superman gücünü kullanıp kullanmamayı seçebiliyor. Spider-Man hop kostümü çıkarınca işte şey, Iron Man zırhını çat kapatıyor, ama Bruce Banner halkı de dışarıda bırakamıyor. Halk onun bedeninin içinde yaşıyor ve sinirlenmek öfke kadar kolay çıkıyor ortaya. İşte bu da Banner'ın hikayesini kaçış hikayesine dönüştürüyor. Hadi aslında bölümüne gelelim o zaman. Bundan sonra bir müzik arasına gideceğiz yine mutlaka. Halkın hikayesi aslında dev yeşil bir canavarın hikayesinden çok kendi öfkesini bastırarak yaşamaya çalışan ve bir gün o öfkenin sevdiklerine zarar vermesinden korkan bir adamın hikayesi. Yani Bruce Banner'ın asıl problemi öfkeli olması değil, öfkelenmeye hakkı olduğunu kabul etmekte zorlanması. Çok önemli bir ayrımdan bahsediyorum bakın. Çünkü öfke insanın doğal duygularından biri. Haksızlığa uğradığımızda, korktuğumuzda, aşağılandığımızda ya da kaybettiğimizde ortaya çıkar. Problem öfkenin varlığı ve onunla ne yaptığımız. Bruce Banner uzun süre bu sorunu öfkeyi tamamen bastırarak çözmeye çalışıyor. Sakin olursam Hulk ortaya çıkmaz. Kızmazsam kimse zarar görmez. İşte kendisini yeterince kontrol ederse sorun olmayacak. Ama işte bastırılan şey de ortadan kalkmıyor ki. Halk bunun fantastik bir karşılığı gibi ya. Banner öfkesini yok etmeye çalıştıkça öfke başka biçimlerde sağından solundan yanına geliyor. İşte bu nedenle karakterin birçok döneminde çözüm halkı öldürmek ya da tamamen ortadan kaldırmak değil. Asıl mesele Banner'ın halkın kendi kişiliğinin bir parçası olduğunu kabul etmesiyle alakalı. İnsan kendi içindeki sevmediği parçaları bütünüyle yok edebilir mi? Kıskançlığını, öfkesini, korkusunu, saldırganlığını, bencilliğini tamamen silmesi mümkün müdür insanın? Yoksa yetişkinlik biraz da bunların varlığını kabul edip onları yönetmek midir? İşte halk için burada güçlü bir metafor var. Bruce Banner'ın o trajedisi, kendi içindeki karanlık tarafı dışarıdan gelen bir düşman gibi görmesi. Halk aslında eşittir Bruce. Ama bunu kabul etmek çok zor. Çünkü insanın kendisini iyi biri görünmesi için bazen kötü bulduğu tarafları tamamen kendinden ayırması daha kolay.
Ya ben öyle biri değilim aslında. Sadece çok sinirlendim. O sırada sinirlendim falan diyebilip geçebilirsiniz bunu. Normalde bunu asla yapmam falan. İşte bize ait değilmiş o davranışlar gibi anlatırsınız. Ama Bruce Banner'da bu yani devasa bir versiyonu gibi. Hulk gerçekten de başka bir bedene dönüşüyor. Bu yüzden Banner ben yapmadım ki Hulk yaptı demesi çok daha inandırıcı gözüküyor. Ama işte o sorumluluğu üstüne almaması problemi ortadan kaldırmıyor. Hulk bir binayı yıktığında Bruce kendini ne kadar sorumlu hissetmeli? Kontrol edemediği bir davranıştan bir insan ne kadar sorumlu? Çok sinirlendim, çarptım, vurdum filan. Olur mu böyle bir şey ya? İşte bir noktada bunun gerçekleşeceğini biliyorsa kendisini toplumdan uzaklaştırmak zorunda mı? İşte bunların, bu soruların hepsi Hulk hikayesini bir aksiyon hikayesi olmaktan çıkartıyor efendim. Yani çocukluğunda öfkeden korkmayı öğrenmiş, yetişkin olduğunda öfkesinden korkmaya başlamış, hayatının büyük bir bölümünü ben de zarar veren insan olur muyum endişesiyle geçirmiş biri. Ve çocukluğunda öğrendiği korkuyu bunlar ortadan kaldırmıyor. Tam tersine o korkuyla kasları, kemikleri, yeşil bir beden hep beraber bir araya gelip onun hayatını cehenneme çeviriyor. Haydi o zaman müzik arasına doğru gidelim. Müzik arasından sonra Iron Man'e doğru gideceğiz. Hiç düşünmediğiniz şeyleri düşüneceğiz.

Efendim, ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden kahramanları konuşuyoruz. Kahramanlar size 5 kahraman verdim şimdiye kadar. 6.'ya girmeden önce bir kalan son 5 dakikamızda bütün kahramanların, hatta işte çizgi romanlardaki, filmlerdeki bütün kahramanların ortak bir noktasına götürmek istiyorum sizi. Kahraman olmak için babalar ölmeli gözüküyor. Böyle söyleyince çok acayip gözüküyor ama bu bir gerçek. Yani başta bir acımasız gibi görülebilir bu laf ama birçok süper kahraman, masal kahramanı, roman karakteri, hikaye filan hepsi ebeveynlerin kaybıyla başlıyor. Bazıları yetim, bazıları anne babasını hikayenin başında kaybediyor. Bu durum yazarların kahramanları durmadan acı çektirme hevesinden kaynaklanmıyor. Ebeveynin ölümü koruyucu kalkanı kaldırıyor. Otoriteyi sarsıyor. Aynı zamanda mirası yeni kuşaklara aktarıyor. Böylece sıradan çocuk kendi kaderinin sorumluluğunu hissediyor. Batman mesela anne babasını kaybediyor. Superman yok olan gezegenle birlikte biyolojik ailesini kaybediyor. Spider-Man başta zaten annesi babası yok. Bir de Ben amcasını kaybediyor. Harry Potter mesela. Anne babası yok. Luke Skywalker babasının öldüğünü sanıp yola çıkıyor. İşte bu kadar çok kahramanın ebeveynsiz oluşunu dramatik kolaylıkla açıklayamazsınız. Hikayeler uzun zamandır büyüme ve bağımsızlaşma meselesiyle uğraşır. Kahraman kendisini koruyan dünyadan ayrılır ve kendi kararlarını vermeye başlar. Geleneksel anlatıda baba figürü korumanın yanında otoriteyi de temsil eder. Düzeni, geçmişi, uyulması gereken kuralları taşır kendi içinde. Ama aynı zamanda kahraman önündeki güvenlik sınırlarını da belirler. Baba hayattayken kahraman hala birinin çocuğudur. Onun arkasına saklanabileceği yetişkin biri vardır. Baba öldüğünde bu koruyucu düzen parçalanır. Kahraman artık kendisine bırakılan dünyanın yükünü taşımaya başlar. İşte bir kahramanın ortaya çıkması için önce güvenli hayatının bozulması gerekir. Ailesi bütün sorunları çözen bir çocuğun dünyayı kurtarmaya ihtiyacı yoktur. Kahramanlık anlatısı karakterin alıştığı güvenli alanın dışında başlar. Bir çocuk yetişkinlerin çözemediği sorunlarla karşılaşır. Bruce Wayne'in mesela anne babası yaşasaydı Gotham'ın zengin varislerinden biri olurdu. İyi bir insan olurdu, vakıflar kurardı, şehre yardım ederdi filan. Aile şirketini yönetirdi, topluma katkı sunardı. Ama Batman'e dönüşmesi için hayatın adaletsizliğini çocuk yaşta öğrenmesi gerekti. Bu bilgi geri döndürülemez bir kayıpla gelir efendim. Batman'in serveti veya teknolojisi yaratmaz bunu. Onu yaratan hiçbir yetişkinin gelip felaketi düzeltemeyeceğini anlamasıdır. Peter Parker'ın mesela süper güçleri onu tek başına Spider-Man yapmadı. Peter önce güçlerini gösteri yapmak, para kazanmak için kullandı. Sonra kahramanlığın anlamını Ben amcasının önlenebilir ölümünü önleyemediği zaman öğrendi. Bu yüzden işte ebeveyn ölümü sıradan bir talihsizlik değil böylesi kitaplarda, çizgi romanlarda, filmlerde. Kahramanı çocukluktan çıkarıp sınır çizgisine doğru götürüyor. Karakter artık kendi kararlarının sonuçlarıyla tek başına yüzleşmeye başlıyor. İyi kahramanların yalnız amaçları değil, yaraları da var efendim. Size bunu anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Dünyayı okur mesela okur tarafından baktığımızda okur dünyayı kurtaran karakterleri kişisel nedeninde görmek ister. Ebeveyn kaybı bu nedenle en güçlü anlatı aracı. Hiç tartışmasız. Kahramanı hiçbir zaferin bütünüyle kapatamayacağı bir yara verir. Batman ne kadar suçlu yakalarsa yakalasın anne ve babasını geri getiremez. Spider-Man de Ben amcanın ölümünden payını silemez. Daredevil mesela babasının ölümünü engelleyemez. Black Panther, T'Chaka'nın ölümüyle bile aile büyüğünü kaybetmez. Aynı anda ülke yönetimini ve geçmişten gelen sorunları üstlenir. İşte bu yaralar kahramanın mücadelesini soyut bir iyilik isteğinden çıkarıp şey yapar. Batman için mesela yalnızca yasa ihlali olmaktan çıkar. Sorumsuzluk da Spider-Man için basit bir ahlaki kusur değildir. Kahraman geçmişte engelleyemediği felaketin tekrarını önlemeye çalışır. Geleneksel anlatıda mesela baba yalnızca seven ve koruyan bir kişi de değildir bu arada. Aynı zamanda sınır koyan, kuralları açıklayan bir otoritedir. Kahraman bazen kendi ahlakını kurmak için bu otoritenin dışına çıkmalıdır. Yaşayan ve makul bir baba mesela Bruce Wayne'e suçu kovalamamasını söyleyebilirdi.
ona polise gitmesini, terapi görmesini, aile şirketini yönetmesini, ne bileyim kızlarla mızlarla yatıp kalkmasını söyleyebilirdi. Fakat haklı bir babanın gölgesinde Batman'e pek yer kalmazdı. Kahramanlar çoğu zaman yasaların yetişemediği yerlere giderler, toplumun kabul etmediği kararları verir ve bazen öğrendikleri kuralları çiğnerler. Bunun için babama sorayım, bir babama danışayım diyebileceği dönem kapanmalı, yoksa onlar kahraman olmazlar. Efendim, kahramanların hayatlarını, kahramanların zayıflıklarını ve güçlerini farklı açılardan size vermeye çalıştım haftanın keyfi programında. Ben Serhat Ayan, bana ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Size çok iyi bir hafta sonu diliyorum. Çok eğlenin, çok gülün, keyifle yaşayın efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yani insan aklıyla dalga geçen bir durum söz konusu. Yani bunu yiyen var mıdır diye düşünüyorum.
2: Eski ajandı diye bir kurum var. Yapay bir kamuoyu yaratarak. İnsanlar da zaten henüz sorgulamıyorlar. Ya adam Atlantik'in ötesinden gelip burada benim özgürlüğümü neden bu kadar umursuyor? İsrail çatır çatır sivilleri katlederken hiç evet. Bunu umursamıyor. Tam tersine destek veriyor, silah veriyor. Bana gelince bunu umursuyor demiyor insanlar. Neden umursasın ki senin özgürlüğün orada?
1: Etki ajanları deyince Angelina Jolie diye birisi var. Halep'e gelmişti değil mi olaylar başladığında?
2: Vallahi ben de sanatçı olduğunu düşünüyordum.
1: Evet, Afganistan'a da gitmişti.
2: Evet.
1: Irak işgalinden sonra Irak'a da geldi. Yani CIA'nin gülü mü diyelim, ne diyelim artık ona?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sevgili İsmail Vakit Tuncer.
2: Ne ateş var ne de duman ama tutuşul alevle yanal Ali Cabbar.
1: Değiştir.
2: Sevdiğin kız başkasına varır.
1: Dayanabilirsen.
2: Dayan Ali Cabbar.
1: Baban der ağırlıkına tanı olur.
2: Öner el oğluyla çalar Ali Cabbar.
1: Değiştir olan gence var.
2: Sevdiğin kız başkasına varmış.
1: Bu ne derttir arkadaş? Bu nasıl sınavıdır? Anlayabilirsen. Anla Ali Cabbar. Değiştir.
2: Değiştireyim değil mi?
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Şerefsizim benim aklıma gelmişti.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Fethi Yılmaz'da yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Fındık vitamini, enerji. Çocuklar için daha besleyici, daha uzun boy demek. Askerler için daha kaslı, daha güçlü asker demek. Anne karnındaki bebekler için daha iyi beyin gelişimi, daha güçlü yarınlar demek. Efendim, cinsel güç arttırıcı biliyorsunuz, daha fazla agansın demek. Yani...
3: Ayrıyeten aganigin aganige.
2: Çocuklara kokarca toplayın, bisiklet alalım. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ya erişkinlerin tutamadığı. Bakın benim evde çıkıyor mesela. Eşim tutamıyor. Çocuklar tutamıyor. 16 yaşında benim oğlum. Beni çağırıyor. Yani öyle bir iri bir hayvan ki bir parmağınızın dilimi kadar ve evet. 8-10 tane bacağı var. İnanılmaz çirkin ve şey bir hayvan.
4: Kımıl kımıl işte ya.
1: Fethi Yılmaz'la yazıyorum. Her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Amerika Çin'de sert kayaya çarptı. Öyle şaklabanlık yaparak bir yere varmak da pek mümkün olmadı. Trump'ın o şovları karşısında Xi'nin yüz mimiklerini hepimiz hatırlıyoruz ekranlarda. Yani öyle ben senin